0: ما فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى.
1: Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne?
0: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
1: Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun.
0: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
1: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
0: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ.
1: O çok kıymetli ve itaatkar katip meleklerin elleriyle yazılıp yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sahifelerdedir.
0: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
1: Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi.
0: ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ.
1: Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir.
0: كَلَّا لَمَّا يَقَضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبَنَا الْمَاءَ صَبَّا.
1: Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık.
0: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Sonra yeri güzelce yardık da orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik.

0: kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır.
1: Vucuhun yevme'izin musfirah, dâhikatun mustebşirah.
0: O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır.
1: Ve vucuhun yevme'izin aleyhâ gaberah, terhekuhâ katerah.
0: Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır.
1: Ulaike humul keferatul fecerah.
0: İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsu kuvirat.
0: Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.
1: Ve izen nucumun kederat.
0: Yıldızlar kararıp düştüğü zaman.
1: Ve izel cibalu suyirat.
0: Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman.
1: Ve izel işaru uttilet.
0: Doğurması yaklaşmış gebe develer sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman.
1: Ve izel vuhuşu huşirat.
0: Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.
1: Ve izel biharu succirat.
0: Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman.
1: Ve izen nufusu zuvicet.
0: Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman.
1: Ve izel mev'udetu su'ilet. Bi eyyiden bin kutilet.
0: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman.
1: Ve izel suhufu nuşirat.
0: Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman.
1: Ve izel semâ'u kuşitat.
0: Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman.
1: Ve izel cehîmu su'irat.
0: Cehennem kafirler için alevlendirildiği zaman.
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
0: Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
0: Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir.

0: الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
1: Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
0: Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn.
1: O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir.
0: Muta'in semme emin.
1: Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir.
0: Ve mâ sahibukum bimecnun.
1: Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir.
0: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ
1: Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.
0: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَن۪ينَ
1: O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir.
0: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ
1: Kur'an'da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz?
0: اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمَ
1: Kur'an ancak bütün alemler için, hele içinizden doğru yola girmek isteyenler için bir öğüttür.

0: Ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzessemâ'u fatarat.
0: Gök yarıldığı zaman.
1: Ve izel kevâkibun teferat.
0: Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman.
1: Ve izel biharu fuccirat.
0: Denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman.
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ.
0: Ve kabirler alt üst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
0: İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır.
1: Ya eyyuhel insanu ma garraka bi rabbikel kerim.
0: Ey insan, lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
1: Ellezî halakaka fesevvâke fe'adelek fî eyyi suratin mâ şâe rakkebek.
0: Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren odur.
1: Kellâ bel tukezzibûne biddîn.
0: Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.

0: Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır.
1: Ya'lemûne mâ tef'alûn.
0: Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.
1: İnnel ebrâre lefî ne'îm.
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: Ve innel fuccâre lefî cehîm.
0: Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler.
1: Yaslevnehâ yevmeddîn.
0: Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
1: Ve mâ hum anha bigâibîn.
0: Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir.
1: Ve mâ edrâke mâ yevmuddîn.
0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
1: Thumma mâ edrâke mâ yevmuddîn.
0: Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü?

0: O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?
1: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır.
1: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ
0: Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri siccin denen kitaptadır.

0: O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der.
1: Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun.
0: Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür.

0: Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar.
1: Thumma innahum lasalul cahim.
0: Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir.
1: Thumma yuqalu hadha'llazi kuntum bihi tukezzibun.
0: Sonra da onlara işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir.
1: Kalla inne kitabel ebrari lefî illiyyin.
0: Ama iyilerin amel defterleri ise illiyyun denen kitaptadır.
1: Ve mâ edrâke mâ illiyyun. Kitâbun merkûm.
0: İlliyyun'un ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
1: Yeşheduhul mukarrabun.
0: Onu Allah'a yakın olan melekler görüp içindekilere şahitlik ederler.
1: İnnel ebrâre lefî ne'îm.
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: Alel erâiki yanzurûn.
0: Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler.
1: Te'arifu fî vucûhihim nazraten ne'îm.
0: Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın.

0: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.

0: O şarabın karışımı, yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği teslim denen bir pınardandır.
1: İnnellezîne ecramû kânû minellezîne âmenû yadhakûn.
0: Günah işleyenler dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı.

0: Onlar müminleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklardır diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
0: Gök yarıldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
0: Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir.

0: Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri sağından verilen kimse, kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi.

0: Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ.
0: Akşamın alaca karanlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki, siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız.

0: O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar.
1: Belillezine keferu yukezzibun.
0: Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar.
1: Vallahu a'lemu bima yu'un.
0: Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir.
1: Febeşşirhum bi'azabin elim.
0: Ey Muhammed, sen onlara acı bir azabı müjdele.
1: İllellezine amenu ve amilussalihati lehum ecrun gayru memnun.
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürüç suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürüç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
1: Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir.
0: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
1: Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

0: والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: Onlar müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir.

Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır.

0: Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: İnne batşe rabbike leşedid.
0: Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir.
1: İnnehu huve yubedi'u ve yu'id.
0: Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur.
1: Ve huvel gafurul vedud. Dul arşil mecid. Fe'alun lime yurid.
0: O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur, arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar.
1: Hel etâke hadîsul cunûd, Fir'aune ve Semûd.
0: Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?
1: Belillezine keferu fi tekzib.
0: Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Vallahu min veraihim muhit.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Kurtulamazlar.
1: Bel huve Kur'anun mecid, fi levhim mahfuz.
0: Doğrusu o kitap levh-i mahfuzda yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure, göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve's-semâi ve't-târiq. Ve mâ edrâke met-târiq. En-necmü's-sâkib. İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.
0: Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldıza andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır.
1: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ.
0: O halde insan neden yaratıldığına bir baksın.
1: خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
0: O bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır.
1: İnnehu ala rac'ihi leqadir. Yevme tubeles serair. Fema lehu min kuvvetin ve la nasir.
0: Gerçekten Allah onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ.
0: İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki, o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا.
0: O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
0: Ey Muhammed! Şimdilik sen kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel e'la.
0: Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: Ellezî halaka fesevvâ.
0: O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur.
1: وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى
0: O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir.
1: وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى
0: O otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.
1: سنقري

0: يَخْفَى.
1: Ey Muhammed! Biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü O açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa öğüt ver.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى.
1: Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır.
0: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَى.
1: En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır.
0: قَدَ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى.
1: Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.
0: اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْاُولَى صُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.
1: Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda, İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Huaşiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Huaşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul gashiye.
1: Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?
0: Vucuhun yevme izin khashi'e amiletun nasibe tasla naran hamiye.
1: O gün bir takım yüzler vardır ki rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir.
0: Tusqa min aynin aniye leyse lehum ta'amun illa min dari'. La yusmin ve la yugni min cu'.
1: Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur.
0: Vucuhun yevme izin na'ime lis'iha radiye fi cennetin aliye la tesma'u fiha lagiye.
1: Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.

0: عارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
1: Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı?
0: فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ.
1: Ey Muhammed, sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
0: İlla men tevalla ve kefer feyuazzibuhullahul azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
0: İnne ileyna iyabehum.
1: Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir.
0: Thumma inne aleyna hisabehum.
1: Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ.
1: Fecre, Zilhicce ayının ilk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki kafirler mutlaka azaba uğrayacaklardır.
0: هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ.
1: İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?
0: Alam

0: عاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد.
1: Ey Muhammed, sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
0: اَلَّذ۪ينَ طَغَوْ فِي الْبِلَادِ فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ.
1: Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı.
0: İnne rabbeke lebil mirsad.
1: Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.
0: Fe emmel insanu izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekremehu ve ne'amehu fe yekûlu rabbi ekremen.
1: Fakat insan, Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman, Rabbim bana ikram etti der.

0: Hemen.
1: Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der.
0: Kalla bella tukrimunel yetim.
1: Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
0: Ve la tahaddun ala ta'amil miskin.
1: Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
0: Ve ta'kuluna turase eklen lemme.
1: Mirası haram helal demeden yiyorsunuz.
0: Ve tuhibbunel male hubben cemme.
1: Malı da pek çok seviyorsunuz.
0: Kalla izâ dukketil ardu dakkan dakka.
1: Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman.
0: Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffâ. Ve cî'e yevme izin bi cehennem. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَى.
1: Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman ki o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?
0: يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
1: O zaman insan keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir.
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
1: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz.
0: Ya eyyetuhen nefsul mutmainne yerci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedehuli fi ibadî. وَدَخُل۪ي جَنَّتِي.
1: Allah müminlere şöyle hitap eder. Ey huzur içinde olan nefis! Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Beled Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık.
0: اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٍ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٍ.
1: Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
0: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
1: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O, bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
0: Ulaike ashabul meymene.
1: İşte onlar amel defterleri sağdan verilecek olanlardır.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerini etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve şems

0: قد أفلح من زكاها.
1: Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.
0: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
1: Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا.
1: Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı.
0: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا.
1: Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.

0: وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا.
1: Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl gece anlamına gelir. Sure geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli izâ yağşâ ve'n-nehâri izâ tecellâ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Karanlığı ile ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir.
0: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız.
0: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
1: Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz.
0: İnne aleyna lel-huda ve inne lena lel-ahirete vel-ula.
1: Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünyada, ahirette yalnız bizimdir.
0: فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
1: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir.
0: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
1: Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır.
0: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
1: Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur.
0: İlla betigâe vecehi rabbihil e'lâ.
1: O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
0: Ve lesevfe yerdâ.
1: O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha ve'l-leyli izâ secâ mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ.
1: Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
0: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
1: Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır.
0: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
1: Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın.
0: أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى.
1: O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
0: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
1: Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi?
0: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
1: Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı?
0: فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ.
1: O halde yetimi ezip üzme.
0: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
1: El açıp isteyeni de azarlayıp kovma.
0: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
1: Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. Birinci ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak.
1: Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı?
0: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ.
1: Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı?
0: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Senin şanını yüceltmedik mi?
0: فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
1: O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul.
0: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
1: Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık.
0: ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
1: Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
0: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ
1: Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir?
0: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
1: Allah hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır.
0: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
1: Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren O'dur.
0: كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى اَرَّآهُ اسْتَغْنَى اِنَّ اِلَى رَبِّكَ الرُّجَعَى
1: Hayır, gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir.
0: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَى عَبَدًا اِذَا صَلَّى
1: Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى
1: Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى
1: Ne dersin, engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
0: كَلَّا لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدَعُ نَادِيَةٍ
1: Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını.
0: سَنَدَعُ الزَّبَانِيَةٍ
1: Biz de zebanileri çağıracağız.
0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدَ وَقَتَرِبْ
1: Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir gecesinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Leyletil Kadr.
1: Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve ma edrake ma leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
0: Selamun hiye hatta metla'il fecr.
1: O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine açık delil demektir. Sure içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
1: Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.

0: Kitap ehli olanlar ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
1: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصًا

0: kayyime.
1: Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur.

0: şerrul beriyye.
1: Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâikehum hayrul beriyye.

0: الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: yer kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldı.
1: Ve ehrecetil ardu athqalaha.
0: Yer içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardı.
1: Ve qalel insanu ma laha.
0: Ve insan ona ne oluyor dediği zaman,
1: يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا.
0: İşte o gün yer, senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
1: يَوْمَ اِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ.
0: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Adiyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için surede bu atla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati dabha.
0: Soluk soluğa koşan atlara.
1: Fel muriyati kadha.
0: O tırnaklarıyla ateş saçanlara.
1: Fel mughirati subha.
0: Sabah vakti baskın yapanlara.
1: Fe'aferne bihi neq'a.
0: Orada tozu dumana katanlara.
1: Fevesatne bihi cem'a.
0: Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki,
1: İnnel insane li rabbihi lekenud.
0: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
1: وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ.
0: Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir.
1: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
0: Doğrusu o mal sevgisine çok düşkündür.
1: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا

Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure kıyametten söz ettiği

0: için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a.
0: Kapıyı çalacak felaket.
1: Mel-Kari'a.
0: Nedir o kapıyı çalacak felaket?
1: Ve mâ edrâke mel-Kari'a.
0: Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin?
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
0: O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
0: Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacaktır.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
0: Sevap tartısı ağır gelen kimse, razı olacağı bir hayat içindedir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
0: Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince, onun gideceği yer bir cehennem çukurudur.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَهْ
0: O çukurun ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارٌ حَامِيَهْ
0: O kızgın bir ateştir. Tekâsür suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumuttekâthur hattâ zurtumul mekâbir.
0: Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız.
1: Kelle sevfe te'lemûn.
0: Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz.
1: Thumme kelle sevfe te'lemûn.
0: Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız.
1: Kelle lev te'lemûne ilmel yakîn.
0: Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
1: لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ
0: Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينِ
0: Sonra yine andolsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
0: Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure asra yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr.
0: Asra yemin ederim ki insan mutlaka hüsran içindedir.
1: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr.
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren, ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likulli humazatil lumazah. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
0: Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.
1: يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ
0: O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır.
1: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
0: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ
0: Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ
0: O, Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: İnneha aleyhim mu'sade fi amedin mumaddede.
0: Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: Elem yec'al keydehum fi tadlil.
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
1: Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termihim bihicaratin min siccil.
0: Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
1: Fece'alehum ke'asfin me'kul.
0: Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kabe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yukezzibu biddîn.
0: Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü?
1: فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪ينَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ.
0: İşte o yetimi itip kakar, yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez.

0: Vay o namaz kılanların haline, ki onlar namazlarından gafildirler.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! Doğrusu biz sana Kevser'i verdik.
1: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ.
0: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
1: اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ.
0: Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, de ki, ey kafirler,
1: La a'budu ma ta'budun,
0: ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım.
1: Ve la entum abidun ma a'bud,
0: siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Ve la ene abidun ma abadtum,
0: ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim.
1: Ve la entum abidun ma a'bud,
0: siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Lekum dinukum veliye din,
0: sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nesrullâhi vel feth.
0: Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği.
1: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدَخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا,
0: İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا,
0: Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: وتب.
1: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu, mahvoldu ya.
0: Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ kesab.
1: Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı.
0: Seyaslâ nâran zâte leheb.
1: O yakında alevli bir ateşe girecektir.
0: Ve emraetuhu hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablum min mesed.
1: Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.
1: Ey Muhammed, de ki o Allah bir tektir.
0: Allahu's-samed.
1: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.
0: Lem yelid ve lem yulad.
1: O doğurmamış ve doğmamıştır.
0: Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
1: Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak.
1: Ey Muhammed, de ki yarattığı şeylerin şerrinden
0: ve min şerri gâsikin izâ vekab.
1: Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden
0: ve min şerrin neffâthâti fil ukad.
1: Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden
0: ve min şerri hâsidin izâ hased.
1: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas, melikin nas, İlahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas.
1: Ey Muhammed, de ki cinlerden ve insanlardan olup insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله،

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

اللهم برحمتك الواسعة أمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا.

فيها سبحانك اللهم وتحيتكم فيها سلام.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım. Sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 Sadaka Taşı

babası, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir. Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse, derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

Özel FM 103.2. Özel FM. Kur'an ve Cihat. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
5: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi, Esenyurt.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
6: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 7.
13: 7.
12: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: emrettiğim hususlarda bana itaat et, tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür: Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz, cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışıyor. Yorulmuyor, ümidini bir an olsun kaybetmiyor. Azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Vazifesini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bir o kadar da kibirli. Kimden mi bahsediyoruz? Şeytandan. Bir hayra niyetlendiğimizde hemen kulağımıza fısıldayıverir. Senden başka kimse yok mu bunu yapacak? Boş ver, keyfine bak diye. Ezan okunduğunda, namaz kılmaya davrandığında, daha vakit var, ne güzel oturuyorsun, biraz sonra kılarsın der. Daha olmadı, şu işini de yap, bu da önemli, şuraya da git, öyle kılarsın gibi vesveseler verir. Sonuna kadar mücadele eder. Eğer her türlü engellemesine rağmen son anda sevabından mahrum kalarak kılmışsan namazını, bu da teselli eder onu. Ne çarparsam kâr diye bakar. Hiç kılmamışsan daha âlâ. Allah büyük, affeder diyerek Allah'ın affıyla kandırır. Her şeye rağmen eğer namaza durmuşsan, hiç aklına gelmeyecek şeyleri fısıldayarak o namazdan lezzet almanı engeller. Bütün hayırlı işlerin ve ibadetlerin içini boşaltmak için aynı azami gayreti gösterir. En ufak bir sıkıntıda, bak Rabbin seni sevmiyor, sevseydi bunları sana yaşatmazdı deyiverir. Sen ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan, şeytan da bir o kadar uğraşır yolundan döndürmek için. Hayatın boyunca hiçbir şey yapamasa, son nefesini vermek üzereyken bir yudum su karşılığında imanını ister. Fakat şeytanın da kullar üzerinde yaptırım gücü yoktur. O sadece fısıldar, tavsiye eder. Zorlamaz, zorlayamaz. Rabbimiz Ali İmran suresi 175. ayetinde, "Size o haberi getiren şeytandır. O sadece kendi dostlarını korkutabilir. Ondan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun." buyuruyor. Hakiki mümin, kamil imana sahip olandır. Yani yalnızca Allah'tan korkan ve ondan gelen sese kulak verendir. İnancı kuvvetli olana şeytan hiçbir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak yüce kitabımızda, "Biz şeytanı inanmayanların dostu yaptık." buyuruyor. Ezan okunur okunmaz hiçbir engel tanımadan namazımızı kılmak, tam gecenin bir yarısında teheccüd namazı için gözlerimizi açıp da o anda iblisin "biraz daha uyu" sesine kulak vermeden yataktan fırlayıp kalkmak gibi hayırlı işlerde ısrarcı ve aceleci olursak, şeytana karşı gelmiş oluruz. Kişi nefsini yordukça ruhu güçlenir, şeytana karşı geldikçe de imanı kuvvetlenir. Şeytana karşı gelmeyen, Allah korusun, Rabbimize karşı gelmiş olur. Eğer şeytanın fısıltılarından etkilenip az da olsa onun yolundan gidiyorsak, imanımızdaki zayıf noktalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Yaradanımız kullarına daima güzeli ve doğruyu, şeytansa kötüyü ve yanlışı fısıldar. Kalbimiz hangi tarafa meyilliyse daha çok o sesi duyarız. İmanı kuvvetli olan tabii ki Rabbinin sesine kulak verir. Nefsine yenik düşüp şeytana kulak verenlerin hallerini Cenab-ı Hak yüce kitabımızda pek çok defa beyan buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi. El-Enfal suresi 48. ayette, "Şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman, bugün insanlardan size galip gelecek yoktur, ben de size yardımcıyım" demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle dedi: "Ben sizden kesinlikle uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir." buyuruluyor. Demek ki dostumuzu, düşmanımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bazen dost görünümlü şeytanlar olur etrafımızda,
her hayırlı işimize engel olur. Bazen de dostluğu bize sıkıntılıymış gibi gelse de bizi hayra teşvik eden arkadaşlarımız olur. O halde kulağımızı hangisine verirsek onun sesi bize yakın ve sevimli gelir. Rabbim bizleri insan kılığındaki şeytan dostların şerlerinden muhafaza eylesin. Cümlemizin imanını şeytanın fısıltılarına kulak asmayacak kadar kavileştirsin. Amin.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık. 0212 659 73 44.
7: İstoç. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.

0: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Reklam.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

Allah-u Teala Meryem oğlu İsa aleyhisselamın diliyle şöyle buyurdu: "Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamberlikle görevlendirdi. Her nerede olursam olayım, o beni bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namaz kılmayı, zekat vermeyi emretti." Bereket, bu kelime dilimizde çokça dolaşır ve onu hep isteriz. Peki bereket nedir? Evimizde ve ailemizde bereketi nasıl buluruz? Bereket nasıl hasıl olur? Bereket artmak, çoğalmak, gelişmek demektir. Malın bereketi artması, çoğalması demektir. Evin bereketi genişliği, rahatlığı, huzuru ve sakinliğidir. Gıdanın bereketi bolluğu, temizliği ve helalinden olmasıdır. Aile fertlerinin bereketi çokluğu ve güzel ahlaklı olmasıdır. Aile müessesesinin bereketi eşlerin uyumlu, düzenli ve anlayışlı olmalarıdır. Zamanın bereketi genişliği ve yapılması gereken işin vaktinde yerine getirilebilmesidir. Sağlığın bereketi güçlü bir beden ve mutlu bir hayattır. Ömrün bereketi uzun olması ve iyi ve hayırlı işlerle geçmiş olmasıdır. İlmin bereketi ise kapsam, beceri ve yetkinliktir. Kısaca bereket, adı hayır olan her şeyin bir araya gelmesi ve nimetin çokluğudur. Bütün bunları elde etmek için gayret göstermek gerekir. Ama nasıl?

Bereket, hayattan elde edilen bir kazanım mıdır? Yoksa belli kişilere verilmiş ilahi bir vergi midir? Allah-u Teala bereketi isteyen herkesin elde edebileceği şekilde mi, yoksa sadece seçilmiş kişiler için mi yaratmıştır? Yüce Allah'ın Meryem oğlu İsa aleyhisselama verdiği mucizelerden biri de berekettir. O beni bereketli kıldı buyurulmuştur Meryem suresinde. Şimdi Allah'ın bu peygambere verdiği berekete bir göz atalım. Allah'ın gökten bir sofra indirmesi ve kavminin bu sofradan yemesi, Allah'ın izniyle çamurun elinde canlı bir kuşa dönüşmesi, Allah'ın izniyle anadan doğma körleri ve cüzzamlı hastaları iyileştirmesi ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi ona verilen bereketin sonucudur. Aynı zamanda bunlar Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya verdiği mucizelerdendir. Hazreti İsa aleyhisselam ahir zamanda yeryüzüne inerek haksızlıkla mücadele edecek ve adaletle hükmedecektir. Hristiyanların söylediği gibi o çarmıha gerilip öldürülmemiştir. Bilakis Allah onu katına almış ve şereflendirmiştir. Bu insanlar kıyamet günü yalan ve iftiralarının gün yüzüne çıkışını ibretle izleyeceklerdir. Bereketin elde edilmesine sebep olan hususları 16 madde halinde sıralayabiliriz. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala Kur'an'ın bereketi hakkında En'am suresinin 9. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: İndirdiğimiz bu Kur'an, kendinden önceki kitapları tasdik eden bereket kaynağı bir kitaptır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu konuda şöyle buyuruyor: Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Kuşkusuz şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Bir diğer madde takva ve imandır. Muhakkak kişideki takva ve iman da bereketin kazanılmasına sebeptir. Allah-u Teala Araf suresinde eğer bu beldelerin halkları iman edip Allah'ın emir ve yasakları konusunda sorumlu, duyarlı, bilinçli olsalardı onlara göğün ve yerin bereket kaplarını açardık buyuruyor. Kuşkusuz ki aile bireyleri bereketi iman, takva ve helal rızıkla bulabilirler. Yine bir diğer madde şükürdür. Şükürdeki bereket Allah-u Teala'nın İbrahim suresinde eğer şükrederseniz verdiğim nimetleri daha da artırırım buyuruyor. Ayette bahsedilen artırma her türlü nimet için geçerlidir. Malda, sağlıkta ve hayatta

Berekete vesile olan bir diğer husus besmele çekmektir. Besmele her işin başı olmalıdır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi eve girerken besmele çekerse, şeytan yanındakilere sizin için bugün akşam yemeği de uykuda yok der. Kişi eve girerken besmele çekmezse, şeytan yanındakilere yatacak yer buldunuz der. Eğer kişi yemeğe de besmele ile başlamazsa, şeytan yine yanındaki yardımcılarına hem akşam yemeği hem de yatacak yer buldunuz der. Yemekleri birlikte yemek bereketin artışına vesiledir. Aile fertlerinin bir araya gelip yemek yemesi bereketi kazanmak için bir sebeptir. Birçok kişinin bir araya gelip yediği yemekte bereket hasıl olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Yemek yiyenlerin sayısı arttıkça yemeğin de bereketinin arttığı gerçeği Ramazan iftarlarında daha açık bir şekilde göze çarpmaktadır. Sahur yapmak da bereketin artmasına vesiledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sahurda bereket vardır. Buradaki bereket ecir ve sevaptır. Burada Allah'ın emrine itaat ve Allah korkusu vardır. Ayrıca tutulan oruç da Allah'ın rızasına bir sebeptir. Zemzem suyu da bereket vesilesidir. Bu bereketli suyun kaynağı kurak topraklardadır. Zira bu arazide zemzemden başka su yoktur. Dağların ortasında çıkan bu bereketli su ilk günden beri kesilmeden akmaya devam etmektedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam zemzem suyu hakkında şöyle buyurmuşlardır. Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet etsin. O zemzemi kendi haline bıraksaydı veya avuçlamasaydı muhakkak zemzem akar ve bir ırmak olurdu. Zeytinyağı da bereket konusunda dikkat çeken bir nimettir. Allah-u Teala Kur'an'da zeytin ağacını bereketli ağaç diye vasfetmiştir. Şöyle buyurmuştur Nur suresinde. Yakıtı doğuda da batıda da bulunmayan bereketli bir zeytin ağacının yağıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da zeytinyağının şifa olduğunu hem sürülerek hem de yenerek şifa ve bereketinden istifade edilebileceğini ifade buyurmuşlardır. Bilindiği üzere zeytinyağı birçok hastalığa da ilaç olarak kullanılmaktadır. Kadir gecesi bereket hususunda yine çok dikkat çeken bir gecedir. Bu gecenin bereketi hiç kimseye gizli kalmaz. Bu gecenin gündüzünde aile reisi aile fertlerini toplayarak bu gecenin faziletini, bereketini ve bu gecedeki Allah'ın yoğun lütuf ve rahmetini anlatmalıdır. Bu geceyi aile fertleri birlikte geçirmeli, beraber dua etmeli ve Allah'ı zikretmelidirler. Allah-u Teala bu gece hakkında şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'ı bereketli bir gecede indirmeye başladık. Biz daima insanları uyarmaktayız. Bu ayette bahsedilen bereketli gecenin Kadir gecesi olduğu ifade edilmiştir.

Ramazan ve Kurban bayramları da berekete vesiledir. İnsanların bayram namazıyla başladıkları ve Allah'a sonsuz nimeti için şükrettikleri bayramlar, Allah'ın nimetlere bereket verdiği kutlu zamanlardandır. Ümmü Atiye radıyallahu anha şöyle anlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her iki bayramda da bize evlenmemiş genç kızları mescide götürmemizi emretti. Hayızlı kadınlar da insanların arkasında durup Müslümanların hayır ve dualarına iştirak ederler ve bugünün bereketini isterlerdi. Helal rızık berekete vesiledir ayrıca. Bunlar Allah'ın bereketlendiği temiz yiyeceklerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ey insanlar, Allah temizdir ve temiz olanı kabul eder. Haram vasfını taşıyan mal sahibine fakirlik ve yokluktan başka bir şey getirmez. Şüphesiz ki Allahu Teala haram mala bereket vermemiştir, vermeyecektir. Erken kalkmak da berekete vesile olan önemli hususlardandır. Kişinin sabah erken saatte yataktan kalkarak işine başlaması berekete vesiledir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu hususta sabahın erken saatleri ümmetim için bereketli kılınmıştır buyurmuştur. Birçok kişi başarıyı başta Allah yardımıyla sonra da erken işliğe başlayarak elde ettiğini anlatır. Yapılması gereken bütün işler ilk vaktinde yapılmalıdır.

İbadetin vesilelerinden birisi de sadaka vermektir. Allahu Teala sadakanın karşılığını en az 10 kat fazlasıyla verir. Dilediği kimse için bunu daha da arttırır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur: mallarını Allah yolunda harcayanların durumu 7 başak veren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. İşte bunun gibi Allah dilediğine malını Allah yolunda harcayanlara kat kat fazlasıyla verir. Biliniz ki Allah'ın hazinesi geniştir. Kime ne kadar vereceğini, kimin nereye ne kadar harcadığını iyi bilir. Peygamberimiz de şöyle buyurur bu konuda: her iyilik için 10 mislinden 700 misline kadar sevap vardır. Her kötülükse 1 misliyle yazılır. Allah onu affederse o da yazılmaz. İyilik yapmak ve akrabayı ziyaret etmek de berekete vesiledir. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Azimuşşan'ında ve de Kainatın Efendisi hadisi şeriflerinde iyiliği ve akrabaya ziyareti oldukça fazla emir buyurmuşlardır. Müslümana yakışan da kuşkusuz bu yönde hareket etmek ve gereğini yapmaktır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: sıla-i rahim, güzel ahlak, başkalarıyla iyi geçinme, beldeleri mamur, ömürleri uzun eder.

0: Evlenmek de berekete vesiledir. Bereketi elde etme yollarının önemlilerinden birisidir. Geçmiş alimlerden bazıları rızık kaygısından dolayı evlenmeyi istemişlerdir. Çünkü onlar şu ayetleri iyi idrak etmişlerdi. Aranızdaki bekarları, köle ve cariyelerden durumları uygun olanları evlendirin. Eğer onlar yoksulsalar, Allah lütuf ve keremiyle onları ihtiyaç içinde bırakmaz. Allah'ın nimeti, lütfu boldur, evlenenlere karşı çok lütufkardır. Kime ne kadar rızık vereceğini iyi bilir. Sakın yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz onların rızkını da sizin rızkınızı da veririz. Ve berekete vesile olan son husus plan yapmaktır. Kim bereketi kolay elde etmeye vesile olduğunu bilerek plan ve hazırlığa ara verir ki birçok insan görürsün. Onlar işleri olduğu gibi Allah'a mı bırakırlar yoksa kendilerinin ve çocuklarının geleceği için plan mı yaparlar? Şurası bir gerçek ki bizim bu konuda bazı şeyleri tekrar gözden geçirmemiz ve geleceğe yeni planlar yaparak hazırlanmamız gerekmektedir. İşte bundan sonra Allah'a tevekkül edip bereket istemek mümkündür. Bereketli ve huzurlu bir yaşam dileyelim.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
5: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
2: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Allah.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, pek çoğumuz Allah'ın dostları, evliyadan, iyi mümin, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin samimi arkadaşları, İslam'ın, müminliğin canlı örnekleri olarak bildiğimiz, belki de isimlerini duyunca ne kadar iyi Müslümanlar bunlar diye gözümüzün yaşardığı pek çok Müslümanın Allah'a kötü gitmekten, imanını kaybetmiş olarak ölmekten, cehenneme girip yanmaktan korktuklarına dair haberler okuruz. Kur'an-ı Kerim'de de bunu hissettiren ayetler var. Ashab-ı kiramla ilgili hadis-i şerif, eser ve bilgilerde de buna işaretler var. Şöyle dışarıdan seyreden bizim gibi biri için, ya bu öldüğü dakika cennettedir zaten diyeceğimiz, muhakkak dememiz gereken, başta Ebu Bekirler, Ömerler, Allah onlardan razı olsun, olmak üzere Allah'ın dostlarının bir akıbet endişesi taşıdıklarını görüyoruz. Yani onların Müslümanlığına, Allah'a yakınlıklarına, yaptıkları ibadetlere, daha önce bir günahları varsa yaptıkları tövbelere bakıyoruz. Yoktur yanlarında bir melek bile canım, melekleri de geçmişlerdir diyecisimiz geliyor. Hatta daha da ötesi, yani Allah'ın peygamberine aleyhissalatü vesselam bu cennetliktir, cennetliktir bu diye ölmeden müjdesini gönderdiği insanlar, en başta Ömer radıyallahu anh olmak üzere, bakıyoruz fena bir korku yaşıyorlar. Ben ne olacağım? Ben cehennemde yanarsam ne olur? Hatta daha da endişe vereni, ben acaba mümin olarak ölebilir miyim? Bu tür endişelerin bizim gibi karma karışık bir Müslümanlık, maazallah, farklı sistemlerin içerisinde, faizin ekmeğe peynire döndüğü bir dünyada, fetvanın ucuzunun arandığı bir zamanda, dinle zevku sefanın böyle yağ reçel gibi birbirine karıştığı bir zamanda yaşayanların bu korkudan kalp krizi geçirmeleri gerekirken, bizde keyif yerinde, ölür ölmez merhum rahmetli iyi adamdılarla otomatik cennete kargolanan kimseler biziz. Onlara gelince yandım ben, ne edeceğim kıyamet günü diye ağlayan sızlayan adamlar. Çok değerli kardeşlerim, biz neyimize güveniyoruz? Onlar niye rahat değiller? Bu soruyu soruyorum. Niye rahat etmediler? İbadeti onlar yaptı. Biz 5 vakit kılıyorsak, deme gitsin Allah'ın izniyle, oho, melekler yetiştiremiyordur sevabımı yazmaya oldu. Onlar 5 vakit kadar da teheccüde kıldılar. Haramın kokusundan bile zehirlenirim diye kaçtılar. Biz vardır bir fetvası diye, faiz başta olmak üzere, harama da kılıf bulduk. Korkan onlar, keyfi yerinde olan biz. Onlar mı acaba abarttılar bu işi? Biz mi köreldik? Hocası hacısı, konuşanı dinleyeni hiç ayrım yapmadan bu gerçek üzerinde tefekkür etmeliyiz, düşünmeliyiz kardeşlerim. Yoksa bizi düşündürtecek melekler. Bir gün düşündürtecekler ama o gün düşünmenin hiçbir faydası olmayacak. Şimdiden düşünmeliyiz. Onlar mı abarttılar, biz mi korktuk? İbn-i Ebi Muleyke isimli tabiinden bir zat var, Allah ondan razı olsun. Diyor ki, 30 kadar sahabi ile görüştüm ben diyor. Bu görüştüğü sahabilerde Ayşe annemiz var, Onun ablası Esma var, Abdullah İbni Abbas var, Abdullah İbni Mes'ud var, Abdullah İbni Amr var, Abdullah İbni Ömer var, Ebu Hureyre var, dağ gibi isimler. Bunlarla görüşmüş. Çok enteresan kardeşlerim, lütfen dikkat ediniz. Ben onlardan hiçbirinin benim imanımla Cebrail'in imanı, Mikail'in imanı aynıdır filan dediklerini rastlamadım. Her biri acaba münafık olarak ölme tehlikem var mı diye korkarken gördüm onları diyor. Acaba korkusu uykularını kaçırmış. Bize keyif verdiği kadar. Biz Ramazan günü sofraya oturduğumuzda iftarda yöresel yiyecekler diye neşelenirken acaba orucum kabul oldu mu diye gözyaşı akıtarak sofrada yemek yediler. Hangi sofraysa artık. Sofraysa eğer. Bizim iftar açmak için yediğimiz şey onların günlük gıdası olduğu halde bir endişe, bu nimetlerin hesabından ne yaparım ben kıyamet günü diye. Yahu hepimiz bir kenara bırakalım. Şu Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ben peygamber olmasaydım Ömer olurdu herhalde. Sözünün muhatabıdır. Eli Resulullah'ın eli gibi dolaşmış aleyhissalatü vesselam. Ama bakıyoruz Huzeyfe'nin peşinden dolaşıyor. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe İbnül Yaman isimli sahabiye kimlerin gizli münafık olduğunu söylemiş. O ismi biliyor. Tuttuğu yerde sıkıştırmış Huzeyfe'yi. Allah'ını seversen söyle. Resulullah'ın saydığı isimler arasında ben var mıyım demiş. Akıl almaz bunu ya. Resulullah'ın saydığı gizli münafıklar da ben var mıyım demiş. O da yoksun Ömer diye sıkışınca cevap vermiş. Vallahi kimseye bir daha böyle bir sırrı yaymam demiş. Yeter bırakın beni. İman o mudur? Yoksa bizdeki çalgı çulgu içerisinde gürültüye gelmiş şey midir iman? Kardeşlerim çok daha endişe verici bir şey. El-Enbiya suresinin 28. ayetinde Allahu Teala meleklerden söz ederken وَهُمْ فِي غَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ Allah'tan korkularından haşyet, Allah'tan korkularından endişe içerisindedirler diyor. Melekler için. Her birinin yaratıldığı belki 100 milyon senedir. Kim bilir 200 milyon senedir, kim bilir 1 milyar senedir. Allah biliyor. Ne zaman yaratıldıklarını bilmiyoruz. Bir kere, bir nefes Allah'a asi olmadılar. Ya secdedeler, ya rükû halinde, ya Subhanallah diyor. 100 milyon senedir kim bilir. Ama Allah Celle Celaluhu ve hum fî haşyetihi müşfikûn buyuruyor. Allah'tan korkularından titreyerek geçiriyorlar zamanlarını. Melekler, biz saz eşliğinde, ut eşliğinde, kaval eşliğinde sahur bile yapıyoruz. Ama Müslümanlığa geldi mi, ne Arabı ne meleği, Müslümanlık bizden daha iyisi olmaz herhalde. Kardeşlerim, kıyamet günü sorulacak muhtemel soruyu kendimize soralım. Onlar mı abarttılar Kur'an'ı, bizden milyonlarca kere daha iyi anlayan, Cebrail aleyhisselamın farklı gelişlerini gözleriyle hisseden, vahyin gelişini hisseden insanlar, onlar mı abarttılar? Bizim mi ayarlarımız bozuldu? Bu ne keyif? Biz neyimize güveniyoruz? İstanbulluyuz, ona mı güveniyoruz? Dedemiz çok iyi Müslümandı, ona mı güveniyoruz? Bunun şüphesiz onlar açısından bakıldığında ciddi bir mantığı var kardeşlerim. Bir mantıktan kaynaklanıyor bu. Esasen onlar da biliyor, biz de biliyoruz ki zinasından, faizinden, bir kumarından bulaşmadılar harama. Bu onların da bildiği, bizim de bildiğimiz bir gerçek. Hiçbiri bu ev çok küçük, gelin de alacağız zaten, mecbur kredi alalım, mecburiyet, sanki dünya yıkıldı da mecburiyet diye bir krediye bulaşmadı hiçbiri. Ölseler kimse onlara yalan konuşturamadı. Ama küçük zelleleri oldu. Zelle ne demek? Hafif dil kayması, sürçmesi demek. Küçük günahları oldu. O günahları onlar Allah'ın büyüklüğüyle kendi küçüklüklerine oranladılar. Formül burada yatıyor kardeşlerim. Yerleri gökleri yaratan, Kur'an indiren, insan yaratan Allah'ın yapma dediğini yaptım ben dedi. Bize göre dil sürtmesi, onlara göre Uhud dağını kaldırıp başka yere götürmek kadar büyük bir suç oldu. Çünkü bu hata Allah'a karşı yapıldı. Allah'ın huzurunda bu yapılmazdı. Bunu abarttılar bizim standartlarımıza göre. Müslümanlığın berraklığı ile kalplerindeki mikroskopla görülebilecek kadar küçük hatayı oranladılar. Bu muhteşem din böyle mi yaşanırdı diye düşündüler. O küçücük bize göre hata, esasen onlara göre de küçücük. O muhteşem imanları ve yaşadıkları Medine atmosferi içerisinde nükleer bir tehlike gibi geldi onlara. Bunun içinde ağlaya sızlaya Allah'a gittiler. Biz zaten kortizonlu ilaçlarla yaşadığımız için hafif bir tansiyonu dert bile etmedik. Zaten kortizonla yaşıyoruz. Demokrasisinden, sekülerizminden, liberalizminden, kapitalizmine kadar izmoğlu izm olmuşuz. Faiz kaynadı gitti arada zaten. Bir zehir fıçısının içerisine düşmüş birisinin ölüm korkusuyla ya da baş ağrısı endişesiyle mis gibi bir orman havasında bu koku nereden geliyor diye merak eden, tabiat içerisinde yaşayan birisinin farkını yaşıyoruz. Eğer böyle rakamsal, görüntülü bir örnek verecek olursak mesele bu kağıttır kardeşlerim. Bu kağıt onlarla bizim aramızdaki problemi çözüyor. Bu kağıtta ne var? Tertemiz bir A4 kağıdının ortasında bir karalama var. Onlar buna bakınca eyvah bu ne hale gelmiş dediler. Biz bakınca oho buna ödev bile yaparım ben. Bomboş, her yeri bomboş dedik. Biz hep bomboş diyoruz her yerini. Gerçekten de bomboş. Onlarsa bu muydu Allah'a gidecek kalbim benim diye düşündüler. Bunu Allah'a layık görmediler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Hudeybiye sulhu esnasında müşrikler baskı yapınca Efendimiz aleyhissalatü vesselama illa bizim dediğimiz olacak deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunları bir görüşelim maddelerini diye fikir beyan edince geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne, sen Allah'ın Resulüsün, ne korkuyorsun ya Resulallah bunlardan gibi bir cümle kullandı. Ölümüne yakın günlerde bile sanki sen peygamber değilsin diye imandan çıkmış gibi ödü patlamış ağlar bir adam olarak Allah'a gitti. Halbuki o onun imanından kaynaklandı. Korkma ya Resulallah, biz senin yanındayız demeyi biraz ağır bir cümle olarak söyledi. İmanı zapt ettirmedi onu ona. Ömer radıyallahu anh, bu kağıtta karalama olmaz. Bu Allah'a gidecekti. Bu Allah'a giden bir mektuptur. Kalbim benim Rabbimin huzuruna çıkacak. İlla men etallaha bi kalbin selim. Tertemiz bir kalple Allah'a gelen kurtulacak. Gerisi kurtulmayacak diyen ayeti okuyunca onlar, bu kalp perişan oldu şuna bak dediler. Biz ise bir baktık, oho bir senelik notlarımı bile tutarım ben buna dedim. Bu örneği kardeşlerim unutmayalım. Bu bazen bir faiz olup kapkara zift kuyusuna düşmüş gibi bir hal alır. Kenarda boşluk var hala. Burada boşluk var, buraya not yazarım diyoruz. O kenarında da geçen sene Ramazan'da verdiği fitre var, 20 lira. Fitre verdik biz de, Müslümanlık işareti bu. Buradaki kapkara zift uzay boşluğu gibi duruyor ama. Bir kere gözümüz küçük bir beyaz yer arayan mantığa kilitlenmiş. Onların gözü de tek bir karartı olmasın diye kilitlenmiş. İki göz arasındaki fark bu. Biri Ramazan'da esniye esniye bir hafızın okuduğu bir cüz mukabeleyi dinlemiş. Elhamdülillah bu Ramazan'ı ne iyi geçirdik, Allah'a şükürler olsun, İnşallah seneye de diyor. Öbürü her gece bir Kur'an'ı hatmediyor. Hatim duasında da Rabbim senin için bu kadar yetmezdi ama bunu kabul et diyor. Fark bu. Biri belli ki cennete doğru yürüyor. Öbürü de arkasından çocuğu para verip Kur'an okutturursa, mezarını da iyi taştan yaptırırsa cennete gidecek. Öbürünün mezarının üstünde taş değil toprak da kalmamış. Nerede gömüldüğü de belli değil. Topraktan önce arş sahiplenmiş onun cesedini çünkü. Birimiz, yani onlar ve biz derken onu kastediyorum. Birimiz salih amel, Allah'ın yapın dediği şeyler ve Allah korkusuyla sentez olmuş bir Müslümanlık yaşıyor. Öbürümüz tembelliğiyle Allah'a güveni sentez etmiş. Allah büyük, Allah büyük. O küçük mü diyordu Allah için? Haşa. O asas Allah büyüktür, büyüğe karşı böyle yapılmaz diyordu. Bizde formül kurulurken tembellik baş malzeme, un gibi. Allah büyük, Allah gafurur rahim. Gidi İstanbul surlarını deviren Fatih'in torunları, 7. çapta Fatih'in torunu. Onlar nasıl hesap yaptılar? Ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Ama bu mudur Allah için yapılacak olan? Ben Allah'ın cemalini görecek bir gözle haram görebilir miyim? Bunu düşündü. Bir başka örnek, onların bir gecede Kur'an'ı hatmeden adam oldukları halde, sanki hiç Kur'an'la yanaşmamış gibi, ya Rabbi hatalarımı affet, bu muydu senin için yapılacak olan, beceremedim diyen samimi gözyaşları akıtıp, öbürü de yani bizim çağımızda da parayla Kur'an okutturup meleklere çaktırmadan işleri kapattıran anlayış, hele bir de televizyondaki bir duayı da amin dediyse, ne melek inmiştir yeryüzüne onları taşımak için şimdi, var ya. Bu ne biliyor musunuz? Bir iş yerine bakarsın, işte 100 tane çalışanı vardır. Patron gece yarılarına kadar orada çalışır. Parasını karıncalar da yese bitiremez. Böcekler yese parasını bitmez. O kadar parası var adamın. Hiçbir zaman üçte eve gitmiyor. Bakıyorsun asgari ücretle çalışan işçi bir numarayla rapor alır. Alamazsa ücretsiz izine ayrılır. Arkadaşının düğününe gidecek. Lan paraya ihtiyacın var. Ne yapacaksın arkadaşının düğününe? Düğüne gidecek. Birinin parası var. Çalışmaya doymuyor adam. Öbürünün karnı aç, izin almaya çalışıyor. Üç mesai yapması lazım onun belki. Bu işte bizim halimiz. Rapor üstüne rapor. Tabii o doktordan, iş yeri doktorundan rapor alıyor, biz hocalardan. İndirimli hocalar var. Kolay. Selamun aleyküm be. Bir de Türkiye'lisin. Oho. Ya Erhamer Rahimin. Aklımızı, fikrimizi bu büyük dostlarına bağla ya Rabbi. Bizimki çok yanlış yerlere kilitlendi. Bu halimizin düzelmesi için değerli kardeşlerim, bazı anlayışlarımızın önce düzelmesi lazım. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu ki, innemel e'malu bil havatim, bir işi nasıl bitirdiğiniz önemli buyurdu. Ömrü nasıl bitirdiğin önemli. Ramazan'ın sonunu nasıl getirdiğin önemli. Kur'an-ı Kerim'i nasıl hatmettiğin önemli. Oruca, iftara ne kadar, nasıl, nerede, neyle geldiğin önemli. Namazda ettehiyyatü'ye oturduğunda Allah'ım sana selam olsun, ettehiyyatü lillah diye başladığında o selama, kulum sana da selam olsun diyecek mi Allah noktasına gelip gelmediğin önemli. Çocuğu doğurdun, Kur'an kursuna gönderdin, şalvar giydirdin küçükken, daha küçükken sakal bıraktırdın. O çocuk nasıl yaşayacak, nasıl ölecek, o önemli. Muhteşem krallara layık düğünler yaptın, bu yuva nasıl bitecek, o önemli. Peygamber mantığı budur. İnnemel e'malu bil havatim. İşlerin sonu nasıl gelecek, ona bak sen. Konuştun, konuştun, konuştun. Hadi eyvallah demeye fırsat bulamadın, gittin. Niye edeyim senin konuştuğunu? Sonunu getiremiyorsun. Kabın ağzını kapatmadığın için döküldü gitti her şey. Sonunu getirememekten korktu. Biz zannediyoruz ki o kadar iltifat gördüler. Bu iltifatın da onun çapında koruması gerekiyor. Bir insanın 1 milyon doları olmasıyla 1 milyon filan basit para biriminden para, o mesela diyelim ki filan ülkenin parası 1000 tanesi 1 dolar yapıyor. Dolayısıyla 1 milyarı olursa onun 1000 tane 1 milyon tane liraya tekabül ediyor. Ben 1 dolar kaybettim diyenle o ülkenin 1 kuruşunu kaybettim diyen aynı kaybı mı yaşıyor? Ömer radıyallahu anh ne korktu? Yükseldiği, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ellerinde yükseldiği ve böyle gözünü uzatsa arştaki melekleri görecek kadar yükseldiği noktadan bir düşersem ne olurum? Onu düşündü. Anadolu irfanıymış. O irfan her sokakta 5 tane bankanın faiz dağıttığı günlerde mi oluştu da şimdiki güne kıyas yapıp ambalaj malzemesi yapabileceğiz onu? Samimi olmak zorundayız kardeşlerim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhteşem sözünü bir kere daha hatırlayalım kardeşlerim. İşlerin sonunun nasıl geldiği önemli. Nasıl kaval çaldığımız değil, nereye gidiyoruz? Ömrümüzün sonu nasıl gelecek? Ve buyuruyor ki kimseye bravo demeyin. Sonunu görün, öyle konuşun buyuruyor. Sonunu görün. La ta'cebu bi ameli amilin hatta tanzuru bime yuhtemule. Nasıl bitecek ona bakın, öyle karar verin buyuruyor. Hocaymış, alimmiş, şeyhmiş, müştehitmiş. Hiçbirinin, sahabenin, sahabi kelimesinin tırnağı olacak hali yok herhalde. Ama sahabinin mantığını görüyoruz. Dönüyoruz bizim mantığa bakıyoruz. Çok okumuş. Belası daha çok demek çok okumuşsa. Daha tehlikeli halde demek. Çünkü yüksekten düşecek. Düşerse maazallah. Kur'an'ımız örnek bile veriyor. O düşüşü yaşayanlardan örnek veriyor. Allah Abdullah İbni Amr İbni As'a rahmet etsin, ondan razı olsun, diyor ki ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra söylenmiş bir söz bu. Diyor ki bizim zamanımızda münafıklık Müslümanlığın içinde tek tük görülen bir şeydi. Korkarım bir gün gelir müminlik münafıklığın içinde tek tük görünen bir şey olur. Korkuyorum diyor. Basiret bu işte. Gidişi görmüş. Nereye yuvarlanıyor? Toplum bunu görmüş. Çünkü şeriat dedin mi abartıyorsun. Abartı oluyor. Kur'an'a bu muydu layık olan diyorsun. Hangi zamandasın diyor. Mesele diploma meselesi değil. Mesele ilimle Allah'ı bulmak meselesidir diyorsun. Sen abartma diyor. Sen kimlerdensin diyor. Necisin diyor. Kardeşlerim, bunca günahın içimizde soluduğumuz ciğerlerimize inen hava gibi olması, günahların bu kadar yayılması, göz kirliliğinin, kulak bozukluğunun, teneke seslerinin nebevi bir ses gibi algılanıyor olmasının, bu kadar rahat, bu kadar tepkisiz, nehy-i anil münkerden uzak bir toplumda yaşanmasının bizi getireceği nokta buydu. Bundan başkasını bekleyemezdik zaten. Dikkat ederseniz, bundan 200 sene önce kitap yazan fukaha, haram bir iş yapana hayırlı olsun, Allah kolaylık versin demesinin bir insan için imandan çıkmak olabileceğini söylerken, faizle, %100 haramla alınmış evde veya iş yerinde oturan bir akrabasına hayırlı olsun, hayırlı olsun, güle güle oturun diyebiliyoruz. Bırak imandan çıkmayı, bunu demezsen ayıp günah sayılacak bir hal almış oluyor. Günahlar sıradanlaştı, hafifleşti. Faiz hak haline geldi. Faiz olmasa böyle işte Japonya'nın gerisinde kalırsın dendi. Sanki Japonya'da günün birinde bizdeki kadar faiz olmuş gibi. Faiz bataklığındaki ülkelerden daha faizci olmuşsun sen. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın bir tespiti keşke bize uymuyor olsaydı kardeşlerim. Diyor ki gerçek mümin bir dağın

Gitti zaten. Sen elini oynattın mı sinek kaçıyor. Ya öyle. Ama gerçek mümin dağ başıma düşüyor zannediyor. Olur diyor. Çünkü mümin %100 bunun günah olduğuna inanıyor. Allah'ın affedeceğini %100 bilmiyor. O imanı taşıyamayan bir defa onun günah olup olmadığını, hocanın düğünü de böyle yapıldı, hocanın kızının düğünü de böyle yapıldı diyor. O bir defa günahın dağ olduğunu düşünmüyor. Sıcak var, sinekler zırt pırt geliyor işte, böyle yaparsan gider zannediyor. Allah'ın mağfiretini de garanti. Garanti, melekler zaten İstanbul'dan geliyorsun demeyecekler. Diyecekler. Tamam, İstanbullulara cehennemde indiririm zaten. Bu laçkalık olur. Bu Allah'ın rızasını kaybetmek. Elimizde iman gibi büyük bir nimet varken, büyük bir cennet yolu bize açılmışken bunu kaybetmek olur kardeşlerim. Elbette kolay değil. Yani iman bedava değil çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Gerçekten Allah'tan korkan çalışır. Çalışan hedefine varır. Unutmayın, Allah'ın cenneti pahalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Zor tabii. Bütün akraba senin tersine gidiyor. Çocuğu bunalttın diyor. Biz sen misin evliya? Biz gavur muyuz? Klasik boş boğaz sözleri bunlar. 3 kere 5 kere dinleyince de sigara içmek gibi bu. Ay ne kadar pis kokuyor diyen biri bir hafta sigaracı biriyle oturunca bir tadına bakar. Sonra ciğeri çürüyene kadar da içer. Alışmışlık. Refleksi kaybolmuş toplum bu, mümin toplum olsa da. Ezanlar o zaman göklere doğru yükselir. Apartmanların pencerelerinden girmez bir daha. Kardeşlerim, bunların hepsi bir hedef meselesidir. Sahabinin ve onların izinden giden Allah dostlarının, ki bu asırda da onlardan vardır. Olmasa dünya başımıza çökerdi zaten. Onların hedefinin ve ne istediğini bilmesinin sonucudur o tavırlar. Onlar çok iyi biliyorlardı ki Allah'a bir kalbin selim, tertemiz kirletilmemiş bir kalple gidilmesi lazım. Allah huzurunda öyle kul görmek istiyor. Kirli paslı bir kul görmek istemiyor Allah. O da Allah'ın samimi kuluysam ben, böyle olmalıydı diyor. Dolayısıyla bir gün namaza iftitah tekbirinde yetişememiş olsa 10 sene namaz kılmamış gibi suçlu görüyor kendisini. Ben bu tekbiri nasıl kaçırırım diyor. Neredeydim ben, abdestimi daha önce alsaydım diyor. Öbür türlü 10 senedir mahalle mescidine uğramamış birisi bile nasıl olsa ölünce rahmetli oluyor otomatik zaten. Birileri gömüldükleri mezarlığın Müslüman mezarlığı olacağına güveniyor. Öbürleri de ben meleklerin bağrında Rabbime gideyim diye hedef tutmuş. İki hedef arasında benzerlik bile yok. Onun için deriz ki çocuklarımızı hafız yapacak bir iş üstlendiğimiz zaman, elbette ki şu dünyada bir çocuğa giydirilebilecek en büyük taç, ama önce o çocuk Kur'an'la açan bir çiçek haline gelseydi, ashab-ı kiramın olduğu gibi, önce Kur'an'a imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı öğrendik diyorlar. Biz küçücük çocuk hazır bahanesiyle bastır hafız olsun, büyüyünce çocuk zakkum çiçeği olarak açılıyor bu sefer. Sen lale istiyordun, zakkum çiçeği açıldı. Mesele Kur'an'ı bağrına basmak, yürüyen Kur'an olmak meselesi midir? Hafız olup keyif sürmek meselesi midir? Hedef farkı bunlar. Hedef farkı. Kardeşlerim, Rabbim hepimize yardım etsin diye dua ediyorum. Hepimiz için geçerli bu. Bunun okumuşluğu, cahilliği yok. Kadını, erkeği yok. Hocaydı, talebeydi, böyle şey yok. İmamdı, müezzin, hepimiz aynıyız. Aynı ortamda, aynı şartlarda yaşıyoruz. Allah'ın koruduğu, çok güzel dualar edip kendisini koruması için yalvardığı kulları üstesinden şüphesiz. İmanımız sağlam mı? Tereddüdümüz var mı? Allah şu kadar az veriyormuş kadına mirasta, Nisa suresinde. Hiç vermese bile razıyım diyebiliyor muyuz? Allah erkeğe şunu emretmiş, kadına bunu emretmiş. Ben Allah'ın emrini bilirim, ne dediyse onu bilirim diyebiliyor muyuz? İçimizle dışımız Müslümanlıkta eşit mi? Tövbeyi geciktirmeyi de bir günah görüyor muyuz kendimiz için? Bırak tövbe etmemeyi. Dünyayı cennet zannediyor muyuz? Cennete gidilen
bir durak.

0: zannediyoruz. Yani tasavvuf diliyle tuğlu emel bataklığımız var mı? Takıntılar, dünya takıntıları. Kalbimizde Allah'tan başkası, futbol takımı başta olmak üzere var mı? Tutkunu olduğumuz, ondan fedakarlık yapamayacağımız şeylerin listesi neler? Günah, tiryakiliği veya gözümüze çarpan günahlara karşı refleks kaybımız var mı? Arkadaş çevremizde gözü, kulağı, eli, diliyle, cebiyle günah işleyen var mı? Farzlarda, Allah'ın emirlerinde gevşeklik, lakaytlık var mı? Bu soruları sorarız. Akıbetle ilgili, nereye gittiğimizle ilgili sonucu %100 kendimiz de tahmin edebiliriz. Soruları samimi bir şekilde sorup kendi cevabımı, doğru yanlışları doldurduktan sonra Allah'ın izniyle hiçbirimiz Küheylan Beyliği yapamayız ondan sonra. Bisiklet bile kullanmayan birisi tepeden giden helikopterin nasıl gittiğini ne anlayacak ki? Adamlar, Kur'an'daki adam kelimesini kastederek söylüyorum. Adamlar karayolunda 500 kilometre sürat yapan bir araç kullanıyorlardı adeta. Önlerine küçük bir çakıl bile çıkıp ön tekerine çarpsa devrilirim diye korkuyor haklı olarak. Onun direksiyonu milimetrik oynayınca virajı dönüyor zaten. Onun için direksiyonunu sıkı tuttu böyle. Kaya ile tutturmuş gibi tuttular direksiyonu. Küçük bir gaf çıkar ağzımdan gider bu araç diye düşündü. Biz en fazla 25 kilometre yapan traktör kullanıyoruz. Zaten sağa dönmek için şöyle hızlı bir şekilde yardımla direksiyonu dönüyor. Böyle elbette anlamıyoruz adamların dertlerini. Ama bizim bir ayda gideceğimiz yola 2 dakikada gitti adamlar. Adamlar. Allah onlardan razı olsun. Büyük bir tesellimiz var aziz kardeşlerim. Benim gariban bir tesellim. O teselliden size de tavsiye ederim. Sabah akşam kullanın, çok faydalıdır. Yemekten önce de olur, yemekten sonra, namazdan önce, namazdan sonra tesellimiz var. Herkesi Allah, eğer samimi ise sevgisi, sevdiğiyle diriltecek. Şu kadar ki bu ilacın bir yan tesiri de var. O sevginin ne kadar gerçek olduğunu, ne kadar da kağıt üzerinde, dil üstünde olduğunu melekler anlıyorlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah

Boomerang. Boomerang. İslam'ın gür sesi ve ilk müezzini, peygamberine sevdalı, onun hizmetkarı, davasına sıkı sıkıya bağlı mümin bir sahabe. Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Aslen Habeşli olan Bilal'in annesinin ismi Hamame, babasının ise Rebah'tır. Resulullah'ın tebliğe başladığı ilk yıllarda Ümeyye bin Halef'in kölesi olan Bilal, emre muhatap olduğu anda tereddütsüz iman etmiş ve bu imanında sabit kalmıştır. Kureyş'in önde gelenleri soy ve nüfuzlarının yok olmasından korktukları için hak olanı inkar etmeye devam etmişler, şirkin ve sapıklığın içine batmışlardır. Doğan güneşe tahammül edemeyen cahiliye temsilcileri, Allah'ın bir olduğuna ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna inanan kim varsa yolundan çevirmeye çalışıyor, en acımasız işkencelerde bulunuyordu. Özellikle köleler, kimsesizler ve zayıf olanlar bu zulüm ve işkencelere maruz kalıyordu. Bilal bunlardan biriydi.

Ümeyye bin Halef, kölesi Bilal'in Müslüman olduğunu anladıktan sonra onu İslam'dan çevirmek adına yapmadığı işkence kalmaz. Güneşin en tepede olduğu anlarda kızgın çöl kumları üzerine yatırılan Bilal'in sırtına büyük bir kaya parçası yüklenir ve ona "Muhammed'e küfret, Lat ve Uzza'ya iman et, yoksa onlara iman edinceye kadar böylece kalacaksın" denilirdi. Kızgın kumlar üzerinde sırtı ve göğsü yanan, nefesi tıkanan Bilal'in dudaklarındansa sadece şu iki kelime dökülürdü: "Allahu ehad." Çelik irade, sağlam ve sarsılmaz bir iman, Allah yolunda çekilen eziyetler, onu özgürlüğe götüren yolun başlangıcındaydı. Bilal, geçici heveslerin, makamların, dünyalık bir derdin peşinde değildi. Onun istediği sadece ve sadece Allah'ın rızasıydı. Rabbi onu bu eziyetten kurtaracak ve Ebu Bekir Es-Sıddık'ı vesile kılacaktı. Ümeyye bin Halef'in Bilal'e yaptığı işkencelere çok üzülen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, ona bu işkenceden vazgeçmesini söyler. O da, "Onun ahlakını bozan sensin, onu bizden uzaklaştıran senden başkası değildir," demişti. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh ona şu cevabı vermişti: "Benim yanımda senin şu kölenden daha güçlü ve kuvvetlisi var. Hem de senin dinindendir. İstersen onu al ve bunu bana ver." Ümeyye bu teklifi kabul edip öteki köleyi aldı ve Hazreti Bilal'i Hazreti Ebu Bekir'e verdi. Başka bir rivayette Hazreti Ebu Bekir'in onu 7 ukiyeye satın alıp azat ettiği kaydedilir. İslam nezdinde bir müminin üstünlüğü ne soyunda, ne dilinde, ırkında, ne de rengindedir. İslam ki üstünlüğü ancak takvada görmüştür. Cahiliye adetleri İslam'ın gelmesiyle son bulmuş ve insana hak ettiği değeri vermiştir. Bir mümin olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, diğer bir mümin olan Hazreti Bilal radıyallahu anh'a karşı görevini yerine getirmiş ve onu müşriklerin zulmünden kurtarmıştır. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır." Hucurat 13. Yine bu hususta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde, "Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Atanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten sakınanınızdır. Arap'ın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır." buyurmuştur. Bilal radıyallahu anh ve tüm Müslümanlar için zulüm günleri hicretle son bulmuştur. Artık Müslümanlara huzurun kapısını açan kardeşleri vardı. Esenlik yurdu Medine'de onları bekliyorlardı. Ashab-ı kiramın hicret etmesinden sonra hepsine birer kardeş tayin edildi. Bilal'i kardeş edinecek ve ona evini açacak kişi Abdullah bin Abdurrahman el-Hasami oldu. Ebedi devam eden sağlam bir dostluk kurulacaktı aralarında. Bilal, Hazreti Ömer devrinde Şam'da görevli olduğu dönemde kardeşine olan vefasını gösterecek ve ona aldığı maaştan her ay bir pay gönderecektir. Müzik.
Medine'de teşekkül eden İslam devletinde inşa edilen mescidin müezzinliği görevi Bilal'e verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezanı sık sık gür ve davudi bir sese sahip olan Bilal'e okuturdu. İbn-i Mace'de ve başka hadis kaynaklarında yer alan bir rivayete göre Bilal, sabah ezanına "Es-salatu hayrun minen nevm" namaz uykudan hayırlıdır ifadesini eklemiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan duyduğu memnuniyeti "Bilal, bu ne güzel söz" diyerek belirtmiştir. Hazreti Bilal Resulullah'ın bütün gazalarına katılır. Onunla birlikte küfre karşı savaş verir. Mekke fethedildiğinde peygamberin en yakınında o vardır. Fetih sırasında putlardan temizlenen Kabe'de Allahu Ekber nidalarıyla tevhidi aykırmakta Allah Resulü'nün has müezzini Hazreti Bilal'e nasip olur. İbn Ömer Mekke fethedildiğinde yaşananları şu şekilde anlatır. Resul-ü Ekrem Mekke'nin fethi gününde şehrin yüksek tarafından bir deve üzerinde geldi. Useme bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha da yanlarındaydılar. Resul-ü Ekrem Kabe içinde uzun bir müddet kaldılar. Sonra çıktılar. Arkasında müminler içeri girmek için birbiriyle yarış etti. İlk giren bendim. Bilal kapının arkasındaydı. Bilal'e Resulullah'ın nerede namaz kıldıklarını sordum, yerini gösterdi. Ne var ki Bilal'e Allah Resulü'nün kaç rekat namaz kıldıklarını sormayı unuttum.

Hazreti Bilal Peygamber Efendimiz'e çokça hizmetlerde bulunmuş ve bir an olsun Resulullah'ın yanından ayrılmamıştır. Resulullah'ın hazinedarlığını yapar, evin ihtiyaçlarını giderirdi. Hiç şüphesiz Habibullah'a duyduğu sevginin tarifi mümkün değildir. Onu ahirete uğurlamak tüm müminlere zor geldiği gibi Bilal için de dayanılmazdı. Medine'nin her yanında hatıraları olan Nebi'nin yanında kalmaya yüreği dayanmaz Bilal'in ve Halife Ebu Bekir Es-Sıddık'ın ısrarlarına rağmen gitmek ister. Halifeye şu sözleri söyler: "Eğer sen beni Allah için azat ettinse bırak istediğim yere gideyim. Yok kendi nefsin için azat ettinse beni yanında alıkoy." Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir "İstediğin yere git" cevabını vererek onu serbest bırakır. Ezanlar onun güzel sesinden mahrum kalacak ve o Suriye topraklarında, cihat meydanlarında küfre karşı savaşmaya devam edecekti. Hazreti Ömer döneminde de savaşlara katılan Hazreti Bilal, müminlerin emiri Hicri 16. yılda Suriye ve Filistin'e geldiği zaman onu karşılamaya gider. Sonra halife ile birlikte Kudüs'ü teslim alır. Orada Hazreti Ömer'in ezan okuması yönündeki ricalarını geri çevirmez. O kutlu seda Kudüs'te yankılanır yankılanmaz Hazreti Ömer ve diğer ashabın gözünde Resulullah'ın anısı canlanır, hepsinin üzerine hüznün en acısı çöker. Sevgiliye duyulan hasretin tarif edilemez acısı.

Hazreti Bilal uzun boylu, zayıf, ince bir yapıya ve koyu esmer bir tene sahipti. Ömrünün sonlarına doğru saçlarının çoğu beyazlamıştı. İslam'ın ahlakıyla ahlaklanmış, fazilet ve kemal sahibi bir sahabe, ilk Müslümanlardan, büyük çilekeş, İslam toplumunun önde gelen şahsiyetlerinden biri.

0: Takvimler, hicretin 20. yılını gösterdiğinde 60 yaşında olan Bilal için dünya hayatı Şam'da son bulur. Hazreti Bilal radıyallahu anh vefatına yakın duyduğu ızdırabı sevdiklerine kavuşmanın heyecanıyla yok etmiş, ömrünün son anlarında onun hastalığını gören zevcesi teessüründen "Ah ne acı" dedikçe o "Oh ne tatlı" diyor ve ekliyordu. Yarın sevgililerle, Muhammed ve arkadaşlarıyla buluşacağım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kayseri FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
21: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
22: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da Radyonuz Özel FM'de.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik. 0537 594 32 42.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle

0: 02 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564. Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
1: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Özel FM. Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Bilindiği gibi gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla beraber güncel bazı konulardan bahsediyoruz. Bugün de yine kendisine bazı sorularımız olacak inşallah. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Birçok programda işgalci Siyonistlerin Filistin bölgesindeki saldırılarından bahsetmiştik ve saldırılarının devam ettiğinden geçen hafta da bahsettiniz. Bu konuda birçok farklı ülkeden insanlardan açıklamalar olmuştu. Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de ülkesinin İsrail'i tanımadığı gerekçesiyle İsrail vatandaşlarının sınır dışı edileceğini belirttiği ifade ediliyor. Ve sonrasında ABD Malezya Büyükelçisi'nin çağrılmasıyla ilgili. Hocam neler söylemek istersiniz?
2: Evet, öncelikli olarak Malaylar üzerinde biraz durmak istiyorum. Bilindiği gibi Malezya Malaylardan oluşan bir topluluğu temsil eden bir ülke, bir devlet. İşte burada çoğunluk %45-50 civarında Müslüman Malaylar var. Onun dışında Çinliler, Hindular vesaire var. Fakat genel olarak toplamda Müslümanların ağırlığı yüksek. Singapur oradan ayrıştırılmış, zamanında bağımsız bir devlet haline getirilmiş. Tabii buralarda İngiliz parmağı vesaire var. Şimdi Singapur'un son cumhurbaşkanı da bir bayandı. Yine Malay kökenli bir bayan. Şimdi Malaylar derken 600 milyonluk bir kütleyi ifade ediyor. Bunların bir kısmı, az bir kısmı Malezya'da yaşıyor. Endonezya'da 300-400 milyon civarında, 300 milyonu geçkin bir Malay kitlesi var. Yani Müslüman topluluklar arasında etnik olarak belki de Malaylar en yüksek veya en yoğun nüfusu temsil ediyorlar. Dediğimiz gibi. Şimdi Malezya tabii özellikle 1996-97'de Mahathir Muhammed'in başbakanlığı döneminde İsrail'e sürtüşmüştü. George Soros'la sürtüşmüştü. Para sihirbazı, bilindiği gibi Asya borsalarının bu şekilde çökmesinden George Soros sorumlu tutuluyordu. O dönemde 1998 yılında vesaire Rusya'nın rublesinin tepe takla olmasında yine Soros'un manevralarına, yani mali manevralarına vesaire bağlamışlardı. Para sihirbazı olarak da anılıyordu George Soros. Dolayısıyla piyasalarla oynarken dediğimiz gibi bir takım paraların değer kaybetmesine, diğer paraların değer kazanmasına vesile olmuştu. Neden olmuştu? Aslında bu oyun Yahudilerin en bildikleri onlardan bir tanesi. Waterloo Savaşı'nda da böyle olmuştu. O dönemde Yahudi zenginlerinden bazıları, İngiltere'de yaşayanlar, savaşı takip etmek üzere şeye gelmişlerdi, Waterloo'ya, Belçika'ya zannediyorum gelmişlerdi. Orada savaşın seyrini görmüşler. Seyrin İngiltere lehine olduğunu da fark etmişlerdi ama savaşı sanki Napolyon'un kazandığı şeklinde İngiltere'ye hızlı bir botla, Rothschild ailesinin fertlenen bir tanesi, hızlı bir botla İngiltere'ye giderek haberi ters yönde uçurmuştu. Yani İngiltere'nin kaybettiğini, ondan sonra Fransa'nın, Napolyon'un savaşı kazandığını vesaire söylemişti. Bunun üzerine tabii İngiliz paraları pul olmuştu. Millet yatırımını bu sefer ters tarafa yapmıştı. Yani işte Fransız paralarına vesaire, ama daha birkaç gün sonra gerçek meydana çıkmıştı. İngiltere savaşı kazanmıştı. Bunun üzerine çok ender olarak İngiliz parasına, sterline yatırım yapanlar voleyi vurmuşlardı tabiri caizse. Rothschild ailesi bunlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla zaman zaman böyle ne diyelim, para üzerinde ticaret yapan, işte manipülasyon yapan bir takım aileler, fertler, zenginler çıkıyor. Günümüzde de öyle, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Elon Musk olsun, ondan sonra da çok zengin var. Bunlar da oynak adamlar. Yani neyin nesi olduğu belli değil. En azından şaibeli adamlar. Bunlar bir parmak oynatarak servetlerine sahip katıyorlar vesaire. 1990'lı yıllarda, 97'de Malezya'da parasal anlamda tepe takla olmuştu o zaman Mahathir Muhammed. Çok ilginç sözler sarf etmişti. Şunu söylemişti: işte dünyanın mukadderatıyla, özellikle şeyiyle, parasal dengesiyle Yahudilerin oynadığını, İsrail'in oynadığını veya Yahudilerin oynadığını söylemişti. O zaman Epstein dosyası yoktu ama bu George Soros dosyası vardı. George Soros dosyası vardı. Yani Soros'un işte mali piyasalarla bir şekilde oynadığı, yani örnekleriyle ifade ediliyordu. Dolayısıyla Mahathir Muhammed Yahudi odaklarının hedefinde olmuştu. Ardından atlatıldığı tekrar Malezya toparlandı ama o dönemde bu tufana yakalananlardan bir tanesi, para trafiğine veya tufanla yakalananlardan bir tanesi Endonezya olmuştu. Endonezya kendi uçağını üretecek şeye gelmişti, aşamaya gelmişti Rusya'nın yardımlarıyla vesaire. Ama o dönemde dediğim gibi parasal sıkıntıdan dolayı Soros'un para operasyonundan sonra Endonezya'nın işte mali gücü erimişti tabiri caizse. Bunun üzerine bir takım projeleri askıya alma zorunda kalmıştı. Dolayısıyla millilikten uzaklaşmıştı yeniden. Şimdi Endonezya ile Malezya burada iki farklı modeli temsil ediyorlar. Özellikle Endonezya Yahudi çevrelerin ilgi odağı. Neden ilgi odağı? Malezya'da %3 civarında Çinli var işte. Toplam herhalde %20 yakın gayrimüslim topluluklar veya azınlıklar var. Yahudiler, Yahudi çevreler Sukarno, Suharto döneminde bu ülkeyle çok yakından ilgilenmişlerdi. Wolfowitz gibi, işte bu bilindiği gibi neokonların önemli isimlerinden bir tanesi, Amerika'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni Endonezya'da temsil etmişti. Endonezya'yı tamamen batı çarkları içinde bir yere koymaya çalışıyorlardı. Koymuşlardı hakikaten nitekim de. Dolayısıyla Endonezya en kalabalık Müslüman nüfusa sahip olmasına rağmen azınlık Hristiyanlar onda genelkurmay başkanlığını şurayı burayı ele geçirmişler, temsil ediyorlardı. Arkalarında da Yahudi desteği vardı. Dolayısıyla hala bugün de işte Trump falan konuştuğu zaman Endonezya'yı İsrail'in arkasında veya İsrail'le birlikte anılıyor veya öyle görmek istiyorlar. Yani Endonezya'yı bu şekilde İsrail'in safına koymak istiyorlar. Tabii Endonezya'da zaman zaman bunlara tepki gösteriyor. Neden? İşte İsrail çoluk çocuk demeden genç yaşlı binlerce, on binlerce Filistinli'yi katletti, soykırım yapıyor vesaire. Tabii bir Müslüman ülke olarak, Müslüman ülkenin temsilcisi olarak Endonezya'da bunlara digane kalamıyor. Kayıtsız bir şekilde kalamıyor tabiri caizse. Geçtiğimiz günlerde İsrailli ordu sözcüsüyle yapılan bir mülakatı dinledim hasbelkader. Bir kadın, bayan, Müslüman ve Sünni olduğunu iddia ediyor. Fakat İsrail'in askeri sözcüsü, diyorlar ya hiç vicdanı sızlamıyorum, sen Müslümansın. Yani tamam, Hamas bir tarafa koyduk, eyvallah, Hamas siyasi bir hareket. Tasvip etmeyebilirsin, eleştirebilirsin. Yani her şey serbest. Ama sonuç itibariyle oldu olanlar Hamas'a yönelik değil ki, sahi münhasıran Hamas'la ilgili değil ki. Filistinler öldürüyor, masum insanlar, çoluk çocuk falan filan. O kadın ne cevap verse beğenirsin, diyor ki sözcü, İsrail sözcüsü. Ya bu tür şeyler her yerde oluyor diyor. Yani sadece İsrail'e mahsus bir şey değil, Filistinlere mahsus bir şey değil. Irak da oldu, yalan da oldu, şurada oldu, burada oldu. Yani Filistinler istisna değil diyor. Dolayısıyla hepsini aynı kaba koyarak dediğim gibi ortak bir hüküm veriyor. Bu hükümde de şu, bu tür şeyler olmasa iyi olur ama oluyor, ne yapalım gibisinden, dediğim gibi yasak savunma kabiliğinden bir savunma yapıyor yani böyle. Dolayısıyla yani vicdan nasıl bağlayan tipler, insanlar da yani İsrail'in safına geçmişler. Bu dediğimiz son anda olan bir kolay değil. Onu onun seyri seferini takip ederek onun varacağı yere görmüş olmalılar önceden. Yani Yahudiler, İsrailler kastediyorum. Dolayısıyla kimin kendilerine hizmet edeceğini, kimin etmeyeceğini biliyorlar. Endonezya ile Malezya iki farklı örnekti. Fakat Endonezya'da uyandıkça, İslam ağırlığı arttıkça o zaman o da Malezyalılaşıyor. Hani bizde 90'lı yıllarda tartışma konusu vardı. O da şu: Türkiye Malezyalılaşıyor mu? AK Parti'nin iktidara geldiği dönemlerde Aslı Aydın Taşbaş, o zamanlar işte Türküs değilini işte veya ama El Hayat gazetesinde falan yazıyordu. Zannediyorum Amerika'da Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. Şimdi Yunanistan'da mı yaşıyor, başka yerlerde mi tam bilemiyorum ama Aslı Aydın Taşbaş'ın ortaya atmış olduğu bir tartışma konusu vardı. O neydi o tartışma konusu? Türkiye Malezyalılaşıyor mu? Yani İsrail aleyhtarı İslam sermaye noktasında dediğimiz gibi bir takım çabalar içine giriyor mu? Giriyor mu şeklinde bir soru ortaya atmıştı. Daha önce de Şerif Mardin'in işte sokak baskısı, mahalle baskısı diye bir tabir ortaya atmıştı. Ona benzer bir tabirdi bu. Mahalle baskısı. Yani dindarlar mahalle baskısı yapıyorlar. Dolayısıyla liberal düşünmek isteyenlere göz açtırmıyorlar ya da liberal yaşam tarzına geçmek isteyenlere veya tercih edenlere göz açtırmıyorlar şeklinde bir değerlendirme yapmıştı. Uruşcan Çakır da bunun üzerine çok durmuştu onun talebesi olarak. Bu mesele de öyleydi yani. Malezyalılaştırabildiklerinizden misiniz veya Türkiye'de Malezyalılaşıyor mu? Malezyalılaşıyor mu? Malezyalılaşmıyor mu? Bu örnek bağlamında tekrar ele alabiliriz. O da şu: İsrail'den bir takım turistler, herhalde İsrail pasaportuyla olsa gerek, Malezya'ya gitmişler. Malezya'da bunlar polis tarafından yakalanmışlar, derbest edilmişler. Çünkü karşılıklı tanıma yok İsrail ile Malezya arasında. Dolayısıyla sınır dışı etme kararı almışlar İsrail'li turistleri. Bunun üzerine tabii İsrail tepkiyi Amerikan üzerinde üzerinden gösteriyor. Amerikalılar tepki göstermişler. İsrail'in tepki gösterecek hali yok. Seferini çekecek hali yok. Çünkü seferi yok. Büyükelçisi yok orada. Bu sefer Amerika danışma amaçlı olarak zannediyorum büyükelçisini geri çekmiş. Müşavirelerle bulunmak üzere. Bakalım bundan sonraki kararın ne olur bilemiyorum. Ama sürekli olarak İslam ülkeleri, bakın Amerika hala da öyle. İbrahim Zimri anlaşmaları Amerikan baskıları üzerinden yürüyor. Eskiden de öyleydi. Eğer Amerika'nın gönlünü yapmak istiyorsanız o İsrail'in gönlünü yapmaktan geçiyor. Yani Endonezya gibi ülkeler diyorlar ki Malezya gibi ülkelere, siz bizimle aranızı düzeltmek istiyor musunuz? O zaman kardeşim İsrail'le iyi geçinin. İsrail'i tanıyın vesaire. Muhammed Maruf Devalibi diye laf lafı açıyor. Oradan misalle Suriye'den vereyim. 1960'lı yılların öncesinde ve sonrasında Başbakanlık Meclis Başkanlığı, Savunma Bakanlığı yapmış eserli, sarıklı bir hoca aslında. Ama Sorbonne Üniversitesi'nde de okumuş, İslam idari tarzı üzerine kitapları olan bir adam. Yani bilge bir adam, entelektüel bir adam. O Amerikan elçisi onu bir gün ziyaret ediyor. Diyor ki, şöyle söylüyor, diyor ki siz diyor Ürdün'ün şeyini niye takip etmiyorsunuz? Ürdün modelini niye takip etmiyorsunuz? Hani Malezyalılara Endonezya modelini niye izlemiyorsunuz der gibi bir şey bu. Diyor ki ya siz Ürdün'ün yolunu, tarzını niye izlemiyorsunuz? Niye izleyelim? Yani ne yapalım? Diyor ki İsrail'le iyi geçin, İsrail'i tanıyın. O zaman diyor bizimle ilişkilerimiz de iyi olur. O da şunu söylüyor, ya diyor ya sizinle ilişkilerimizin iyi olması için illa İsrail'i tanımamız mı lazım? İsrail bize ideolojik olarak düşman. Siyonizm bu şekilde Yahudi ırkçılığına dayanıyor, yayılmacılığa dayanıyor. Yani ideolojik olarak bir dediğimiz gibi bu bize uymaz. İkinci olarak yayılmacı bir ülke. Bir çare bulamazsak Ruslarla iyi ilişki kurmayı biz de pek benimsemeyiz. Ama denge unsuru olarak eğer buna mecbur kalırsak onu da yaparız. Çaresiz kalırsak Ruslarla da iyi geçinebiliriz. Nitekim Demir'e, Adnan Menderes vesaire son dönemlerinde Rusya ile ilişkileri düzeltmek zorunda, geliştirmek zorunda kaldılar. Neden? Amerika'nın yoran politikaları sonucu. O zaman tabii Amerikan elçisi şey diyemiyor. Yani ne desin? Doğru söylenecek bir şey yok. Ama adamın adını şöyle koydular: Kızıl Şeyh. Yani biliyorsunuz eserde falan okumuş hoca. Kızıl Sarıklı, Kızıl Şeyh, Kızıl Şeyh. Adamın ismini Kızıl Şeyh takıyorlar. Ve maalesef hoşlanmadıklarını böylece karalıyorlar. Körfez Doğu döneminde 60'lı 70'li yıllarda Amerikan nüfuzunun böyle yayıldığı dönemlerde birçok kişiye Amerikan nüfuzunu istemeyen kerhen, işte Ruslarla ilişkilerimizi geliştirebiliriz diyenlere Kızıl Şeyh diyorlar. Kızıl Şeyh diyorlar maalesef. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Yani Malezya doğru yolda. Daha önce Mahathir Muhammed'le İsmail, Malezya Başbakanı Enver İbrahim bir ara tezat düşmüşlerdi. Enver İbrahim hatta mahkum edilmişti hayali bir takım suçlamalardan dolayı. O günler geride kaldı. Onun eşi Azize'ydi galiba. Kocası Enver İbrahim için çok mücadele etti. Sonunda onu Hürriyet ortamıyla yeniden tanıştırdı ve sonunda Enver İbrahim Mahathir Muhammed'in sahneden çekilmesinden sonra başbakan oldu. Şu anda da başbakanlığının neticelerinden birisini yaşıyor. Yani İsrail'e mesafe koyuyor. Bütün İslam ülkelerinin Malezyalılaşması lazım. Yani Malezyalılaşıyor musunuz sorusunun cevabı bu olması lazım. Yani herkes İsrail'e karşı mesafe koyması lazım. Ama maalesef dediğimiz gibi Amerika bastırıyor. Kimse İsrail'le doğrudan belki ilişki içine girmek istemiyor. Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkeleri istisna edecek olursak. Ama Amerikan baskısıyla bu şekilde yola getirilmeye çalışılıyor.
1: Teşekkürler hocam. İran ve ABD arasında yaşananlarla ilgili bugün neler söylemek istersiniz?
2: Evet. Çok enteresan bir şey şöyle. Amerika'da ve İran'da tepkiler var. Tepkiler ters açılardan geliyor. Ters rüzgarlardan geliyor. Şöyle ki Abbas Arakçı, bu İran Dışişleri Bakanı, bir takım konuşmalar yapıyor televizyonda vesaire. Bu İran'daki bir takım radikal odaklarından şikayet ediyor. Şöyle söylüyor. Diyor ki biz müzakereleri yürütüyoruz. Bu müzakerelerin sonucunda varılan anlaşmalar veya metinler sonuç itibariyle bir kısmı itibariyle Amerika'nın işine gelebilir. Yani Amerika'nın çıkarlarına hizmet edebilir. Bu normal. Ama bizim çıkarlarımıza da hizmet ediyor. Yani bazı maddeler bizim lehimizde. Yani biz tamamen Amerika'nın önünü açmış değiliz. Yani Amerika'nın çıkarlarına hizmet ediyor değiliz. Ama burada bir karşılıklılık var. Bu karşılıklılık esası üzerine İran'ın âli menfaatlerini bu şekilde temsil ettiği esası yapıyor. Ama birileri arkamızdan çelme atıyor. Yani bunu tamamen karalıyorlar. Bu anlaşmaları tamamen karalıyorlar vesaire. Ve diyor ki Irak'a gittim diyor. Irak'ta millet bizi kahramanlar gibi karşıladı. Yani Irak yönetimini vesaire söylüyor. Ondan sonra diyor ya diyor, ondan sonra halkın arasına karışıyoruz. Tahran'da şurada burada millet bizi yuhalıyor diyor. Müzakereci bunlar diyor. Yani ülkeyi satıyorlar anlamında. Ya ülkeyi falan sattığımız yok diyor. Dolayısıyla burada İran'da bir şey var. Aslında Trump da buna temas etmiş ilk önceleri. Yani ağız birliği dediğimiz şey maalesef İran'da yok. Radikal kanat şunu düşünüyormuş, öyle söylenir. Diyorlar ki ya müzakerelerle alınan sonuçlarda bu ateşkes kalıcı olmuyor. Ama ateş gücüyle, yani karşılıklı çatışmalardan sonra İran'ın gücü görülünce o zaman ateşkes daha kesin hale geliyor ve ateşkes ortamı daha kalıcı hale geliyor vesaire diyorlarmış. Yani ne derece doğru bunlar bilemiyoruz ama dediğimiz gibi sızıntılar veya işte sosyal medyada yer alanmışlar arasında bunlar da var. Amerika'da ise tam tersi. Yani İran'da barış sürecine radikaller karşı çıkıyor. Tabii devrim muhafızları burada kastediliyor daha ziyade. Ha burada şunu da söyleyeyim, çok enteresan bir şey. Abbas Arak diyor ki, ben diyor Dışişleri Bakanı olduğum sürece son dönemlerde hiçbir defa diyor şeyle, Müşteba Hamene'yle diyor buluşamadım diyor, onu göremedim diyor. Bu da garip bir şey tabii, yani onun bunu söylemesi garip bir şey. Yani kapalı kapılar ardında onu kim görüyor veya görmeden onun adına bir takım beyanlar mı veriyorlar, sözler mi sarf ediyorlar, o da belli değil. Dolayısıyla ortada bir muamma var. Müşteba Hamane yaşıyor mu yaşamıyor mu veya onun adına kimler konuşuyor, kimler tasarrufta bulunuyor, bunlar muamma. Dolayısıyla bir karanlıkta bir boks dövüşü, bir dövüş yapılıyor ama bu dövüşün mahiyeti çok da belli değil. Özellikle dediğimiz gibi Pastaran veya devrim muhafızları komutanının dediğim gibi ülkeyi fiilen yönettiğine dair dolaylı şikayetler var. Pezeşkiyan, Abbas Arakçı vesaire, hatta Kalibov bunlar arasında bulunuyor. Bu defa Amerika'ya geldiğimiz zaman, Amerikan kampında ise liberaller, yani radikallerden ziyade liberaller dediğimiz Trump'ın politikalarına karşı çıkıyorlar. Bunlardan birisi olan eski Dışişleri Bakanı Blinken, Anthony Blinken'in bir açıklaması vardı. Açıklamasında Rus tarafı, Rusya kaynakları onu öne çıkarıyor. Diyor ki şey diyor, Trump diyor Hürmüz'ü kurtarmaya girerken diyor kendisi rehin oldu orada diyor. Rehin kaldı diyor Hürmüz'de diyor. Yani Hürmüz İran tarafından kontrol ediliyor. Yani başlangıçta kaç maddeyle birlikte İran'la müzakerede bulundu Trump takımı. İşte nükleer silahların işte dondurulması veya nükleer sürecin dondurulması, zenginleştirilmiş uranyumun bu şekilde İran dışına çıkartılması, hatta ABD'ye teslim edilmesi, onun gibi birçok şeyler, birçok maddeyle İran yönetiminin karşısına çıktılar. Ama bugün gelinen noktada Hürmüz'e sıkışmış durumdalar. Hatta işte Husiler de olaya karışarak Bab-ı Mendeb'i de kilitleme tehdidinde bulunuyorlar. Bab-ı Mendeb Hürmüz'den daha önemli bir kilit. Dünya seyir seferin petrol sevkiyatının %60'ını temin eden bir su yolu. Önemli. Eskiden Özal döneminde bir deyim vardı, su savaşları diye. Su savaşları. Şimdi su yolu savaşları veya su yolu, evet, krizleri baş gösterdi. İşte Hürmüz Boğazı bunlardan bir tanesi. Bab-ı Mendeb devreye girerse Bab-ı Mendeb böyle olacak vesaire. Yani su savaşlarından su yolları savaşlarına doğru gidiyoruz gibi. Dolayısıyla bir Hürmüz Boğazı, ikincisi Bab-ı Mendeb, sonra Süveyş Kanalı, bunlar dünya ticareti açısından çok önemli. Çok önemli su yolları. Dünya ticareti bunlar üzerinden dönüyor. Yani dünya petrol sevkiyatı bunlar üzerinden dönüyor. Dolayısıyla İran şeyi, topu Amerikalıların elinden almış durumda. Trump'ın elinden almış durumda. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla orada içeride Amerika'da da birçok akil insan Trump'ı eleştiriyor. Yani, neyle gitti? Yani şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki büyük iddialarla yola çıkardı, çıktı. İran'ı dize getirecekti, yola getirecekti ama şu anda dediğimiz gibi çaresiz kalmış durumda diyorlar. Buna mukabil nedir Trump'ın çaresi? İran'ı biraz daha bombalamak. Biraz daha bombalamak. Yani ne olacak? Bombayla İran'ı yola getirmek, teslim almak mümkün değil. Ha, biraz daha zarar vermek. Yani acıtmak İran'ı, biraz daha acıtmak. Bu acıtma ile birlikte belki şeylerini alıyorlar, öfkelerini çıkartıyorlar. Yani Amerikalılar için söyleyebiliriz ama fakat fiiliyatta hiçbir ederi yok, fiiliyatta hiçbir şeyi yok, faydası yok Amerikalılara ve dünyaya. Dolayısıyla kriz biraz daha uzuyor, ne olacağı belli değil. Yani iki tarafta barıştan ne istediğini farklı şekillerde açıklıyor veya farklı şekillerde izah ediyor. Dolayısıyla barışa ulaşmak kolay değil ama Trump'ın da bir vadesi var. O da şu işte, Kasım ayında seçimler var. Ondan sonra da yavaş yavaş topal ördek haline gelecek. Yani süresi ikinci dönem süresi de yavaş yavaş dolmak üzere. Bakalım ne olacak? Yani dünyada nefesini tutmuş olacakları seyrediyor veya bekliyor bu şekilde. Hayırlısı demekten başka elimizden gelen bir şey yok.
1: Hocam, Netanyahu'nun son zamanlarda İran'a karşı tutumu hakkında neler söylemek istersiniz?
2: Evet, yani şöyle söyleniyor Netanyahu'nun tutumuyla alakalı olarak da ne derece gerçeğe yansıtıyor onu bilemiyorum ama Netanyahu tekrar savaşa girmek istemiyor. Bunun nedeni teknik nedenler de var. Yani parasal nedenler, teknik nedenleri. İsrail'de tabii maliye kuruyor. Yani İsrail'in şeyi kuruyor. Para muslukları bu şekilde kuruyor. İkinci olarak kullandıkları teknoloji ağır teknoloji, yüksek teknoloji. Bu teknoloji de işte yani İran bir füzeyi 10 bin dolara üretiyorsa, 20 bin dolara üretiyorsa onlar 200 milyon dolara üretiyorlar. Yani İsrailler, Amerikalılar. Dolayısıyla bu stokları erittikten sonra tekrar yerlerine koymak maliyet açısından çok yüksek. Ondan dolayı da diyorlar İsrail bu harcadıklarını, yani ne diyelim harcadıkları şeyleri, füze stoklarını veya evet savaş araç gereçlerini yerine koyabilmeler ancak birkaç yılı alır. Yani şu anda hali hazırda hazır stokları, yani kullanılabilecek stoklar kalmış değil. Ondan dolayı da dediğimiz gibi İsrail'in pek hevesli olmadığı söyleniyor. Netanyahu'nun pek hevesli olmadığı söyleniyor. Bir de evet İran acıtıyor tabii. İran yeni füzeler deniyor vesaire. Yani teknolojisi İsrail'e veya Amerika'ya nazaran daha geri bir teknoloji olmasına rağmen fakat giderek de geliştiriyor bu teknolojiyi. Çok menzilli şeyler, füzeler vesaire kullanıyor. Bunlar İsrail'i acıtıyor, yani doğrusunu söylemek lazımsa. Demir kubbe bilindiği gibi ilk günlerden itibaren pek işlemez hale gelmişti. Dolayısıyla İsrail çıplak hale geldi, yani savaşta İsrail çıplak hale geldi. Çok fazla manevra yapamıyor, çok fazla imkanı yok. Ancak dediğimiz gibi nükleer savaş yani karşı yapabilir. Onun sonucu da belli değil. Şöyle belli değil. O zaman İsrail tamamen suçlu bir devlet haline gelecek. Şeyden sonra, Japonya'dan sonra Amerika'da dediğim gibi böyle bir yeni bir maceraya girişmiş olacak. Dolayısıyla dünya Amerika'yı bağışlamaz. İsrail'i hiç bağışlamaz. Ondan dolayı da Netanyahu biraz savaşa bu defa daha mesafeli duruyor deniliyor. Arap ülkeleri de İsrail'in savaşa doğrusunu girmesini istemiyorlar. Yani geçmişte bir beraberlikleri vardı. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'i İran'a karşı ortak hareket etme çabalarında bulunuyorlardı veya girişiminde bulunuyorlardı. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'ni bilemeyiz. Yani niyeti arzusu ne istikamette. Fakat Suudi Arabistan gibi ülkeler, diğer Türkiye ülkeleri bir şekilde İsrail'in işin içine karışmasını istemiyor. Aksi takdirde savaşın daha fazla çapının daha fazla yayılacağını söylüyor. Bu arada tabii İran Arap ülkelerini bombalıyor. İşte Ürdün'ü bombalıyor. İşte Katar'ı vesaire Kuveyt'i, Bahreyn'i bombalıyor. Bu ülkelerde ona misillemede bulunuyorlar. Son günlerde özellikle Kuveyt'in ve Bahreyn'in hava akınları İran'a yönelik olarak Amerika'nın dışında hava akınları düzenlediği ve misilleme maksadıyla bu ülkenin bazı mevzilerini bombaladığı ifade ediliyor. Yani savaşın çapı yani kontrol altında tutulmak isterken bir taraftan da dediğimiz gibi misillemelerle birlikte çapı daha geniş alana yayılıyor. İran'da şunu söylüyor, diyor ki biz masum kalamazsak bölgede kimse masum kalamaz. Dolayısıyla Amerika Arap ülkelerine dayanarak veya güvenerek bize karşı operasyonda bulunuyor. Dolayısıyla Amerika'yı caydırmanın yolu Amerika'ya gidip Amerika'da vurmak değil. Yani ona gücümüz yetmez ama bölgede ona gücümüz yeter diyorlar. Sadece o değil. son sıralarda İran'ın misillemelerinde veya saldırılarında bölgedeki Körfez'deki birçok Amerikan üssünün vurulduğu bir gerçek. Bu üslerde de CIA unsurlarının, CIA yani Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın bürolarının bulunduğu vesaire ifade ediyor. Tam isabetle, İran tam isabetle bu büroların bulunduğu yerleri yani CIA merkezlerini falan bombalıyor. Burada tabii soru şu, şu soru ortaya atılıyor. Diyorlar ki İran buna kendi çabalarıyla mı, yani bu bilgilere, bu istihbari bilgilere kendi çabalarıyla mı erişti? Yoksa Rusya ve Çin mi ona katkı sağladı? Yani o CIA'nin bürolarının yerlerine vesaire, Amerika şey bürolarının yerlerine Rusya ve Çin mi temin etti veya sağladı kime? Tabii İranlılara. Dolayısıyla CIA unsurlarını kuş gibi avladıkları vesaire söyleniyor. Tabii bu arada şeyi de söyleyelim. Ürdün tabii bizde Amerikan üsleri falan yok diyordu. Ürdün'ün hepsi, Ürdün'ün kendisi tamamıyla bir Amerikan üssü aslında. Üssüm yok diyor ama nereye saklayacak mı? Yani şimdi Suriye için söylenebilir. Suriye'de Amerikan üssü yok. Amerika üslerini çekeceğini söyledi. Ama Ürdün'de var. Mafrak'ta ondan sonra. Hatta Merkez Hüseyin'li Tıp diye bir şey var. Hüseyin Tıp Merkezi var. Hüseyin eski kral Hüseyin'i temsil ediyor. Vefat eden kralı temsil eden bir isim. Onun üzerine yapılmış şey var. Ne diyelim, bir tıbbi merkez var. Orta Doğu'nun en büyük tıbbi merkezlerinden bir tanesi. O vesaire. Genel olarak Ürdün CIA tarafından, yani Amerikan İstihbarat tarafından yönetilen bir ülke olarak biliniyor. Dolayısıyla Ürdün Dışişleri Bakanlığı Safadi, bizim ülkemizde Amerikan üssü yok diyor ama doğru değil. Ölen birçok Amerikan askeri veya yaralananlar bu üslerde yaralandılar, öldüler ve dolayısıyla Amerika'ya sevk edildiler. Yani Eymen Safadi'nin tekzip ettiği şey ölülerle birlikte gerçekleşmiş oldu. Yani ölüler bakanı tekzip etmiş oldu. Amerikan ölüleri bakanı tekzip etmiş oldu. Onlar da dediğimizi bir şekilde Amerika'ya Pentagon'a gitti. İşte orada cenaze merasimleri vesaire yapıldı. Yani durum hakikaten giderek de karmaşıklaşıyor. Doğrusunu söylemek lazımsa. Evet. Yani tabii bu bölge ülkelerinde de çok Amerikan üssü var. Doğru. Yani yalan değil. Ürdün'de bunlar arasında. Hatta Ürdün en yoğun Amerikan üslerine sahip ülkelerden bir tanesi. İsrail'in güvencelerinden bir tanesi. Tarih boyunca öyle olmuştur. Dolayısıyla neve kuşu gibi başlarını gömseler de kışları rötüpte kalıyor.
1: Teşekkürler hocam. Son olarak da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye ile ilgili açıklaması oldu. Hocam açıklamanın içeriği nasıldı ve siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
2: Vallahi tabii zaman zaman kabarmalar, dalgalanmalar oluyor iki ülke arasında. Gerilimler oluyor, gerilim politikası uygulanıyor. Yunanistan da uyguluyor bunu. Bazen zaman zaman Türkiye de uyguluyor vesaire. Ama son sıralarda Mitsotakis'in Yunanistan Başbakanı'nın açıklamaları müspet yönde. O yönde değerlendirmek lazım. Aslında dediğiniz gibi bölge ülkelerin birbirleri arasında uyumlu olmaları ülkelerin gelişimlerine katkı sağlar. Nitekim Ermenistan yöntemini değiştirdi. Türkiye ile Azerbaycan'la daha iyi ilişkiler kurmak istiyor. Rusya'yı arkasına alarak veya Batı ülkelerini arkasına alarak Türkiye'ye kafa tutmuyor veya Azerbaycan'a kafa tutmuyor. Zaten Yukarı Karabağ işgal ettikleri zaman Yukarı Karabağ meselesinde şeyle Ermenistan'la alakalı olmadığını, burasının Azeri toprağı olduğunu vesaire söylemişti Paşinyan. Dolayısıyla Mitsotakis de Paşinyan'a benzer bir konuşma yapıyor bu son konuşmalarında. Diyor ki Türkiye ile gerilimi düşürmemiz lazım. Gerilim politikası izlememiz. Bu bizim açımızdan veya bölge ülkeler açısından doğru değil diyor. Türkiye ile yan yana yaşamak zorundayız diyor. Yani diyelim ki Türkiye'yi biraz daha sıkıştırdılar. Türkiye coğrafyadan kaybolacak mı? Başka yere mi taşınacak? Avrupa'ya mı taşınacak? Amerika'ya mı taşınacak? Asya'ya mı taşınacak? Öyle bir şey yok. Dolayısıyla Türkiye aleyhine ne kadar mesafe kat edersen kat edin, ama Türkiye gerçeğini yok edemeyeceksin. Yani Türkiye'yi uzaya ışınlayamayacaksın. Dolayısıyla adamın dediği, Türkiye ile birlikte yaşamak zorundayız. Türkiye açısından da öyle. Onun için Özal'ın politikaları şuydu, Özal'ın politikaları. Ya kolayından başlayalım, zor meselelere doğru mesafe alalım. Yani ilişkileri düzeltelim. Bu ilişkileri düzeltirken kolayından başlayalım ki mesafe alalım. Mesafe aldıkça da zor konuları tartışabiliriz. Tartışabiliriz, üstesinden gelebiliriz diyordu Özal. Ama o zaman Papandreou vardı. Maalesef Papandreou düşmanlığına yemin etmiş, iman etmiş adamlardan bir tanesiydi. Onun döneminde fazla mesafe alamadı. Ama oğul Yorgo Papandreou döneminde deprem olmuş, 1999 Marmara depremi. O depremle, deprem de vesile oldu. İnsani ilişkiler gelişti vesaire. İnsani ilişkiler üzerine insani politika, insani diplomasi, insani diplomasi de gelişti. Dolayısıyla ülkeler biraz birbirine yakınlaştı. O yakınlaşmaya ihtiyacımız var. Yani bazen akıl almaz konulara bile, bu rekabet akıl almaz konulara bile düşebiliyor veya aksedebiliyor. Ne gibi? İşte Yunanistan dolma bizimdir diyor. İşte yok kahve bizimdir. Türk kahvesi değil, Yunan kahvesi. Yok bilmem ne falan filan. Yani bunlar üzerine ağız dalaşı yapıyoruz. Veya işte bir müşteri gelse, Arap müşteri Türk kahvesi. Yani Arap dünyasında da Türk kahvesi denildiği zaman işte bizim kahve anlaşılıyor. Adam Yunan, Arap turist ne bilsin, gidiyor Yunanistan'a. Ya diyor, bir Türk kahvesi getirir misin bana? Ay sen Türk kahvesi dedin diye adamı tersliyorlar. Yine Tunuslu bir bakan, savunma bakanı. Adam şeye gidiyor, Habib miydi adamın ismini tam hatırlayamıyorum, Yunanistan'a. Adam Tunus bayrağı takmış Forsa şeye, şey aracına, diplomatik araca. Tunus bayrağı takmış. Tunus bayrağı ile Türk bayrağı arasında sadece bir şerit var. Şerit farkı var. Yani yıldızın şeyinde, üzerinde bir şerit var. Kırmızı şerit var. Ama normal bir insanın iki bayrağı birbiriyle kıyaslamamış bir insanın onun ayırdına varması zor. İşte Yunanlılarda ayırt edemiyorlar. Şeyi, Bakan Yahya'nın bayrağını Türk bayrağı zannediyorlar, ama yumurta fırlatıyorlar, her şey fırlatıyorlar falan. Bir süre sonra adam diyor ki, ya bu adamlar bizi niye kastetti, bize niye kastediyorlar, neden, ne dertleri var diye soruyor oradaki Yunanlılara. Diyorlar ya, sizin bayrağı Türk bayrağına benzettiler, ondan dolayı saldırıyorlar, sizinle ilgili bir şey değil ama maalesef böyle diyor, diyorlar Yunanlılar. Bunun üzerine adam bayrağı kaldırıyor bu araçtan, diplomatik araçtan bayrağı indiriyor mecburen. Böyle şeylere de varabiliyor, yani namus hallere de varabiliyor düşmanlık karşılıklı.
1: Teşekkürler hocam. Bizim bugünkü sorularımız bitti. Eklemek istedikleriniz varsa buyurunuz.
2: Vallahi daha iyi bir hafta bekliyoruz inşallah dünya adına, ama veriler ortada, zemin ortada. Bu zeminde daha iyi bir gelişme olabilir mi? Temenni ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.

Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

0: Bumerang. Bumerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid, Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip, ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse, şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.

0: İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsemi İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsemi İplik 0544 283 0202.
4: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle.

0: bugünün ihyasından yarının inşasına.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
15: Taşdelen binbir çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
19: Saat 11.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا.
1: Allah, o hak mabuttur ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini baş aşağı getirdiği halde durum bu kadar belliyken ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken kalkıp birbiriyle çekişen iki fırka haline geliyorsunuz? Allah'ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Her kimi Allah şaşırtırsa artık sen ona yol bulamazsın.

ne çok isterler ki siz de kendileri gibi küfre düşesiniz de böylece kendileriyle aynı seviyede olasınız. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer aldırmazlarsa o vakit nerede bulursanız onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan veli veya yardımcı edinmeyin.

Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler bundan müstesnadır. Eğer Allah dileseydi, bunları size musallat eder ve bunlar da sizinle savaşırlardı. O halde onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onlara saldırmak için size yol vermez.

Bir de öyleleriyle karşılaşacaksınız ki onlar hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin kalmak isterler. Bunlar ne zaman fitneye, şirke veya müminlerle savaşmaya çağrılsalar, derhal ona dalarlar. O halde bunlar sizden uzak durmaz, size barış teklif etmezler. Ellerini sizden çekmezlerse, onları nerede bulursanız yakalayın, öldürün. İşte bunlara karşı size kesin bir izin ve yetki vermişizdir.

0: Müminin mümini öldürmesi olacak iş değildir. Ancak yanlışlıkla olursa başka. Kim yanlışlıkla bir mümini öldürürse, mümin bir esir, köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak onlar diyetten vazgeçip bağışlarsa o başka. Eğer yanlışlıkla öldürülen kendisi mümin olmakla birlikte size düşman bir topluluktan ise öldürenin mümin bir köle azat etmesi gerekir. Eğer öldürülen aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan olursa varislerine teslim edilecek bir diyet ile mümin bir köle azat etmesi gerekir. Bunları yapmaya gücü yetmeyenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

Ey iman edenler! Yeryüzünde Allah yolunda sefere çıktığınız zaman son derece dikkatli davranın. Size selam verene, dünya hayatının geçici ve az bir menfaatini elde etmek için sen mümin değilsin demeyin. Unutmayın ki Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de böyleydiniz. Allah size lütfetti de imanla şereflendiniz. Öyleyse iyi anlayın, dinleyin, çok dikkatli davranın. Muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

0: Özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalan müminlerle Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden müminler elbette bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla mücahede edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama mücahede edenleri cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla tarafından derece derece rütbeler, hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır. Değil mi ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.
1: İnnellezîne tevaffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim

iman edip de hicret etmeyerek kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken, melekler onlara diyorlardı ki, ne işteydiniz? Onlar da, biz bu ülkede dinin emirlerini uygulamayan, baskı altında yaşayan kimselerdik deyince, melekler bu sefer şöyle dediler. Peki, Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya. İşte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası.

Ancak her türlü imkandan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları Allah'ın affedeceği umulur. Allah gerçekten afü ve gafurdur. Affı ve mağfireti boldur.

Kim Allah yolunda hicret ederse, dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk bulur. Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da, yolda ecel gelip kendini yakalarsa, o da mükafatı hak etmiştir. Ve onu ödüllendirme Allah'a aittir. Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

sefer esnasında kâfirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kâfirler sizin besbelli olan düşmanlarınızdır.

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: Ey Resulüm, sen müminlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin. Sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Kâfirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp, birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüş iseniz, silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır.
0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

Namazı tamamladıktan sonra gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allah'ı zikredin. Derken korkudan güvene kavuştunuz mu, o vakit namazı tam erkanı ile eda edin. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır.

Düşman birliklerini takip edip arkadan sıkıştırmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan, onların ümit edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı, gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik. Artık hainlerin müdafacısı, avukatı olma.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Ve kendi öz canlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez.

İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezviratı planlarken o hep onların yanındaydı. Zaten Allah onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir.

Haydi diyelim, siz bu dünya hayatı bakımından onları savundunuz. Peki yarın, kıyamet günü kim Allah'a karşı onları savunacak? Yahut kim onların vekili olacak?

Kim kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse, Allah'ı gafur ve rahim, affı ve merhameti bol bulur.

Kim bir hata, küçük günah veya büyük günah işler, sonra onu masum olan birinin üstüne atarsa, bir iftira ve pek kesin bir vebal yüklenmiş olur.

0: Eğer senin üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir zümre seni bile hükümde şaşırtmaya yeltenmişlerdi. Fakat onlar yalnız kendi kendilerini şaşırtırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Nasıl zarar verebilirler ki Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir. Gerçekten Allah'ın senin üzerindeki lütfu pek büyüktür.
1: La hayra fi katirin min necvahum illa men emara bi sadaka.

0: Onların kendi aralarında yaptıkları gizli görüşmelerin, fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Bu görüşmelerde hayır olması için, onların muhtaçlara yardımı, güzel bir davranışı yahut dargın insanların arasını bulmayı gözetmeleri gerekir. Kim Allah'ın rızasını arzulayarak bunu yaparsa, biz de ona çok büyük mükafat veririz.
1: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

Her kim de hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra Resulullah'a muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, biz onu döndüğü yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. Orası ne fena bir varış yeridir.

Şu kesin ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa haktan çok uzağa sapmış olur.

Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.

0: o şeytana ki, ya Rabbi, senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım. Onları bir takım temennilerle oyalayacağım. Onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de, Allah'ın yarattığını değiştirecekler, dedi. Her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir.
1: Ya'iduhum ve yumennihim ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa gurura.
0: Şeytan onlara sadece vaatlerde bulunur. Bir takım kuruntularla oyalar. Şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat eder ki?
1: Ulaika ma'wahum cehennem ve la yecidun anha mahisa.
0: İşte ölelerinin varacakları yer cehennemdir ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar.

İman edip makbul ve güzel işler yapanları ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Allah'ın vaat ettiği bu mükafat, ne sizin temennileriniz, ne de ehli kitabın temennileriyle elde edilmez. Kim kötü iş yaparsa, onun cezasını bulur. Ve Allah'tan başka, kendisini o azaptan kurtaracak ne bir hami, ne de bir yardımcı bulabilir.

0: erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak iyi ve yararlı işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar bile hakları yenmez.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
0: Hep iyiliği şiar edinmiş olarak yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip bir de İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbrahim'i dost edinmiştir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.
0: Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatır.
1: وَيَسْتَفْتُونَكَ

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki, onlar hakkındaki hükmü Allah size açıklıyor. Haklarını vermeyerek nikahlamak istediğiniz yetim kadınlarla, küçük, zayıf yetim çocukların haklarına dair hükümler size bu kitapta okunup duruyor. Yetimlerin haklarını vermekte tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir.

Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden ve kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar göstererek sulh olmak için gayret göstermelerinde mahsur yoktur. Barışma elbette daha hayırlıdır. Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Ey kocalar! Eğer siz iyi davranıp arayı düzeltir, kadınların hakkını çiğnemekten sakınırsanız, unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

Ey kocalar! Bütün benliğinizle isteseniz dahi, eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da, öbürünü kocasızmış gibi bir vaziyette bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, işlerinizi iyileştirir ve haksızlıktan sakınırsanız, unutmayın ki Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur.

Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa, Allah her birini lütfu ile müstağni kılar. Birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Biz gerçekten hem sizden önce ehli kitaba hem de size Allah'a karşı gelmekten sakınmanızı emrettik. Eğer inkâra sapıp nankörlük ederseniz, bilesiniz ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O'nun kudreti bütün bunları yönetmeye kâfidir.

Eğer o dilerse, ey insanlar, hepinizi ortadan kaldırır ve başkalarını getirir. Allah'ın kudreti bunu yapmaya elbette yeter.

Kim dünya mutluluğunu isterse bilsin ki dünya mutluluğu da ahiret saadeti de Allah'ın yanındadır. Allah hakkıyla işitir ve görür.

Ey iman edenler! Hak'tan yana olup, var gücünüzle ve bütün işlerinizle adaleti gerçekleştirin. Allah için şahitlik eden insanlar olun. Bu hükmünüz ve şahitliğiniz isterse bizzat kendiniz, anneniz, babanız ve yakın akrabalarınız aleyhinde olsun. İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Onun için sakın nefsinizin arzusuna uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, gerek Resulüne indirdiği, gerek daha önce indirdiği kitaplara imanınızda sebat edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü inkar ederse, hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur.

0: Onlar ki iman ettikten sonra inkar ettiler. Sonra tekrar iman edip sonra inkar ettiler. Sonra da inkârlarını arttırdılar. İşte onları Allah ne affeder ne de doğru yola çıkarır.
1: بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Münafıklara müjde ver ki can yakıcı bir azap kendilerini beklemektedir.

O münafıklar, müminlerin dışında kâfirleri dost edinirler. İzzet ve desteği onların yanında mı arıyorlar? Oysa bütün izzet ve kuvvet Allah'ındır.

Allah size kitapta şunu da bildirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafıkları da kâfirleri de cehennemde bir araya getirecektir.

Münafıklar sizinle ilgili olayları çok yakından izler, devamlı olarak havayı yoklarlar. Şayet Allah size bir zafer lütfederse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirler zaferden yana bir pay elde ederlerse, onlara bizim taraf size galip durumdayken sizi kollamadık mı? Müminlerin size karşı savletini içten içe engellemedik mi? Derler. Kıyamet günü Allah sizinle onlar arasında hükmünü verecek ve Allah kâfirlere müminler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar. Müminlere gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar.

Onlar müminlerle kâfirler arasında bocalayıp dururlar. Ne onlara bağlanırlar ne de bunlara. Her kimi de Allah şaşırtırsa sen ona hiçbir yol bulamazsın.

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kâfirleri müttefik edinmeyin. Böyle yaparak Allah'a aleyhinizde kesin bir belge mi vermek istiyorsunuz? Göz göre göre Allah'ın hışmını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz?

Şu kesindir ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler ve Allah'a sımsıkı sarılanlar ve bütün samimiyetleriyle sırf Allah'a itaat edenler müstesna. İşte bunlar müminlerle beraberdir. Allah müminlere de büyük mükafat verecektir.

0: Siz şükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Allah şükredenlerin mükafatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Dilberek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katma

0: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
5: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
7: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele Üretim Tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
14: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İst-

0: 47 41 14 Başakşehir.
1: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

cesur bir insan çıkarır ortaya. Allah'ın en büyük olduğunu haykıran insan, insanların önünde eğilmez, onurundan taviz vermez. Mümin, bakarken Allah'ın nuruyla bakar, ferasetinden korkulur, yürürken yere basar, konuşurken doğruyu konuşur. Mümin muhteşemdir. İmanı ona sürekli bir ihtişam verir. Mümin ihtişamını korur. Mümin muhteşem olduğu için gelip geçen olayların, sıkıntıların altında ezilmez. Dar düşünceler peşinde olmaz. Tavırlarında ve tutumlarında imanının ihtişamı vardır. Büyük düşünür, büyük yapar. Muhteşem bir imanın ihtişamını taşıyan mümin, kendini Allah'a dayar. Acizden medet ummaz. Kendisi gibi fanilere bel bağlamaz. İmanının kıymetini bilir. İmanını güçlü tutacak işleri benimser, onu Allah'ın en büyük ihsanı olarak canı, cananı bilir. İmanın ihtişamını yansıtan bakışlarla bakar. Tuttuğunu öyle tutar, saldığını öyle salar. Mümin, imanıyla, amel ve ahlakıyla muhteşemdir, azizdir, değerlidir. Allah katında değerlidir. Mümin kardeşleri yanında değerlidir. Allah'ı tanımak ihtişamı arttırır. Müminin Allah-u Teala hakkındaki bilgisi derinleştikçe iman menşeli ihtişamı da büyür. Allah'ın zatını tanımak, razı olacağı ve gazap edeceği şeyleri bilmek, onun kitabını anlayabilmek, hayatın sırrına vakıf olmak, dolu dolu yaşamaktır. Allah'ı emir ve yasaklarını, şeriatını bilmek, bilgiyi tatbikata koyabilmek, Allah'ın razı olacağı yolda bulunmaktır. Bunun bir anlamı da sürekli Allah'ın korumasında olmak, onun yardımını hissederek yaşamaktır. Allah'ı tanıyan ondan korkar, ondan korkan azabından emin olur. Nihai gaye, en büyük emel de budur. Mümin, Rabbini görüyor gibi ibadet etme düzeyine gelince, ihtişamın zirvesine çıkmış olur. Şehadete koşacak hale gelir. Malını infak etmekte tereddüt etmez. Sevdiğini Allah için sever, buğzu Allah için olur. O artık yeryüzünde yürüyen bir melektir. Kulları arasında ancak alimler Allah'tan hakkıyla korkacakları için, Allah'ı tanıtan Kur'an'ı, Allah adına konuşmuş olan Peygamber aleyhisselamın mirasını öğrenmeye çalışır. Allah'ın mülkünde tefekkür eder. Kur'an okudukça imanı artar, kendine güveni artar. Allah'ı tanıyan biri olarak onu çok zikreder. Allah'ı zikredenle zikretmeyen arasındaki farkın diriyle ölü arasındaki fark gibi olduğunu bilir. Yapabileceği bir nafile üzerinde yoğunlaşarak veya nafileleri önemseyerek Allah'a yakınlığını arttırır. Bu yakınlık sayesinde Allah'ın veli kulu olur. İhtişam sıradanlığa manidir. İman farkı gündelik hayatta ve idealde kendini gösterir. Sevdiğini yalnız Allah'ın rızasını esas alarak sever, buğz ettiğinde de durumu böyledir. Vatandaşlardan bir vatandaş, evden işe, işten eve, ezan okununca camiye giden insan seviyesi imanın yerleştiği bir kalbin sahibinin seviyesi değildir. Giyimden yürüyüşe kadar her şeyde fark kendini gösterir. Üç şey vardır ki, kimde onlar varsa imanın tadını bulmuş olur. Allah ve peygamberi ikisinin dışındaki herkesten daha sevgili olur ona. Sevdiğini sadece Allah için sever. Ateşe atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkar. Çevresini seviyeli tutar, çevreyi muhafaza eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklaştığını söyleyen Hanzala'ya yaptığı uyarının inceliğini
kavramaya çalışır. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki siz hep benim yanımda olduğunuz gibi devam edecek olsanız, melekler yataklarınızda ve sokaklarda sizinle musafaha ederdi. Ama Hanzala bir öyle bir böyle. Hanzala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaki imani heyecanını çoluk çocuğunun arasına karıştığında koruyamadığını, bu durumun da bir tür münafıklaşma olduğunu söyleyerek şikayette bulunmuştu. İhtişamın mescit ve evde aynı düzeyde kalmayı gerektirdiğini zannetmişti. İniş ve çıkışları helak olmak olarak telakki ediyordu. Gerçekse öyle değildi. Sokak şartlarında mescitteki pozisyonu devam ettirmek mümkün değildi. İman aynı iman olarak kalacak ama sokaktaki pozisyon sokağa, evdeki de eve uygun olacaktı. Ama imanın ihtişamından taviz vermeden olmalıydı bu. Mümin muhteşemdir diye uyumaz, yemez, gülmez, yorulmaz diyemeyiz. İhtişamına uygun olmayanı yapmaz deriz. O ihtişama uygun olmayan insanla oturup kalkmaz deriz. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Sizden biriniz kiminle arkadaş olduğuna baksın. Günahlara karşı gevşekliğin kendisini Allah'tan uzaklaştırabileceğini bilir ve günaha taviz vermez. Günahkarlarla mesafeli kalır. Bedene giyilen elbisenin eskidiği gibi imanın da eskiyebileceğini bilir. Allah'tan imanını kalbinde yenilemesini ister. Mümin güzeldir, muhteşemdir. İman farklıdır. O farkı hisseden daha da farklıdır. Nurettin Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

Muhteşem mümin. İman, mümini aziz yapar. Aktif, fedakar, vefalı ve

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimiz de Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız, 0533 655 85 13, Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
7: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allahu Ekber.

0: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: İslam ve diğer medeniyetlerin engelliye bakışı. Doktor Salim Özer. Yalnız bizim dilimiz Türkçe'de değil, diğer birçok dilde de engelli ve engellilik anlamına gelen birden fazla sözcük bulunmaktadır. Örneğin Türkçe'de engelli, özürlü, sakat sözcükleri aslında aralarında anlam farklılığı olmakla birlikte aynı anlama gelmek üzere de kullanılmaktadır. Genelde tüm engellileri ifade etmek için yaşanan bu karmaşa belirli engelli tipleri için de geçerlidir. Örneğin kör, ama, görme engelli, görme özürlü, az gören ve benzeri gibi sözcükler burada sayılabilir. Bu sözcükler değişik anlamlar taşıdıkları gibi yer yer aynı anlama gelmek üzere de kullanılabilmektedirler. Arapçada engellileri isimlendirmede zaman zaman farklı kelimeler kullanılmıştır. Eskiden özürlüler için çökkün manasına gelen mugadin kelimesi kullanılırken, sonraları özür sahibi manasına gelen zevil ahat kelimesi güçsüz, sakat manasına gelen aciz sözcüğü de kullanılagelmiştir. Günümüzde toplumun bu tür insanlara bakış açıları olumlu yönde değişmesi sebebiyle bu insanlar için hapsetme, değiştirme ve engellemek manasına gelen muavvik kelimesi kullanılmıştır. Engelli bireyler için kör, felçli, geri zekalı gibi aşağılayıcı isimler yerine güzel isimler bularak hitap etmek şüphesiz engelliler üzerinde olumlu etki yapacaktır. Burada unutmamalıyız ki İslam dini insanlara güzel isimler koymayı ve onlara öyle seslenmeyi teşvik etmiş, kötü, alay edici isimler vermektense bizi sakındırmıştır. Özürlü insanların herkes gibi eşit hak ve hukuka sahip olmaları insan olarak en doğal haklarıdır. Bunun yanı sıra onların da sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının varlığı gayet tabidir. Fakat bu tür insanlar sahip oldukları özürlerinden dolayı temel ihtiyaçlarını karşılamada sayısız zorluklar ve güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bu kişiler karşılaştıkları engeller sebebiyle kendilerini yalnız hissetmelerinin yanında içinde yaşadıkları toplum tarafından yanlış anlaşıldıklarını düşünmektedirler. Ayrıca etraflarında yaşayan insanlardan hak ettikleri ilgi ve alakayı bulamamaları sebebiyle menfi yönde etkilenmektedirler. Engelli şahıslar adı geçen olumsuzluklardan kurtarmak başta devlet olmak üzere yaşadıkları toplumun da onlara yönelik görevleridir. Bu nedenle engel noksanlığına sahip kişilere insancıl, duyarlı, olumlu ve onları küçümsemeyen bir tarzda davranma bir insanlık görevidir. Günümüz özürlü bireylerin yaşamlarını eskiye nazaran daha konforlu ve rahat bir şekilde geçirebilmeleri, sorunları üzerinde yapıcı ve yoğun olarak gidilmesi gerekmektedir. Biz bu makalemizde engelliler ki hakkında çözüm önerilerimize geçmeden önce antik tarihe bakıp bu insanların içinde yaşadıkları toplumlar tarafından maruz bırakıldıkları menfi davranış ve tutumları göz önüne getirerek günümüzdeki konumlarıyla bir kıyaslama imkanı da bulma fırsatı yakalamış olacağız. Tarih boyunca engelliler sadece içinde bulundukları sosyoekonomik şartlardan değil, bizzat sahip oldukları engelli hallerinden dolayı da ikinci sınıf vatandaş muamelesine tabi tutulmuşlardır. Geçmişten günümüze engellilere karşı negatif ayrımcılık, istismar, dışlanma, bir eğlence aracıymış gibi kullanma ve benzeri kötü davranışlar reva görülmüştür. Eski dönemlerden bugüne insan onuruyla bağdaşmayan bu tür tutumlardan insanlığın kurtulması epeyce zaman aldığı gibi pek de kolay olmamıştır. Zira insanlarda engellilere karşı olan önyargı kişinin aklını, duygularını ve iradesini küçümsenemeyecek derecede etkilemektedir. Öte yandan zikretmekte yarar olduğuna inandığımız bir husus şudur. Tarih boyunca bazı ırklar, örneğin Zenciler, Yahudiler, kadınlar, etnik ve dinsel gruplara mensup kişilerin maruz kaldıkları hastalıklar, basın yayın organları tarafından daha etkin olarak dillendirilmeye başlanmıştır. Fakat bunun yanında engelli kişilerin negatif ayrımcılığa ve kötü muameleye tabi tutulmaları düne göre az da olsa maalesef devam etmektedir. Engelli şahıslara karşı takınılan bu olumsuzlukların ve ayrımcılığın yeteri kadar medyada yer almaması bir problem olarak ortada durmaktadır. Makalemizin bu kısmında kısaca da olsa eski medeniyetlerde, İslam medeniyetlerinde ve ayrıca Selçuklulardan günümüzde ülkemizdeki engellilerin durumlarından bahsetmek istiyoruz. Eski medeniyetlerde engellilerin durumu. Bilindiği üzere İslam medeniyetinden önceki toplumlarda genel itibariyle engellilik bir uğursuzluk ve engellinin ebeveynlerinin yaptığı bir kötülüğün karşılığı olarak görülmektedir. Daha açık ifadeyle ebeveynlerin işledikleri bir kötülük Allah tarafından çocuklarının engelli olarak yaratılması inancıyla bir araya getiriliyor ve kötülükle engelli çocuk arasında doğrudan bir ilişki kuruluyordu. Antik çağdan 16. ve 17. asra kadar engelliliğin başlıca sebebi çevrede var olduğu kabul edilen kötü ruhlar, şeytanlar ve bunların olumsuz etkileriydi. Aristo'nun ileri sürdüğü yeryüzündeki canlı varlıklar sıralamasında engelliler en alt tabakada gösterilmişlerdir. Ona göre en uygun sıralama şöyle yapılmalıydı. En zirve tabaka Tanrı'nın bulunduğu mevki ve en alt tabaka ise şeytanın bulunduğu mevkidir. Ara tabakalarsa melekler, hayvanlar, insanlar ve insanların da alt tabakasını oluşturan engellilere ayrılmıştır. Eski Yunan medeniyetinin bilim ve felsefe alanında insanlığa sunduğu yararları bir kenara koyarsak, onların felsefelerindeki hükümran olan yapı akılcılık, sınıf ayrımcılığı ve örnek insan olma felsefesiydi. Ancak onların sahip olduğu bu yaşam tarzının engelliler yararına onları küçük görmek ve dışlamaktan başka hiçbir şey sunmadığını da bilmek gerekir. Sokrates'in düşünce yapısında mükemmeliyetçilik felsefesi hakimdi ve ona göre her bireyin değeri toplumdaki görevini en mükemmel şekilde yapmasıyla değerlendirilirdi. Eflatun'a göre ülkede engellilerin bulunması ülkeye zarar teşkil etmekte ve ülkenin gelişmesine engel olmaktadır. Engellilerin evlenip üremeleri ülkenin zayıf düşmesinin sebebi sayılırdı. O özellikle akıl hastalarını kastederek şu sloganı ortaya atmıştır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. O, Cumhuriyet'in akıl ve sağlık hükümranlığı üzerine kurulmasını düşünmekteydi. Bu düşünceden hareketle engellilerin ülkenin dışına sürülmelerini, ülkelerine dönmelerine izin verilmemesini isteyerek ülkede sadece zeki, üretebilen ve ülkeyi savunabilen insanların kalmasını amaçlamıştır. Ispartalılar döneminde ise kabul ettikleri toplum için en yararlının kalması kuralı gereğince engellilerden kurtulmaları gerekmekteydi. Çünkü bu kişiler ilk başta kendilerini koruyamadıkları gibi içinde bulundukları topluma yiyecek bulma veya avlanma hususunda herhangi bir katkıda bulunamadıkları için en yakın akrabaları tarafından bile eziyete, işkenceye maruz bırakılırlardı. Onlardan kurtulmanın gerekçesi ise kötü ruhlarla savaşmak, var olduğuna inandıkları sihri bozmak, kötü ruhları kovmak adı altında yapılırdı ve onların en kötü hava şartlarında dışarıda bırakılıp donarak veya nehre atılıp boğularak ölmeleri gerekirdi. Milattan sonra 2. yüzyılda harpçı kimliğiyle ünlenen Roma medeniyetinde ise engellilerin vaziyeti diğer medeniyetlerdekinden daha iyi değildi. Mesela yüzü görüntü olarak çirkin veya özürlü olan çocuk babası tarafından çocuğunun köle veya palyaço olması insanları eğlendirmesi için sokağa bırakılırdı. Firavunların ilk döneminde engelli çocuklardan kurtulma yönü tercih edilmektedir. Fakat zaman içerisinde firavunların çıkardıkları kanunların engellileri koruyucu ve durumlarını iyileştirici bir şekil aldığı anlaşılmaktadır. Mesela işitme duyusu zayıf olanların iyileşmesi için bitkilerden bazı ilaçları yapıp bunların engelli kişilerin sağlıklarına kavuşmasında kullanıldığı bilinmektedir. Çin ve Hint medeniyetlerinde engellilerin durumunun diğer medeniyetlere nazaran daha iyi durumda olduğu bilinmektedir. İslamiyet öncesi semavi dinler ve cahiliye Araplarında engellilerin durumu. Sevgi, kardeşlik ve barış mesajları içeren, toplum bireylerinin kendi aralarında yardımlaşmasını teşvik eden semavi dinlerin gelmesiyle birlikte bir şekilde engelli sayılan bu kişilerin durumlarının da olumlu anlamda iyileştiği bilinmektedir. İslam öncesi Arap Yarımadası'nda putperestlik inancının hakim olduğu bilinmekteydi. Araplar ayrı ayrı kabileler halinde yaşardı. Bu topraklarda yaygın olan kabilecilik yaşamı kabile fertlerinin güçlü olmasını gerektirmekteydi. Zira kabilenin geleceği ve esenliği yetiştirdiği güçlü kabile fertlerine bağlı olduğu için engelli fertlere kabilede yer yoktu. Öte yandan Arapların yapı ve düşüncelerine güçlü olma duygusu hakim olduğu için her kabile fertlerinin sağlıklı ve engelsiz olmasıyla övünürdü. Yakın geçmişte Hitler döneminde bile özellikle Almanya'da engelliler bırakın toplumdan dışlanmayı ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 14 Temmuz 1933 tarihinde çıkan bir yasaya göre bedensel veya zihinsel engellilerin durumlarını doğacak çocuklara da aktarmamaları için evlat sahibi olmaları yasaklanmıştır. Bu yasayla birlikte şizofren, manik depresif, epilepsi, genetik görme engelliler, sağırlar, alkolikler ve doğuştan engelliler kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Engelli şahısları tespit etme adına yasa gereği özellikle diş doktorlarına, hemşirelere, masörlere, ebelere ve doktorlara tespit ettikleri vakaları devlete bildirme mecburiyeti getirilmiştir. İslam dininde engellilerin durumu. İslam dini toplumun bütün fertlerine özel önem vermiştir. Ayrıca İslam dini yardıma muhtaçlara ve engellilere her türlü kolaylığı göstermiştir. Dönemin şartları gereği ülke savunması önemli bir yer tutmasına rağmen özürlüler bu mühim görevden muaf tutulmuşlardır. Ve bu konuda gönüllerinin rahat olması ve herhangi bir eziklik duymamaları için onlar hakkında nazil olan ayeti kerimede şu ifadeler yer almıştır. Allah ve Resulü için insanlara öğüt verdikleri takdirde zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. Zira iyilik edenlerin aleyhine bir yol, sorumluluk yoktur. Allah çok bağışlayan ve çok esirgiyendir. Bu ayeti kerime açıkça engelli sayılabilecek özrü olan insanların savaşa katılmama hakkına sahip olduklarını haber vermektedir. İslamiyet'in ilk dönemlerinde inen Abese suresine baktığımızda da fakir ve yoksul durumda fakat inançlı bir engellinin kadrinin engelli olmayan ve zengin durumdaki inanmayanlara nazaran Allah katında ne kadar yüce olduğunu görmekteyiz. Ama görme engelli Abdullah bin Ümmü Mektum'un hadisesi meşhurdur. Hazreti Peygamber ileri gelen bir müşrik heyetle Müslüman olmalarını ümit ederek görüşürken Abdullah gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eteğinden tutarak bir şeyler sormak ister. Hazreti Peygamber konuşmaya ara vermek istemez. Abdullah ısrar edince peygamberin rahatsızlığı yüz hatlarına yansır. Sahne bir devlet başkanının büyük kazanımlar için en üst düzeyde bir diplomatik görüşme yaptığı bir sahnedir. Onun yaptığı şey yanlış değildir. İkna için saniyeler bile önemlidir. İşte engelliyi önemseme çok önemli bir düzeyde ilgiye layık olduğundan Allah elçisini tam o anda uyarmıştır. Cenab-ı Hak adı geçen surede şöyle buyurmaktadır. Peygamber amanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Resulüm onun halini sana kim bildirdi? Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. Kendini sana muhtaç görmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak ve Allah'tan korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun. Abdullah İbni Mektum bu olaydan sonra Hazreti Peygamber'in her yanına geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gel bakalım Rabbimin beni uyarmasına sebep olan kişi diyerek ona iltifatta bulunmuştur. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren engelliler Medine şehir devletinin hemen her kademesinde hizmet vermişler ve toplumla kaynaşmışlardır. Örneğin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıktığında Medine'ye Abdullah İbni Mektum'u kendi yerine defalarca vekil bırakmıştır. Muaz bin Cebel'i ayağından engelli olmasına rağmen Yemen'e vali olarak göndermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde insanlara İslam'ın bakış açısını belirleyen veciz cümleleri söylerken şöyle demiştir. Ey insanlar! Sizin atanız ve Rabbiniz birdir. Arap'ın aceme, siyahın kırmızıya, takvaca üstün olanlar hariç üstünlüğü yoktur. Allah katında en hayırlınız, takvaca üstün olanınızdır. Ayrıca unutmamak gerekiyor ki, kişinin sahip olduğu beden ve akıl sağlığı gibi yeteneğiyle kazanılmış bir değer değildir. Çünkü bu nimetin kaynağı Cenab-ı Hak'tır. Dilediği zaman verdiği bu nimeti istediği kişiden geri alabilir. Çünkü ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Sahip olduğunuz herhangi bir nimet Allah katındandır. Diğer bir başka ayette de Resulüm de ki mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım. sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin buyurmuştur. Toplumda var olan engellilerin bulundukları toplumların mutluluğu ve refahında katkılarının olduğunu da unutmamak gerekir. Zira bir gün Sa'd bin Ebi Vakkas, Hazreti Peygamber'in de bulunduğu bir yerde kendini özürlülerden üstün görünce Hazreti Peygamber onun tutumuna müdahale ederek şöyle demiştir. Allah size yardım ediyor ve rızık da veriyorsa bu ancak aranızda bulunan zayıf kişilerin hatrınadır. Yine bu meyanda şöyle buyurmaktadır. Cenab-ı Hak bu ümmete ancak zayıflarının ihlası, namazları ve duaları sayesinde yardım etmiştir. Bu hadisi şerifi zayıflar ve acizler dünya güzelliklerine karşı fazla beklenti içinde olmadıklarından dolayı ibadet ve itaatte daha samimi ve huşu içinde olurlar şeklinde anlayabiliriz. Bu ve benzeri naslar bize İslam dininin bu tür kişilere karşı gösterdiği insani tavrı göstermektedir. Raşid halifelerle Emevi ve Abbasi dönemlerinde de Hazreti Peygamber'in çizmiş olduğu istikamette davranılmıştır. Hazreti Ömer, İslam devletinin topraklarının genişlemesinin akabinde kimsesiz ve fakir çocukların yararına İslam'ın öngördüğü şartlara uygun olarak ve bütçesi devletin kasasından karşılanmak üzere ilk sosyal sigortalar kurumunu kuran kişi olarak tarihte yerini almıştır. Devlet kurumlarını da kuran Hazreti Ömer radıyallahu anh, nüfus sayımı için bütün vatandaşların isimlerini sicillere işletmiş, hiç kimsenin maddi imkanına bakmadan herkese bütçeden eşit miktarda maaş dağıtmıştır. Küçük çocuklara 100 dirhem verirken, büyüdüğünde bu miktar 200, daha da büyük buluğ çağına erdiğinde ise miktar artmıştır. Hazreti Ömer, İslam coğrafyasında tebaanın başına gelebilecek her türlü olumsuzluklardan kendisinin sorumlu olacağı görüşünü taşımaktadır. İmam İbn Şihab Ez-Zühri, Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı mektupta zekatın verilmesi gereken kişileri sayarken, yaşlıları, çalışamayacak durumda olan özürlüleri, sonradan sakatlananları, harp malullerini, yolcuları, kimsesizleri ve borçluları da zikretmiştir. Bu sosyal hizmetler sadece Müslümanlara özel olmayıp gayrimüslim vatandaşlara kadar ulaşmıştır. Ömer bin Abdülaziz Basra'daki valisi Adi bin Arta'ya yazdığı mektubunda şehirde yaşayan gayrimüslim ihtiyaç sahiplerini tespit etmesini ve onlara devletin bütçesinden maaş bağlamasını emretmiştir. Ayrıca hükmettiği toprakların her yerinde ihtiyaç sahiplerinin yararlandığı aşevleri kurdurmuş, görme özürlüler için refakatçi tahsis edilmesini, hasta olup da bakıcısı bulunmayanlara da bakıcılar görevlendirilmesini emretmiştir. Abbasiler dönemine baktığımızda da aynı hassasiyetin devam ettiğini görmekteyiz. Halife Mansur, valilerine yazdığı mektubunda ülkedeki kocası bulunmayan ve çalışamayacak durumdaki dul kadınlara, yetimlere ve körlere iaşelerinin devlet kasasından temin edilmesini emretmiştir. Kendisinden sonra yönetimi devralan kardeşi Mehdi de bunlara ilave olarak akıl hastalarının sürekli iaşelerinin verilmesi cihetine gitmiştir. Selçuklular döneminde de özürlülerin yararına yapılan yatırımlar Emevi ve Abbasi döneminden farklı değildir. Bu dönemde kurulan sosyal yardım müesseseleri, hastaneler, zaviyeler, hanlar, hamamlar çok ileri derecede ve yaygındı. Anadolu'da da bugün hala ihtişamlarını sürdüre gelen Darüşşifaların en eskisi Kayseri'de miladi 1205'te yapılmış olup Gevher Nesibe Hatun'a aittir. Sivas'ta, Divri'de, Çankırı'da, Amasya'da inşa edilen hastaneler Selçuklu Türklerinin bu hususa ne kadar önem verdiklerini göstermektedir. Ilgın, Eskişehir, Kütahya ve Erzurum'da hasta ve felçliler için sıcak su banyoları kurulmuştur. Kör, sakatlar, dul ve yetimler için de yurtlar tesis edilmiştir. Ayrıca süt emme çağındaki yetim çocuklar için de süt anne teminine gidildiği bilinmektedir. İslam'da sosyal yardımlaşma önemli yer tutmaktadır. insanların fiziki, zihinsel ve manevi açıdan sahip oldukları çalışma yeteneklerinin farklı oluşunu unutmamak gerekir. Bundan dolayı her insanın yapısına uygun iş temin etmek devletin görevi olması gerekmektedir. Bu insanların sadece barınma ve geçinme ihtiyaçlarının karşılanmasıyla yetinilmemelidir. Her özürlüğe sahip olduğu yeteneğe göre iş imkanı sağlanmalıdır. Çünkü bu tür kişilerin içinde bulundukları çevrede çalışarak geçimlerini kazanmaları, onların toplumla uyumlu olmalarının bir vesilesi olacaktır. İbni Abidin, Ebu Yusuf'un toprağını ekip biçebilecek durumdaki muhtaç kişilere helal kazanç sağlayabilmeleri için devlet bütçesinden kredi verilmesinin caiz olduğunu nakletmiştir. İbni Abidin konuyla ilgili devlet bütçesinden yardım almaya hak kazanan kişinin bu hakkından asla feragat etmemesi, nerede ve hangi şartlarda olursa olsun hakkını alması gerektiğini belirtmiştir. Hanefi fakihler bu hususta daha da ileri giderek vali muhtaçlara yönelik parasal yükümlülüğünü yerine getirmediği zaman hakimin bu hususta vereceği kararla valiyi zorlayabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca Şafi ve bazı Hanbeli fakihlere göre ihtiyaç sahiplerine bütçeden verilecek olan miktar kişinin ve toplumun içinde bulunduğu ekonomik şartlara ve ortama göre değişebilir. Maliki ve Hanbelilerin ekseriyetine göre bütçeden verilecek miktar asgari olarak kişinin bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak miktardan az olmamalıdır. Hanefiler verilecek miktarın nisap miktarından az olmamasını açıklamışlardır. Değerlendirme. Yapmış olduğumuz kısa nakiller İslam medeniyetinin özürlü ve muhtaçlara karşı takınmış olduğu olumlu tavrı açıkça ortaya koymaktadır. Henüz günümüzde bile bizim bu seviyeye ulaşmaktan çok uzakta olduğumuz açıktır. Esefle belirtmek gerekir ki çoğu Müslüman ülkelerin bu seviyeyi tutturması hayli zor görünmektedir. Ülkemizde son dönemlerde engelli çocuk sahiplerine, dul ve yaşlılara yönelik bazı iyileştirici adımlar atılmış bulunmaktadır. Mesela engelli çocuğu bulunan ailelere devlet düzenli olarak aylık ödemelerde bulunmaktadır. Bu tür kişilere yönelik yapılan iyileştirmeler insanı şüphesiz mutlu etmektedir. Bununla birlikte bugüne kadar uygulanan politikaların eksiklikleri giderilmeye çalışılmalı ve yeni istihdam politikaları bulunmalıdır. Ülkemizde özürlülerle ilgili çalışmalar pek çok Avrupa ülkesinden çok daha önce başlamıştır. Buna rağmen şu durumda bu hususta Avrupa'dan geride olduğumuz açıkça bellidir. Yine de 1982'de çıkarılan anayasa gereğince çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gaziler için alınacak tedbirleri işaret etmiştir. Buna göre devlet sosyal güvenlik hakkı olarak bu güvenliği sağlayacak gerekli bütün tedbirleri almakla kendini görevlendirmiştir. Çalışabilecek durumdaki engelliler içinse 4857 sayılı iş kanunu kapsamındaki iş yerlerinin özürlü çalıştırma zorunluluğu getirmiştir. Ek madde 39 gereğince bakım gereksinimi olan özürlü yakını bulunan memurların tayininde kolaylık sağlanmıştır. Yine aynı maddenin gereği olarak 65 yaşını dolduran muhtaç kişilere kafi olmasa da yaşlılık ve evde bakım parası bütçeden tahsis edilmiştir. Doktor Salim Özer, İslam ve diğer medeniyetlerin engelliye bakışı.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisi'ne dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
18: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allahu Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allahu Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allahu Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allahu Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
10: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması,

0: Kesim yerli besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 80-81. Peygamberimizin yapması istenen dua. Ve de ki:
2: Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla ve yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver.
1: Yine de ki:
2: Gerçeğin ta kendisi geldi. Sahte olansa yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur.

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
12: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
3: Reklamları dinlediniz.
18: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün inşallah 4. dersimizi yapacağız. Geçen dersimizde son olarak Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'i muhtelif şekillerde methettiğini söylemiştik. Ona Esma-i Hüsna'sından Rauf ve Rahim isimlerini verdiğini söylemiştik. Yani kendine mahsus olan iki ismi ona verdiğini söylemiştik. Resul-i Kibriya aleyhi ekmelü tehaya Efendimiz Hazretlerinin soy bakımından insanların en üstünü olduğunu dile getirmiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi metheden ayeti kerimeler vardı. Geçen dersimizde bu ayeti kerimelerden birini okuduk. Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesini okuduk. Bu ayeti kerimede insanlar apaçık bir dalalet içindeyken, sapkınlık içindeyken onlara bizim ayetlerimizi okuyan bir peygamber gönderdik. Onları günahlarından temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten, kendi içlerinden bir peygamber gönderdik mealindeki ayeti kerimeyi okumuştuk. Soyu temiz, temiz bir soydan geliyor. Kale İbnül Kelbi, tefsir alimi İbnü Sahip el-Kelbi var. Muhammed İbnü Sahip el-Kelbi Hicri 146 tarihinde vefat etmiş. Yani 2. yüzyılda. Miladi olarak söylersek 763 tarihinde vefat etmiş bir alim. Tefsir alimi, Arap dili alimi, tarih alimi, nesep alimi. Evet. O diyor ki كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مِئَ اُمِّنْ Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şeceresindeki 500 annenin adını tespit ettim. Eski kitaplara dayanarak efendim bu kadar, yani bu babaanne olur, anne olur, efendim amcanın hanımı olur, dayının hanımı olur, böyle yakınlara varıncaya kadar, yani bu kadar insanın ismini tespit ettim, bu kadar hanımın adını tespit ettim. Fema vecettu fihinne sifahan ve la şeyen mimma kana aleyhil cahiliyetu. Bunların arasında evlilik dışı cinsel ilişki kuran birine rastlamadım veya İslam öncesi dönemdeki ahlaksızlıklardan birini yapan birine rastlamadım diyor. Tabii bu 500 annenin, 500 hanımın adını yazdım ifadesinde bir kesretten kinaye diyoruz. Yani çoğunluktan kinaye olduğu anlaşılıyor. Yani tam 500 adedi değil de yani o kadar büyük sayıda insan tespit ettim. Ama onların içerisinde ahlaksızca davranışta bulunan birini görmedim demiş. Evet. An İbn Abbas radıyallahu anhuma fi kavlihi taala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma ile ondan gelen bir rivayet şimdi okuyacağız. Fi kavlihi taala ve tegallübeke fissacidin. Ve tegallübeke fissacidin, yani secde edenler arasındaki dolaşmanı da Allah görür ayetini şöyle tefsir etmiş. Efendim İbn Abbas Hazretleri biliyorsunuz müfessirlerin ilki ve en büyüğü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rivayetlerini toplamakla kalmamış, ayeti kerimeleri de tefsir etmiştir, ilk müfessir. Tabi ilk müfessir Efendimiz de ondan sonra gelen müfessir olarak. Kur'an-ı Kerim'i en mükemmel şekilde ilk defa tefsir eden kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi efendim? Hem ayeti kerimeleri getiriyor, hem de o ayeti kerimeleri nasıl anlamak gerektiğini tefsir ediyor. Neyle tefsir ediyor? Hadisi şerifleriyle. Onun için Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiridir. Kur'an-ı Kerim'in ilk tefsirini okumak isteyenler hadisi şerifleri okumalıdır. Bu ayeti kerimeyi tefsir ederken secde edenler arasındaki dolaşmanı da Allah görür. Ayeti kerimesini tefsir ederken demiş ki İbn Abbas, kâle min nebiyyin ilâ nebiyyin hatta ahreceke nebiyyen. Seni peygamber olarak ortaya çıkarıncaya kadar bir peygamberin soyundan diğer peygamberin soyuna geçirmek suretiyle dolaşmanı da Allah bilir demektir bunun manasıdır. Senin secde edenler arasındaki dolaşmanı Allah bilir, görür demek diyor İbn Abbas Hazretleri, seni peygamber olarak ortaya çıkarıncaya kadar diğer peygamberlerin efendim soyundan birbirine nasıl geçtiğini, o peygamberden o peygambere, Nur-u Muhammedi'nin bir peygamberden diğer peygambere geçerek efendim, yahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin atalarından birbirine geçerek dolaşmanı da Allah Teala bilir demiş. İbn Abbas bunu böyle açıklamış. Daha başka açıklayan alimler de var. Ve kâle Cafer bin Muhammed, Hazreti Hüseyin'in torunlarından, bizim Cafer-i Sadık diye bildiğimiz efendim 12 imam silsilesinin 6.'sı olan bir alim, Hazreti Hüseyin'in torunlarından, vefatı 148, miladi 765'tir. Şimdi onun bir görüşünü okuyacağız. Cafer-i Sadık diyor ki: Alimallahu Teala acze halgihi an taatihi فَعَرَّفَهُمْ ذَٰلِكَ لِكَيْ يَعْلَمُوا اَنَّهُمْ لَا يَنَالُونَ الصَّفَّ مِنْ خِدْمَتِهِ. Diyor ki Allah Teala peygamber göndermeden kullarının kendisini layıkıyla tanıyıp bilemeyecek, ibadet edemeyeceklerini bildiği için Allah Teala peygamber göndermezse kullar Allah Teala'ya nasıl ibadet edeceğini bilemez. Değil mi efendim? Peygamberler bizim rehberimiz, kılavuzumuz. Allah Teala'yı da tanıtır. Allah Teala'ya nasıl ibadet edileceğini de gösterirler. İşte Allah Teala peygamber göndermeden kullarının kendisine kendisini tanıyıp ibadet edemeyeceklerini bildiği için kullarına bu konudaki acizliklerini bildirdi. Evet. Yani peygamber gelmeden, peygamberi görmeden, tanımadan siz Allah'a nasıl ibadet edeceğinizi bilemezsiniz. Allah Teala Hazretleri bunu kullarına bildirdi. Fe ekame beynehum
2: ve beynehu mahlukan min cinsihim fis sureti.
1: Allah Teala buyruklarını kullarına bildirebilmek için görünüş bakımından onlara benzeyen, şekil itibariyle onlara benzeyen kendi cinslerinden bir peygamber yolladı. Öyle ya, mesela bir melek gelse de bize Allah Teala'nın dinini anlatmaya kalksaydı biz onu her zaman göremezdik. Efendim, ayrıca onun bizim gibi düşündüğünü, bizim gibi yatıp kalktığını bilmediğimiz ve görmediğimiz için elbette onun sözünü de layıkıyla anlayamazdık. Şimdi Allah Teala Hazretleri bizim gibi bir şekli bize benzeyen, yemesi içmesi bize benzeyen bir peygamber gönderiyor ki ona bakalım, yani ashab-ı kiram için söylüyorum veya diğer peygamber sahabileri için söylüyorum. Onun buyruklarını anlayabilmek için onu dinlemeleri ve dini nasıl yaşadığını görmeleri lazım. Görünüş bakımından onlara benzeyen kendi cinslerinden bir peygamber yolladı. Elbesehu min nimetihi er-ra'fete ve rahmete. Tamam, peygamber görünüş bakımından diğer insanlara benziyor. Başka? Başka hangi özelliği var o peygamberin, peygamberlerin? Allah Teala kendi özelliklerinden olan, yani bizzat Allah Teala'ya mahsus olan şefkat ve merhamet özelliklerini o peygambere ihsan etti. Allah Teala kullarını sevdiği için, Allah Teala kullarının doğru dürüst yaşamasını arzu ettiği için o peygambere bizzat kendisinin iki özelliğini verdi. Rahmet, şefkat, merhamet özelliğini verdi onlara. Evet. Şefkat ve merhamet özelliklerini Peygamber aleyhissalatu vesselama ihsan etti. Ki o da insanları sevsin, insanlarla ilgilensin, onların dini doğru dürüst anlamalarını arzu etsin ve bunun için çaba göstersin. Ve ahrecehu ilel halqi sefiran sadikan. Onu mahlukatına doğru sözlü bir peygamber olarak gönderdi. Doğru sözlü bir elçi olarak gönderdi. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir özelliği insanlara merhametli oluşu, şefkatli oluşuysa bir başka özelliği doğru sözlü oluşu. Yalan söylemez. Getirdiği gerçekleri değiştirmez. Ve ceale ta'atehu ta'atehu. Allah Teala o peygambere itaat etmeyi kendine itaat etmiş gibi kabul etti. Yani bir peygamberin veya bizim peygamberimizden bahsedelim. Peygamber aleyhissalatu vesselama itaat etmeyi kendine itaat etmek gibi kabul etti. Demek ki biz Peygamber aleyhissalatu vesselamın sözlerini dinlersek, onun buyruklarını baş tacı edersek, onun buyurduğunu aynen yaparsak Allah Teala'ya itaat etmiş oluyoruz. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki ona itaat ederseniz bana itaat etmiş olursun. Kur'an-ı Kerim'de 20'den fazla yerde etiyullaha ve etiyur rasul. Etiyullaha ve etiyur rasul geçiyor. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Kim peygambere itaat etmiş olursa Allah'a itaat etmiş olur. Fark yok yani. Çünkü peygamber Allah'ın emirlerini getiriyor ve tebliğ ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah Teala'dan aldığı emirleri kullarına getiriyor, tebliğ ediyor. Biz o peygamberin emrine uyarsak Allah'ın emrine Celle Celaluhu uymuş oluyoruz. Ve muvafakatehu muvafakatehu, kendine Allah'ın emirlerine saygı göstermeyi kendine saygı gösterme ve yolunca gitmek olarak kabul etti. Demek ki Peygamber aleyhisselama saygı gösterirsek Allah'a saygı göstermiş oluyoruz. Peygamber aleyhisselatu vesselamın yolunca gidersek Allah Teala'nın yolunda gitmiş oluyoruz. Evet. Cafer-i Sadık Hazretleri böyle dedi, böyle açıkladı. Fekale Teala, Allah Teala bir ayeti kerimede buyurdu ki Nisa suresinin 80. ayeti kerimesi bu. Men yuta'ir rasule fekat eta Allah. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş. Demin söylediğim ayeti kerimelerden biri. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Ve kâle Teala, Bir başka ayeti kerimede Allah Teala şöyle buyurdu. Enbiya suresinin 107. ayeti kerimesi. Estağfirullah. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Hepimizin bildiği bir ayeti kerime bu. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdi. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e böyle buyuruyor. Ey Peygamberim, ey benim sevgili elçim, biz seni, yani ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Rahmet vesilesi. Bunu açıklayacağız. Şu hadisi şerif bu ayeti kerimeyi desteklemektedir sevgili kardeşlerim. Efendimiz buyuruyor ki innema ene rahmetun mühtaat. Ey insanlar, ben alemlere hediye edilmiş bir rahmet peygamberiyim buyuruyor Peygamber. Ben alemlere, alemler kim? Başta insanlar, sonra cinler. Çünkü Allah Teala cinlere de emirlerini göndermiştir. Efendimiz onların da peygamberidir. Allah'ın emirlerini bize tebliğ ettiği gibi onlara da gidip tebliğ etmiştir. Onun dışında başka neler var onu bilemiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta insanlar ve cinler olmak üzere alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ben alemlere hediye edilmiş bir rahmet peygamberiyim buyuruyor. Demek ki sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bize hediye edilmiş bir rahmet vesilesi olarak göreceğiz ve kabul edeceğiz. Yani Allah Teala Hazretleri bize merhamet ettiği için, bizi çok sevdiği için, bizim doğru yolda gitmemizi arzu ettiği için bize bir rehber göndermiş. O rehberinin kalbini şefkatle, merhametle doldurmuş. Hani okuduk ya geçen dersimizde, Allah Teala buyuruyor ki sizin başınızın ağrıması, canınızın sıkılması o peygamberi üzer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine o kadar merhamet ve şefkat doludur ki ümmetinin kederlenmesi, hüzünlenmesi, başlarına bir sıkıntının gelmesi onu rahatsız eder, üzer. Böylesine seviyor. Yani bir insan aile efradını nasıl düşünür, kendi çoluğunu, çocuğunu nasıl düşünür, onların hastalığından dolayı nasıl üzülürse, Peygamber aleyhissalatü vesselam da bizi öylesine sever ve bizim acı çekmemizi, sıkıntı çekmemizi arzu etmez. Ondan dolayı rahatsız olur. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Elhamdülillah. Bunun değerini bilmeli, sık sık tekrar etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizi 1000 yıl önce, 2000 yıl önce de gönderebilirdi. Herhangi bir peygamberin ümmeti yapabilirdi. Ama Habibullah diye tavsif ettiği, Allah'ın sevgilisi diye tavsif ettiği peygamberine ümmet yaptı bizi. Demek ki bizden bir şeyler bekliyor, bizi seviyor. Yani bize bir ikramda bulunmuş. Daha evvelki peygamberlerin ümmeti olsaydık, onlara inanmayanların arasında bulunabilirdik. Çünkü ona, bazı peygamberlere 3 kişi 5 kişi inanmış, diğerleri inanmamış. Nuh'un gemisini düşünün, yani bir gemiyi yarısını hayvanlar dolduruyor, diğer yarısını da ancak müminler doldurabiliyor yani. Halbuki 950 sene yaşamış onların arasında, sözünü dinletememiş. Kale Ebu Bekir bin Tahir, Endülüslü bir alimden söz ediyor müellifimiz. Müellifimiz de Endülüslü ya, kendisi de Endülüslü. Ebu Bekir İbni Tahir, Hicri 484 tarihinde, miladi 1091 tarihinde vefat etmiş bir alim. Bu alimin şu görüşünü müellifimiz bize naklediyor. Diyor ki Ebu Bekir bin Tahir, Zeyyenallahu Teala Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme bi ziynetir rahmeti. Allah Teala Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rahmet ziynetiyle, merhamet ziynetiyle süslemiştir. Merhamet bir manevi süstür. Değil mi efendim? Yani herkes merhametli olamıyor maalesef. Allah Teala bizim kalbimize bu merhamet duygusunu vermişse demek ki bizim kalbimizi de o süsle süslemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi diyor merhamet ziynetiyle süslemiştir. Fekâne kevnuhu rahmeten. Onun varlığı rahmettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı, mevcudiyeti bir rahmettir. Allah'ın merhametidir. Allah'ın rahmetinin göstergesi onun varlığıdır. Onun bize peygamber olarak gelmesi Allah Teala'nın bizi sevdiğini gösterir. Ve cemi'u şemailihi ve sıfatihi rahmeten alel halgı. Onun Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatıyoruz. Onun bütün sıfatları, bütün şemaili, görünüşü, yani görünen ve görünmeyen güzel huyları, görünen şekli, şemaili, bizim göremediğimiz tarafları, güzel huyları yaratılmışlara rahmettir. Evet, sevgili kardeşlerim, öyle bir peygamber ki ümmetine karşı sevgi dolu. Allah Teala kendisine kafirler inanmıyorlar diye kendini perişan ediyorsun diyor. Yapma diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiyor ki o kafirler de Müslüman olsun. Yani niye kafir olarak kalsınlar ya? Niye cehennemi doldursunlar? Onlar da Müslüman olsun, onlar da kurtulsun diye çabalıyor. Ve o kadar çaba sarf ediyor ki Allah Teala kendisini ikaz etmek zorunda kalıyor. Kendini mahvediyorsun diyor, yapma diyor. Bu doğru değil diyor. Benim emirlerimi sen onlara tebliğ ediyorsun. Akıllarını kullansınlar, Müslüman olsunlar. Olmazlarsa demek ki cennete değil cehenneme talip olmuş oluyorlar. Ben onlara akıl verdim, fikir verdim. Düşünsünler, doğruyu, yanlışı birbirinden ayırsınlar. Doğru yolu bulsunlar. Ama Efendimiz işte yetinmiyor onunla. Onlar da gelsin, onlar da Müslüman olsun diye arzu ediyor. Evet. Bu zatın dediği gibi Ebu Bekir bin Tahir, Efendimizin bütün sıfatları yaratılmışlara rahmettir, merhamettir. Evet. Hep onu istiyor, hep bizim daha mükemmel bir insan, daha mükemmel bir Müslüman olmamızı arzu ediyor. Ve diyor ki bu zat فَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ رَحْمَتِهِ فَهُوَ النَّاجِي فِي الدَّارَيْنِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ. Muhammed Aleyhisselam'ın rahmetinden faydalanan kimseler dünyada ve ahirette her türlü kötülükten korunmuş olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin merhametinden, rahmetinden faydalanan kimseler dünyada da ahirette de her türlü kötülüklerden korunmuş olur. Evet. Öyledir, gerçek odur tabii. Vel vasilu fihima ila kulli mahbubin. Dünyada da ahirette de her türlü güzelliğe nail olur. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetinden, merhametinden istifade eden kimseler dünyada da ahirette de kötülüklerden korunmuş olurlar. Dünyada da ahirette de her türlü güzelliğe ulaşmış olur. Evet sevgili kardeşlerim, dünyada biz bir garibiz. Dünya bizim için bir gurbettir. Bizim asıl vatanımız ahirettir. Biz buraya geçici bir süre için gönderildik. Niçin? Ahireti kazanalım diye. Çünkü bizim asıl evimiz, yurdumuz o bir tarafta. Oradaki evimizi daha bir güzelleştirelim. Bahçesini daha bir tanzim edelim. Efendim. Çünkü cehennemden en son çıkan insana Allah Teala dünya kadar yer veriyor. Bir dünya kadar. Hatta hadisin bir başka rivayetinde dünyanın 10 misli büyüklüğünde yer verdim diyor. Şu halde daha önce giden, yani dünyada çok güzel bir hayat yaşayıp ahirete Müslüman olarak giden insana Allah Teala dünyalar kadar yer verecek. Her yerde bir köşk lazım, değil mi? Saray lazım. Onu neyle alacağız? Buradaki amelimizle, gayretimizle alacağız. İslamiyet'i güzel yaşamak suretiyle, Allah'ın bize öğrettiği zikirleri dilimizden düşürmemek suretiyle, kelime-i tevhidi söyleyerek la ilahe illallah, la ilahe illallah, subhanallah, subhanallah diyerek, değil mi efendim? Elhamdülillah, elhamdülillah diyerek, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim diyerek, subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber, namazlarınızda söylüyorsunuz. 4 tane zikri ihtiva ediyor bu. La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Hepinizin bildiği zikir bu. O halde sevgili kardeşlerim, madem ki biliyoruz, söyleyelim. Bunu söyledikçe de Allah Teala'nın sevgisini kazanırız, merhametini kazanırız. Sevgili kardeşlerimize, din kardeşlerimize tebessüm etmemizin sadaka olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Ve hepimizin yüzünde de o tebessüm var. Gayret ettik mi hemen ortaya çıkıveriyor. O bir sadakaymış demek ki birbirimize. Niye bu sadakayı esirgiyoruz? Tebessüm ettiniz mi? Allah Teala sadaka sevabı veriyor. Tatlı bir söz söylediniz mi? Sadaka sevabı veriyor. Selam verdiniz mi? Sevap yazıyor. Yani her an sevap kazanma imkanına sahibiz. O halde bu fani hayatı, sayılı nefesi değerlendirmemiz lazım. Ahiretin parası bu işte. Zenginsek, varlıklıysak tabii fakire, fukaraya yardım ettik mi daha çok sevap kazanırız, daha çok köşk yaparız ahirette yani. Tabii ki o köşklerin içini dolduracak huriler de var yani. Evet. Bu da ancak dünyadaki bu gayretlerle kazanılır. Ela tera diyor, görmez misin kardeşim? Ennallâhe teâlâ yekûl. Allah Teala ona şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Efendim, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor Peygamber Efendimiz. Fekânet hayâtuhu rahmeten ve memâtuhu rahmet.

Vesselam. Nitekim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Hayati hayrun lekum ve mevti hayrun lekum. Hayatım, yani benim hayatta oluşum da sizin için rahmettir. Vefatım da sizin için rahmettir. Allah Allah. Hayatta oluşunu anlıyoruz. Hayatta olduğu sürece Allah Teala'nın emirlerini, buyruklarını insanlara öğretiyor. Tabii rahmet olmuş oluyor. Vefatı bizim için nasıl rahmet oluyor? Bu hadisin manası şu sevgili kardeşlerim, biraz daha açarsak. Allah Teala'nın bu yüce peygamberi hayatta bulunduğu sürece ümmetine doğru yolu göstermiştir. Cennete gidecek yolu bize göstermiştir. Ahirette de ümmetine şefaat edecek. Elhamdülillah. Vefatım da sizin için rahmettir demek bu demektir. Yani ben size ahirette şefaat edeceğim. Bazı talihsiz insanlar şefaati inkar etseler de, aklıma bir deyim geldi, nasıl karşılarsınız bilmiyorum ama bizim oralarda o şey vardır, Yozgat ve civarında derler ki öksüzün eteğine kavurga koymuşlar da vay bilmem neyim yandı demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben size şefaat edeceğim diyor. Ayeti kerime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat edeceğini söylüyor. Günümüzde alim geçinen adamlar yok öyle şey diyor. Yok öyle şey, şefaat yok. Şefaat Allah'a mahsus. Elbette Allah'a mahsus ama Allah Teala şefaat hakkını kime verirse o şefaat edecektir. Şefaat hakkını vermek suretiyle şefaat edecektir. Meleklere diyecek ki şefaat edin, benim kullarıma, Müslümanlara melekler şefaat edecek. Peygamberlere diyecek ki şefaat edin, şefaat edecekler. O buyurmadan, o emretmeden mümkün mü şefaat et? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bana Allah Teala Hazretleri şefaati kübra, en büyük şefaat hakkını, yetkisini verecektir. Ben ümmetime şefaat edeceğim. Defalarca cehenneme gidip belli ölçüde efendim dünyadayken iyi şeyler yapmış olanları grup grup kurtaracağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Önce şunları kurtaracağım diyor. En sonra öylelerini kurtaracağım ki benim ümmetimden yanmış, kömür haline gelmiş, işte onları alınacak, hayat suyunun içine atılacak, orada yeniden can bulacaklar. Ta onlara varıncaya kadar ben şefaat edeceğim diyor. Bir de öylesine şefaati var ki cehennemin yüzünü görmeden, inşallah Rabbim bize de nasip eylesin, doğrudan doğruya cennete gidecekleri alacak götürecek. O da bir şefaat türüdür. Bunlar hep anlatılırken adam diyor ki yok diyor, öyle bir şey yok diyor. İstemiyorsan istemesen, sana da edilmesin. Ve kema kâle aleyhissalâtu vesselâm, nitekim bir hadisi şerifinde Efendimiz şöyle buyurmuştur. Mesela Sahih-i Müslim'deki bir hadisi şerif. İzâ erâdallâhu rahmeten bi ümmetin, Allah Teala bir ümmete rahmetiyle muamele etmek isterse kabada nebiyyehâ kablehâ, o ümmetin peygamberini o ümmetten önce vefat ettirir. Fece'alehu leha feraten, feraten ve selefen. O peygamberi ümmeti için ahirette bir öncü, bir kılavuz kılar buyuruyor. Demek ki Allah Teala bir ümmete rahmetiyle muamele etmek isterse o ümmetin peygamberini o ümmetten önce alır, vefat ettirir. Biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'den şunu biliyorsunuz. Öyle ümmetler vardır ki peygamberleri hayattayken Allah Teala onlara azap etmiş. Değil mi?
kiminin başına taş yağdırmış.

0: kimini sesle yok etmiştir. Efendim kimini yerin dibine batırmıştır. Kimini rüzgarla efendim başka şeylerle mahvetmiştir. Peygamberin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinden önce gitmesi, ümmetinden önce vefat etmesi efendim o ümmet için bir rahmettir, merhamettir. Hadisin devamı şöyle, müellifimiz buraya almamış ama Allah Teala bir ümmeti helak etmek isterse peygamberleri hayattayken o millete azap eder, anlattığım gibi onları mahveder. Çünkü o millet peygamberlerinin emrine karşı gelmişlerdir. Cenab-ı Hak onları helak etmek suretiyle peygamberini teselli eder. Onu memnun eder. Çünkü şu kadar yıl onlara doğru yolu göstermiş fakat iman etmemişler. Hazreti Nuh yalvarmadı mı? Ya Rabbi benim sözümü dinlemiyorlar. Artık ben bıktım. Bunlara seni anlatmaktan, senin yolunu anlatmaktan ne yapacaksan yap dedi. İşte onun üzerine tufan koptu. Diğer peygamberlerin durumu da böyledir. Onlar da öyle dediler. Ya Rabbi artık bana inanmıyorlar. Ne yapacaksan yap dediler. Onun üzerine Allah Teala onları da değişik şekillerde perişan etti. Ve gâle Semerkandî rahimehullah. Tefsir alimi ve Hanefi fakihi Ebu'l-Leys es-Semerkandî var. Onun bir sözünü müellifimiz buraya almış. Vefatı 373. Miladi tarihle söylersek 973'de vefat etmiş. Hem tefsir alimi hem fıkıh alimi. Diyor ki rahmeten lil alemin. Ayeti kerimedeki ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ayeti kerimesindeki rahmeten lil aleminin manası yani lil cinni vel insi. Allah Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı insanlar için ve cinler için rahmet vesilesi kılmıştır diyor. Böyle yorumlamış. Evet. Biz seni insanlara ve cinlere rahmet olarak gönderdik demektir bunun manası diyor. Elhamdülillah sevgili kardeşlerim. Bu şerefi kaçırmamalıyız. Onun ümmeti olmanın bahtiyarlığından istifade etmeliyiz. Bugün dünyada 6 milyardan fazla 7 milyar insan var. Bunların içerisinden 1,5 milyarı Müslüman. Geri kalanı muhtelif dinlerde. Müslüman kardeşlerimizin de durumunu biliyorsunuz. Memleketimizde de vaziyet ortada. Yani adı Müslüman olan birçok kardeşimiz var maalesef. Ya namaz bilmez, niyaz bilmez, oruç bilmez. Efendim, öyle yaşayan insanlar var. Aslında onların Müslüman bir anadan babadan doğmuş olması bir bahtiyarlıktır ama bunu değerlendiremiyorlar. Bir de geride kalan milyarlar var, düşününüz şimdi. Şu halde bizi Allah Teala'nın Müslüman olarak yaratması, Müslüman bir anne babadan yaratması, gönlümüze ibadet sevgisini koyması, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bize sevdirmesi ne büyük bir lütuftur sevgili kardeşler. Elhamdülillah. Bildiğimiz sureleri hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'den bu kadar ayet biliyoruz. Efendim hadisi şerifler biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyoruz, seviyoruz. Onun ümmetindeniz diye fesi göğe atıyoruz. Böylesine bir bahtiyarlığın içindeyiz. O halde bunun kıymetini bilmeliyiz. Yani daha fazla Kur'an okumalı, hadisi şerif okumalı, dinimizi ve Efendimiz'i daha çok tanımalıyız. İbadetlerimizi daha bir şevkle, zevkle yapmalıyız. Allah'ın ismini dilimizden düşürmemeliyiz. Yolda giderken demin söylediğim zikirleri tekrar etmeliyiz. Efendimiz ben günde 70 defa Sübhanallah derim diyor yani. Bazı rivayetlerde 100 defa Allah'ı tesbih ederim diyor. Bir yere oturuyor, Allahümme ecirni minen nar, Allahümme ecirni minen nar. Allah'ım beni cehennemden koru, Allah'ım beni cehennemden koru. Sahabi diyor ki saydım 100 defa söyledi diyor. Allah Teala'nın bağışladığı, affettiği bir insan. Günahlarını bağışladığı bir insan. Yani böylesine ayrıcalık tanıdığı bir insan Allah'a şükretmek için beni cehennemden koru diye niyazda bulunuyor. Bizim daha çok niyaz etmemiz gerekmez mi? Değil mi kardeşlerim? Onun için bu fırsatı, bu hayat nimetini, onun kıymetini bilelim. Evet. Kıyla li cemi'il halki. Bu ifadeyi bazı alimler şöyle açıklamışlar. Lil mümini rahmeten bil hidayeti. Allah Teala Resulü Ekrem'ini mükellef olan bütün varlıklara, insanlara, cinlere, meleklere rahmet olarak göndermiştir. Onlara nasıl rahmet olmuştur Peygamber Efendimiz? Müminlere doğru yolu göstermek suretiyle rahmet olmuştur. Bize doğru yolu gösteriyor. Cennete giden yolu gösteriyor. Allah'a giden yolu gösteriyor. Böylece rahmet olmuş oluyor bize. Değil mi efendim? Bize rahmet oluşu bu. Ne güzel açıklamışlar. Böyle açıklayanlar. Ve rahmeten lil münafiki bil emani minel katli. Efendimiz sadece müminler için değil, münafıklar için de rahmet imiş. Nasıl oluyor bu? Münafıklara can güvenliği sağlamak suretiyle rahmet olmuştur. Yani onların da aslında öldürülmeleri gerekiyor imiş. Ama ben Müslümanım diyen adamlar, münafık kim? Münafık, Müslüman olmadığı halde Müslüman görünen adam, değil mi efendim? Ona münafık diyoruz biz. O da bir tür kendini korumuş oluyor dünyadayken. Can güvenliği sağlanmış oluyor. Kafir olsa onunla savaşılabilir yerine göre, duruma göre. Ve rahmeten lil kafiri bi ta'hiril azabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere de dünyada başlarına gelecek olan azabı ahirete bırakmak suretiyle şefaatçi olmuştur. Evet. Eski milletlerde kafirler ne oluyor, ne yapılıyordu? İnanmadıkları vakit helak ediliyorlar. Çeşitli şekillerde anlattığımız gibi. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen kafirler helak ediliyor mu? Hayır, edilmiyor. Kimin hürmetine? Efendimizin hürmetine. Evet. Demek ki Peygamber Efendimiz dünyada başlarına gelecek olan azabı ahirete tehir ettirmek suretiyle o kafirlere de rahmet olmuştur. Kâle İbn-i Abbasin radıyallahu anhuma. Efendimizin amcazadesi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Hüve rahmetün lil mümini vel kafirin. Server-i Enbiya Efendimiz müminlere de rahmettir, kafirlere de rahmettir. İz'ufu mimma esabe gayrahum minel ümemil mükezzibeti. Çünkü kafirler eski devirlerde olsalardı peygamberlerini yalanlayan diğer milletler gibi belalara uğrayacaklardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde bundan kurtulmuşlardır diyor. Açıkladığımız gibi. Demek ki kafirler Peygamber Efendim, Allah Teala Peygamber Efendimize bu lütfu da bağışlamıştır. Yani kafirlere Müslüman olma fırsatını da ölene kadar vermiştir. Eskiden olsaydı helak edilirlerdi. Şunu da okuyayım, burayı bitirelim. Ve hukiye ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle li Cibril aleyhisselam. Rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Cebrail aleyhisselama şöyle sordu. Hel eshabeke min hazihir rahmeti şeyun. Cebrail, Allah Teala'nın bana verdiği rahmetten, merhametten senin de bir hissen, bir payın oldu mu? senin de bir nasibin oldu mu diye sordu. Kale naam. Kuntu ahşa el akibete. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu ki evet sonum nasıl olacak diye endişe ediyordum. Fe emintu li senaillahi azze ve celle aleyye bi kavlihi estağfirullah zi kuvvetin inde zil arşi mekin muta'in semme emin. Tekvir suresinin 20 ve 21. ayeti kerimelerinde şu ifade geçiyor. Bir elçi ki pek kuvvetli, arş sahibi katında itibarlıdır. Allah katında itibarlı bir elçidir buyuruyor Allah Teala Peygamber Efendimiz için. Yani o benim yanımda itibarlı bir insandır. Orada sözü dinlenir, ona güvenilir. Ben bu ayeti kerime sayesinde endişelerimden kurtuldum. Efendim Allah Teala'nın beni de merhametiyle kucaklayacağını anladım diyor. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizler için sevgili kardeşlerim bir rahmettir, merhamet vesilesidir. Bunun kıymetini bilelim. İnşallah önümüzdeki derste buradan itibaren devam ederiz. Yüce Rabbim hepimizi salih kullarından eylesin. Yüce Rabbim hepimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatih.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
0: Reklamları dinlediniz.
16: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
18: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Özel FM 103.2.

Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbin

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şeksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
12: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
18: J Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
19: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
22: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

محمد وعالي والصحب أجمعين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli kardeşler, el vela vel bera üzerinde duruyor idik ve bera meselesini ifade ederken, yani bir muvahhid müminin beri olması gerekli olan, tamamen reddetmesi gerekli olan, ondan alabildikçe uzaklaşması gerekli olan şeyler neler idi, onların üzerinde duruyorduk. Birincisi şeytan olduğu, iblis ve avanesi, iblis ve dostları, iblis ve ordusu, gerek cinlerden gerek insanlardan olsun, şeytanlaşmış olanlarla kesinlikle dostluk söz konusu olmadığını ifade etmiş idik. İkincisi tağuttur. Müslümanların, müminlerin, muvahhidlerin, erkek olsun, kadın olsun, bütünüyle reddetmesi gerekli olan, Allah'a karşı baş kaldırmış, tuğyan etmiş, haddini aşmış olanlardır. Hiçbir mümin kesinlikle bunu kabul etmemeli. Çok iyi tanımalı, reddettiği tağutun, reddetmesi gerekli olan tağutları çok iyi tanıması ve kesinlikle onlara karşı hiçbir eğilim göstermemesi lazım. Kalbinde onlara karşı hiçbir sevgin, hiçbir yakınlık olmaması gerekli. Tamamen beri olması lazım. Nasıl ki şeytandan Allah'a sığınıyor ve ondan tamamen uzaklaşmak istiyorsak ki bunu gerçekleştirmeye gayret eder her mümin, aynı zamanda tağutu tanımalı ve ondan da tamamen kendisini beri kılması lazım. Asla bir yakınlık, bir dostluk söz konusu olmaması gerekli. Tağut nedir meselesi gündeme geldiğinde, Türkiye Cumhuriyeti, ki laik demokratik bir devlettir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Dini Terimler Sözlüğü isimli kitap, ki hazırlayanlar Profesör Doktor Ahmet Nedim Serinsu ve diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından neşredilmiş ve Ankara 2009'da yayınlanmıştır. Dini Terimler Sözlüğü. Ayrıca ifade etmişler ki İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için hazırlamışlar. Tağut kelimesini izah etmiş, açıklamışlar 346. sayfede. Tağut, birinci anlamı haddi aşan, azgın, ileri giden, ölçüsüz zorba. İkinci anlamı şeytan, ki Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 76. ayet-i kerimesinin mealini vermişler. Müminler Allah yolunda savaşırlar, inkarcılar ise tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Kur'an-ı Kerim 4. surenin 76. ayet-i kerimesinin meali, yani Nisa suresinin. Üçüncü anlamı sihirbaz, kahin. Yine bir ayet meali, Nisa suresinin 51. ayeti. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Baksana onlar put ve tağuta inanıyorlar. Dördüncü anlamı Allah'a isyan ederek insanların tek hakimi ve sahibi olduğunu iddia eden ve onları kendine kulluk etmeye zorlayan kimse veya kurum, ki yine ayet-i kerime mali verilmiş, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise onları aydınlıktan karanlıklara sürükler, ki tağuttur.

0: İşte onlar cehennemliklerdir. Orada temelli kalacaklardır. Beşinci anlamı, Allah'a karşı tanrılıklarını ilan eden ve bu uğurda halkına baskı yapan krallar, firavunlar, nemrutlar, tağutlar bunlardır. Elbette ki günümüze göre düşünmek ve bunu güne göre getirip kimdir, nedir, necildir bu insanlar, yöneticiler kendilerini Allah yerine kanun koyucu olarak gündeme getirenler, Allah'a karşı sizin Rabbiniz, ilahınız benim diyen firavun gibi kulların üzerinde egemenliği gündeme getirenler tağutlardır. Allah'a karşı isyan etmişler, tuğyan etmişler, başkaldırmışlar, haddlerini aşmışlar ve diyorlar ki kesinlikle bizim egemen olduğumuz bölgelerde artık Allah'ın hükümleri geçerli değil. Ancak bizim koyduğumuz hükümler, kanunlar, yasalar, tüzükler, ilkeler geçerlidir. Vatandaşlarımızın, ülkedaşlarımızın mutlaka bu ilkelere, bu kanunlara, bu yasalara ve tüzüklere tabi olması lazım. İtaat edenler güzel vatandaşlar, ılımlı vatandaşlar. İtaat etmeyenler ise baş kaldıran vatandaşlar. Bize karşı isyan ediyorlar bunlar. Baş kaldırıyorlar. Kendileri yeryüzünde Allah'a karşı baş kaldırmışlar. Kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini siyasetlerine, ekonomilerine, yargılarına, eğitimlerine, sosyal hayatlarına, aile hayatlarına asla karıştırmak istemezler. Kim ki böyle bir şey gündeme getirecek olursa ya İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe müstahak kılarlar, ateşe atarlar, ya Musa Aleyhisselam gibi Mısır'dan sürgünü gündeme getirirler, Resul Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabesine zulmeder, Mekke'den Medine'ye hicret etmesini gündeme getirir, zorlarlar, hapsederler, şehit ederler. Tarih boyunca bunlar olmuştur. Firavun halkın karşısına çıkıp sizin en büyük Rabbiniz benim diyordu. Yani Rabbiniz, yöneticiniz, kanun koyucunuz. Size kendinden başka bir ilah tanımıyorum diyordu. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerinden beyan buyurduğu gibi. Kendisinin Mısır ülkesinin tek ilahı, tek Rabbi olarak, dikkat edin, yaratıcı olduğunu söylemiyor. Halik olduğunu söylemiyor. Nemrut aynı şekilde bulunduğu beldeden İbrahim Aleyhisselam'la tartışması malum Bakara suresinde beyan edilir. Ve görüyoruz ki o bölgenin yegane kanun koyucusu, hükümranın otoritesi, firavunluk, nemrutluk, tuğyan makamında bunda başka bir şey değildir. Kim ki bulunmuş olduğu ülkede Allah'ın hükümlerini yasaklar, bir tarafa bırakır, elbette ki o hükümler sadece namaz, hac, oruç, zekat değildir. Yargı meselesinde, yönetim meselesinde, ekonomi meselesinde, helal haram konusunda İslam hayat nizamıdır. Allah Azze ve Celle'nin katında yegane hayat, hak olan nizam İslam'dır. İslam bütün hayatı kuşatıcıdır. Ama bölgelerin tağutları ifade ediyorlar ki kesinlikle siz namazınızı kılın, orucunuzu tutun, zekatınızı verin, hacca gidin, biz size karışmayız. Demokrasinin gereği, laikliğin gereği kesinlikle İslam'ı, ki hak din İslam'dır, diğer dinlerin bütünü batıl, her ideoloji bir dindir. Dolayısıyla müminler lekum dinikum veliyed din demekle mükelleftirler. Ey İslam'ı kabul etmeyen, ey Allah Azze ve Celle'yi göklerde de ilah, yerde de ilah kabul etmeyen, göklerde ilah ol, yerin ilahları bizleriz deyip Allah'ın kulları üzerinden hükümran olan, kanun koyucu olan, yasa koyucu olan ve bunu da uygulattıran Allah Azze ve Celle'nin yasakladığını serbest, serbest kıldığını yasaklayan, yani haramı helal, helalı haram yapmış olan kanunları, hükümleri, yasaların uygulayan ve buna insanları mecbur kılan işte o bölgenin tağutudur. Ki bu kitapta da bunu ifade etmişler. Ayrıca laik ve demokratik gayri İslami Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 136. maddesinden beyan edilen Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda milletin birlik ve beraberliğini sağlayan, hiçbir siyasi görüş ve düşünceye katılmayan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda, yani hiçbir dini kabul etmeme, insanın hevasını ilahlaştıran laiklik maddesi budur. Açarsanız sözlükleri, bazen derler bütün dinlere eşit mesafede uzakta olan, hiçbir dini kabul etmeyen, ki Osmanlıca sözlüklere baktığımızda la dini, bir dini, dinsizlik gibi ifadeler görürüz. Laisizmin mahiyeti bundan başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 136. maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili ve ifade edilir ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın laiklik ilkesi doğrultusunda hiçbir siyasi düşünceye ve görüşe katılmadan milletin birlik ve beraberliğini sağlamak için özel kanunda gösterilen görevlerini yerine getirir. Özel kanunu da 633 sayılı kanundur. Mevzuatına ihtiyacı olanlar, merak edenler bakabilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlamış olduğu kitaplardan bir tanesi Dini Kavramlar Sözlüğü. Dini Kavramlar Sözlüğü, ona bakalım. Ankara 2005'te yayınlanmış ve redaksiyonunda doçent doktor İsmail Karagöz, doktor İbrahim Paşacı yapmışlar ve kitap elimizde. Tağut maddesine bakıyoruz. Tağut maddesi bizi tuğyan maddesine yönlendiriyor. Tuğyan maddesine bakalım. Sayfa 664. Sözlükte haddi aşmak, çok azgınlık göstermek, su taşmak, çoğalmak, deniz coşmak, mizaçta kan galebe etmek, zulüm ve küfürde çok ileri gitmek anlamlarına gelir. Bu kavram türevleriyle birlikte Kur'an'ın 40 ayrı yerinde geçmiştir. İnsan belli nimetlere kavuşup kendisinde istediğini yapabilecek bir güç, bilgi ve yetenek vehmettiği an kurur, kibir ve gaflete kapılarak tuğyan kapısını aralar. Bir adım daha öteye geçince Allah'a ortak koşmaya, nefsini onun yerine geçirip heva ve heveslerinin peşinden gitmeye başlar. İşte bu hal tuğyan halidir. Bu tür insanlar da Kur'an'ın ifadesiyle tağidir. Nitekim geçmiş toplumların karakteri ve onları helaka götüren sebepler anlatılırken tuğyan felaketine dikkat çekilmiştir. Firavun'un tavrı, Nuh kavminin inkarı, Lut kavminin taşkınlığı ve Semud kavminin zevk ve sefa içinden yaşadıkları halde nankör davranmaları bir zulüm ve tuğyan hareketi olarak değerlendirilmiştir. Siz her yüksek yere bir alamet dikerek eğleniyor musunuz? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Yakalandığınız zaman zorbalar gibi mi yakalanıyorsunuz? Şuara suresi ayet 128-130. Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene şüphesiz cehennem tek barınaktır. Nâziyât suresinin 37, 38 ve 39. ayetlerin maali. Ayetleri buna işaret etmektedir. Kur'an, azgın ve başkaları üzerinde ilahlık iddiasında bulunacak kadar sapıtanlara ve kendisinin Nemrut ve Firavun örneğinde olduğu gibi yeryüzünün hükümdarı ve tek hakimi kabul edenlere tağut demektedir. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinin malini vermiş burada. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliklerdir. İki çalışmada, birisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, diğeri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan iki çalışmada da, iki kitapta da tağutun ve tuğyanın ne demek olduğunu sizlere aktarmış olduk. Yani yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine karşı hüküm koyan, onun hükümlerini kabul etmeyen, uygulamaya koymayan ve kabul edip uygulanmasını isteyenleri de vatan haini ilan edip ayrıca cezalandıran düzen, sistem bütünüyle tağuti düzendir. Ve bu işi becermeye çalışanlar, yöneticiler, diktatörler, egemen olanlar Kur'an'ın tabiriyle tağutturlar. Nas suresinin 36. ayet-i kerimesi. Rabbim mealen şöyle buyurdular. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir Resul gönderdik. Böylelikle onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu. Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradığı sonucu görün. Rabbimiz Allah Azze ve Celle yeminle her ümmete, her kavme mutlaka bir Resul gönderdiğini, mutlaka onları uyarıcı, onlara hakkı beyan edici, kendisine vahyetmiş olduğu bir Resul gönderdiğini yeminle beyan etti. Peki Resul'ün dediği neydi, vazifesi neydi bu toplumda? İlk vazifesi, Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının. İlk tebligatın, zaten dikkat ederseniz bütün peygamberlerin ortak çağrısı, ortak hareketiydi. La ilahe illallah. La ilahe, Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine karşı hüküm koyan bütün otoriteleri, bütün egemenleri red etmek. Çünkü onlar günün firavunlarıdırlar. Size kendinden başka bir kanun koyucu bilmiyorum. Sizin kanun koyucunuz, yani ilahınız benim. Ki kanun koyucu olarak ifade edilen kişiler, kurumların bütünü ilahlık makamındadırlar. Bunu ifade etsinler ya da etmesinler. Firavun cömert birisiydi bu konuda. Lafını esirgemezdi. Neyse onu ifade ediyordu. Ama günün firavunları çok kaypaktırlar. Yönettiği ülkedeki insanları uyandırmama konusunda alabildiğine kelime cambazlığı yapmaktadırlar. Şimdi birisi çıksa yeryüzünün herhangi bir beldesinde, ey vatandaşlarım, ülkedaşlarım, size kendinden başka bir ilah kabul etmiyorum, tanımıyorum. Sizin en büyük Rabbiniz benim. Herhalde oradaki insanlar, zamanımızı idrak edenler ona karşı şiddetli bir tavır korurlar. Öyle demiyorlar. Günün ifadelerini çok tatlı ve yumuşak bir şekilde kullanıyorlar. Aldatılmak isteyen veya aldanmak isteyen, bunlar aldatmayı gündeme getiriyorlar. Aldanmak isteyenler de rahatça onlara aldanıveriyorlar. Bir mümin çıkıp, ne yapıyorsunuz siz? Bu Firavun'un aynısını gündeme getiriyor. Nemrut'un aynısını gündeme getiriyor. Ebu Cehil nasıl hareket ediyorsa, ne istiyorsa, Mekke'yi laik demokratik bir sistem ile yönetiyordu. O günün Mekke şirk devleti demokratik ve laik bir devlet idi. Ebu Cehil böyle davranıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve iman eden müminler canlarını ortaya koyarak onlara karşı tavır gündeme getiriyorlardı. Bak aynısını yapıyorlar. Yok ya, öyle söylemiyorlar, öyle yapmıyorlar gibi karşı çıkışlar gündemde. Bunun için tanınmıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ya da Diyanet'in yayınlamış olduğu kitaptakilerini aktardık ve bugüne göre düşünen her muvahhid mümin anlar ki işgal altındaki İslam topraklarında Allah'a karşı tuğyan edenler egemen olmuşlardır. Ve Rabbimiz de bütün gönderdiği peygamberler, rasulleri onlara vahyetti. Rasuller insanlara sadece bunu ilan ettiler. Rasullerin ortak çağrısıdır. Tağutu red, Allah Azze ve Celle'ye ibadet. Tağutu reddetmeden Allah Azze ve Celle'ye ibadet gerçekleşmez, kulluk gerçekleşmez. Tağutu düzenin ilkeleriyle beraber, hükümleriyle beraber İslam'ı gündeme getirenler şirk koşmuşlardır. İslam kendisinden başka hiçbir şeyi kabul etmez. Asla. Kendisiyle beraber hiçbir şey kabul etmez. Allah Azze ve Celle kendisiyle beraber başka ilahları, Rableri, tanrıları kabul edenlere müşrik diyor. Ve kesinlikle onları bağışlayamayacağını, bağışlamadığını Nisa suresinin 48 ve 116. ayet kerimelerinde beyan buyurur. İslam kendisiyle beraber hiçbir ideolojiyi, batıl dini kabul etmez. Yalnız kendisi. Kur'an kendisiyle beraber hayat kitabı kabul etmez. Kur'an'ın yanına başka bir hayat kitabı koyacaklar. Diyecekler ki şu şu şu konularda Kur'an'a, şu şu konularda da bu kendimizin hazırladığı, yazdığı, maddelendirmiş olduğumuz ana kitabımıza tabi olacağız. Kur'an bunu şirk kabul eder. Kur'an'a karşı ortak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yegane önderdir. İnsanlığın önderi, müminler için biricik hayat örneği ve önderi. Onunla beraber onun getirdiği dini, vahyi, Kur'an'ı, sünneti reddeden, kabul etmeyenleri de önderler olarak gündeme getiren kişiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ortak kılmışlardır. Allah Azze ve Celle onun hak dini olan İslam ve vahiy ile göndermiş olduğu kitabı Kur'an, vazifeli kılmış olduğu Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam asla ortak kabul etmezler. Kim ki ortaklık gündeme getirirse şirk koşmuş olur. Müşrik olur. Allah Azze ve Celle'den şirk koşanların asla affetmediğini beyan buyurur. Günümüzde bunların insanlara ulaştırılması lazım. Nasıl ki rasuller, nebiler Allah'ın kendilerini vazifeli kılmış olduğu ülkelerde, beldelerde insanlara hakkı götürdüler. Batılı reddetmelerini kendilerine tavsiye ettiler. Bugün peygamberlerin varisleri olan alimler, muvahhid müminler, davetçi Müslümanlar mutlaka peygamberlerin ilmine varis olmuşlardır ve o ilmin insanlara ulaştırmakla mükelleftirler. Rabbimiz Azze ve Celle her ümmete, her kavme mutlaka bir Resul göndermiş. Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam son Nebi ve son Resul. O bütün insanlık alemine gönderildi. O en son Resul, en son Nebi. Ondan sonra nübüvvet ve risalet tamamen kesilmiştir. Birisi Resul veya Nebi olarak kendisini ortaya koyar ve insanlara duyuracak olursa mutlaka müminlerin vazifesi onu ret etmek, yalanlamaktır. Yalancı ve sahtekar olduğunu ifade etmektir. Demek ki bütün peygamberlerin ortak çağrısı bu. Tağutun reddi Allah'a iman. Allah'a öyle bir iman, öyle bir ibadet, kesinlikle ona şirk ve küfür karışmadığı gibi bid'a ve hurafede karıştırılmaması esastır. Biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının. Şimdi Allah'a kulluk etme konusunda bakıyorsunuz ki insanlar kabul ediyorlar. Müslüman olduklarını söylüyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, hacca gidiyorlar, zekatlarını veriyorlar, ahlaklarını güzelleştirmeye çalışıyorlar. Ama şunu gündeme getiremiyorlar. Allah'a ibadet ettik, tamam. Peki tağut nedir? Tağuttan nasıl kaçınacağız? İkisi beraber gündeme geldi. Namaz kılacağız. Ve namazda okuduğumuz Fatiha'da diyoruz ki yalnız sana ibadet ederiz. İbadet itaattır. Yalnız sana itaat ederiz. Senin hükümlerine itaat ederiz. Senin itaat etmemizi emrettiğine itaat ederiz. Allah'a itaat edin ey iman edenler. Resul'e itaat edin ey iman edenler. Allah'a ve Resul'üne iman etmiş sizin içinizden birileri Allah'a ve Resul'üne itaat etmek kaydıyla başınıza yönetici olduğundan sizi Allah ve Resul'ün hükmüyle yönettiği müddetçe, Allah'ın kitabıyla yönettiği müddetçe o yöneticiye de itaat edin. Ulul emri minkum, sizden olan emir sahipleri, yöneticiler, sizden olan demek, yani sizin gibi şirksiz, küfürsüz, katıksız iman etmiş, sizin gibi ey müminler, ey Allah'a ve Resulüne itaat eden müminler, ey kitaba ve sünnete göre hayatlarını düzenleyen müminler, sizin gibi iman etmiş, sizin gibi itaat etmiş ve başa yönetici olarak seçilmiş. Bulunduğu makamda Allah'a ve Resulüne iman, Allah'a ve Resulüne itaat ediyor da Allah'ın kitabıyla sizi yönetiyorsan kim olursa olsun. Sahih Müslim'deki bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu üzere bir köle de sizin başınıza yönetici olduğunda Allah'ın kitabıyla yönettiği müddetçe ona itaat edin. Eğer ki İslam'dan uzaklaşmış, yönetimde uzaklaşmış, gene ben Müslümanım diyor, gene cuma namazlarına katılıyor, gene oruç tutuyor, namaz kılıyor ama bulunduğu makamda Allah'a ve Resulüne itaat etmiyor. Yani kitaba ve sünnete göre yönetimi gündeme getirmiyor. Kendi havalarından ortaya koymuş olduğu yasalarla bulunmuş olduğu ülkedeki insanların yönetmeye gayret ediyor. Ve bir de bakıyorsunuz ki Allah'ın haram kıldığı her şey yasal olarak serbest. Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinin uygulanması yasak. Ama eli abdestin birileri bu yasağın, bu hükümlerin idame ettiriyorlar. Yasak hükümlerinin. Yani Allah Azze ve Celle'nin hadlerinin yasak kılındığın, hükümlerin yasak kılınmış olduğun bir anlayışı eli abdesti oldukları halden devam ettiriyorlar. Ve kim ki biz Müslümanlarız, müminleriz, muvahhidleriz, Allah'ın emriyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel etmek istiyoruz. Yönetimimiz, ticaretimiz, ekonomimiz, yargımız, eğitimimiz, sosyal hayatımız, bütünüyle biz Müslümanız. İslam'ın gereği, bizim dinimiz İslam. Neyse, onu gündeme getirmek, Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği sünnetine göre yaşamak istiyoruz. Denildiği takdirde yasaklarla baş başa kalır, mahkemelerle baş başa kalır ve yerlerin zindan olur. Hapsedilir ta ki akıl başa gelene kadar. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle hükmolunması lazımdır sözünü, anlayışını terk edene kadar ya da susana kadar, bir daha bu işlere karışmamak kaydıyla. Küfür cephesinde, şirk cephesinde değişen hiçbir şey yok. İblisin cephesinde, şeytanların cephesinden değişen hiçbir şey yok. Şeytan ve şeytaniler Adem Aleyhisselam'ın döneminden ta ki kıyamete kadar vazifeleri aynıdır. Vazifeleri, ki ant içmişti iblis, senin dost doğru yolun üzerinde oturacağım ve kullarını saptıracağım. Kıyamete kadar devam eder bu. Çünkü o Allah'tan mühlet istedi. Rabbim Azze ve Celle hikmeti gereği ona mühleti verdi. Her çağda, her zaman vazifesi bu. O günün Nemrud'unu ortaya çıkarmak, Firavun'u ortaya çıkarmak ve onlara önder olmak. Çünkü küfür ve şirk cephesindeki bulunan ne kadar önderler, ne kadar insanlar varsa onların baş önderi şeytandır, iblistir. Avanesini toplar ve cehenneme götürür. Onun izini izleyenler, onun peşine düşenlerin varacağı yer dünyada zillet, ahirette ise cehennemden başka bir şey değildir. Ayetler apaçık Rabbimiz tarafından bize beyan olunmuştur. Tağutun durumu bu. Ve her mümin mutlaka ondan uzak düşmesi lazım. Desteklemek asla. Hatta kalbinde ona karşı bir sevgi de taşıyamaz. Çünkü her tağut mutlaka önce kendi nefsine, sonra da egemen olmuş olduğu ülkedeki insanlara zulmetmektedir. Bütün tağutların yeryüzündeki hangi çağda, hangi asırda olursa olsun değişmeyen karakteri budur. Önce kendi nefsine zulmeder. Kendisi bir anne ve bir babanın çocuğu, bir dişi kuldan doğma, ta ki kendi temizliğini kendisi yapana kadar annesi onun temizliğiyle uğraşmış, mürebbisi onun altını temizlemiş, ona süt verilmiş, bebeklik hayatı, çocukluk hayatı, gençlik hayatı. Bir insan günde iki öğün, üç öğün yemek yiyen, yemeklerin bazen midesini eşkitmiş olduğu, bağırsakların bozulduğu, günde birkaç kez tuvalete giden, lavaboyu kullanan ve hastalandığı vakit, hele hele bir de grip olduğu vakit, hapşırmaktan, öksürmekten gözlerinden yaşların tökülmesi, burnunun akıntısı bütünüyle. Peki nasıl olur ki diğer insanlar böyle bir tipe kulluk yapacaklar, boyun bükecekler? Tevbe suresinin 31. ayet-i kerimesi ve ayeti bizzat tefsir eden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri defalarca ifade edildi. Biz onlara tapmıyorduk ki, onlara ibadet etmiyorduk ki diyen Adi bin Hatim'e karşı Resulullah Aleyhisselam'ın beyan ettiği, onlar size haram kılınmış olanı helal kılınca, yani Allah'ın size yasakladığını serbest kılınca ya da serbest kıldığını yasaklayınca onlara itaat ediyor muydunuz? Dedi evet. İşte sizin Allah'tan başka din adamlarınıza, ilim adamlarınıza, yöneticilerinize ibadetiniz, tapınmanız budur. Hiç değişmemiştir. Ve Rabbimiz Azze ve Celle de buyurdu ki, bütün peygamberleri gönderdik. Onlar insanlara Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebligat yapsınlar. Zümer suresinin 17 ve 18. ayet-i kerimeleri. Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler ise onlar için bir müjde vardır. Öyleyse kullarıma müjde ver ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir. Ve onlar temiz akıl sahipleridirler. Zümer suresi ayet 17 ve 18. Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler, İşte bunlar muvahhid müminlerdirler. Nefsine zulmetmiş ve Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine karşı hüküm koyup o hükümleri, kanunları, yasaları egemen olduğu toplumdaki insanlara onların üzerinde otoriter olarak uygulatan tağuttur. Önce nefsine zulmeder, sonra egemen olduğu ülkedeki Allah'ın bütün insan kullarına zulmeder.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel Efem. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hud suresinin 113. ayeti kerimesinde buyurdular: zulmedenlere, o zalimlere meyletmeyin, eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Onlara meyletmeyin, onlarla beraber olmayın, onları dost edinmeyin, onlara destek, onlara yardımcı olmayın o zalimlere. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhuma bu ayetin tefsirinde diyordu ki, buradaki meyletme, eğilim gösterme kalbi bir sevgidir. Eğer senin kalbinde tuğyan etmiş olan yeryüzünün tağutlarına karşı bir muhabbet varsa, bir sevgi varsa, sana ateş dokunur. Cehennemi hak ettin. Sadece kalbinde bir sevgi varsa o zalimlere karşı. Kaldı ki eliyle, diliyle, malıyla, servetiyle, koşturmasıyla, hizmetiyle onlara destek vermek ne demek? Sadece kalbinde tuğyan eden yeryüzünün tağutuna veya tağutlarına bir sevgi besliyor. Onun o sevgisi kendisini cehennem ehli kılıyor. Ya bir de o zalimlere yardımcı olursa, destekleyici olursa, taraftarları olursa, gece gündüz onlar için dua ederse, malıyla canıyla onların yönetimini destekleyecek olursa, onlara yeryüzünde bu zulmü yapacak imkanlar tanınacak şekliyle çalışırsa, onun durumu ne olacak? Bütün peygamberler insanlara bunu beyan ettiler. Sakın ha sakın bu zalimlere meyletmeyin. Bunlar zulmedenlerdir. Kendi nefsine zulmeder, ondan sonra döner, egemen olmuş olduğu bölgelerden, beldelerden yaşayan diğer halkla zulmeder. Çünkü kendisini haşa onların üzerinden ilah görür. Benim hevamın hoşuna giden şeklinde davranacaksınız ve o hoşuna giden şeklini kanunlaştırır, yasallaştırır, tüzük haline getirir, ilke haline getirir. Vatandaşlar, ülkedaşlar da ona tabi olurlar. Ve dolayısıyla Allah'ın hükümlerinin yerine onun hükümlerini ikame ederler. İsteyerek, arzu ederek bunu gündeme getirirlerse, eğer daha önce iman etmişlerse, imanlarından vazgeçer, irtidat ederler. İsteyerek, arzu ederek, inanarak tağutların ilkelerine, kanunlarına, hükümlerine, isteklerine boyun büker kabul edecek olurlarsa, isteyerek, arzu ederek, inanarak, eğer kendini İslam'a nispet ediyorsa mürtet olur. Eğer ki İslam'la hiç şereflenmemiş ise, ki izzet Allah'a aittir, bütün izzet Allah'a aittir. Münafıkun suresinin 8. ayet kerimesinden izzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir diye beyan buyurur Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Eğer İslam ile şereflenmemiş ise, İslam ile izzet bulmamış ise, kafirliğin, müşrikliği zaten devam etmektedir. O halde hiçbir mümin, erkek olsun, kadın olsun, tağuta, tağutlara, tuğyan etmiş olanlara, tağuti düzenlere, sistemlere asla meyil edemezler. Eğilim gösteremezler. Kalplerinde onlara karşı bir sevgi de asla oluşamaz. Oluşmamalı. Çünkü ret etmeleri gerekli olana karşı nasıl bir sevgi beslenebilir ki? Eğer böyle bir sevgi gündeme geliyorsa mutlaka İslam'dan yana büyük noksanlıkları var. Celladına aşık olmuş mahkumun durumu asılacak, boynu koparılacak kişinin kendi celladına aşık olmasının mahiyeti ne demekse, İslam'ı kabul etmeyen, İslam'ın hükümlerini devre dışı bırakan, o hükümlerle amel etmeyi yasaklayan bir düzene karşı, düzenin yöneticilerine karşı sevgi besleyenlerin durumu celladına aşık olmuş mahkumun durumundan başkası değildir. Elbette ki bu kesinlikle anormal bir durumdur. Yani ruhen hastadırlar, kalben hastadırlar. İşte bunların mutlaka müminler tarafından, İslam davetçileri tarafından uyandırılması lazım. Uyarılması lazım. Onlara doğruyu, hakkı götürülmesi ve İslam ile şereflenmelerine, hidayet bulmalarına vesile olmak lazım. Yoksa sadece onların hükümlerini söylemek elbette ki yeterli değil. Mutlaka bilmek gerekli. Fakat bu insanlar nasıl hidayet bulacaklar? Peygamberlerin varisleri onlar olan alimler ve aynı zamanda defaten ifade edildi ki her muvahhid mümin imanla ilgili ilmi elde etmiş, ameliyle ilgili ilmi elde etmiş ve ilmiyle amil olan bir şahsiyettir. O da peygamberlerin varislerindendirler. Ve mutlaka gereğini yapmaları gerekli. Ey insanlar, tağuttan alabildiğine kaçının. Tağut da şu vasıfların üzerinde taşıyan kişilerdir, kurumlardır, kuruluşlardır. Sakın ha onlara meyletmeyin. Allah Azze ve Celle'ye katıksız iman ile itaat edin, iman edin. Ve insanlara mutlaka gidip anlatılması gereklidir. Kime ulaşılırsa, kendilerinden uzaklaşılması gerekli olan üçüncü tip kafirlerdir. Yani beri kılınacak, kesinlikle onlarla dost olunmayacak, onlara karşı herhangi bir sevgi, saygı söz konusu olmayacak kafirlerdir. Kafirler Allah Azze ve Celle'ye karşı aynen tağutların tuğyanı gibi tuğyan etmişler. İslam'ı kabul etmemişler. Allah'ı yegane ilah, Rab olarak kabul etmemişler. Allah'a inkar noktasında olanlar da olmuş, kabul edenler de olmuş. Bakıyoruz ki Firavun Nemrut, kesinlikle Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbini, Firavun da Musa Aleyhisselam'ın Rabbini, aynı zamanda her ikisinde Rabbi, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'yi inkar etmiyorlar. Yani Nemrut, Firavun, Ebu Cehil gibi belli olan tuğyan etmiş tağutların, kafirlerin, müşriklerin kesinlikle ateist olmadıklarını görüyoruz. Gerçi ateist olarak kendisini kabul edenler de malum, biz din kabul etmiyoruz, Allah'a da kabul etmiyoruz. Ama ateizm başlı başına batıl bir dindir. O dinin önce amentüsü var. Mutlaka inanıyor. Ben hiçbir şeye inanmıyorum diyen, hiçbir şeye inanmıyorum diyen bir şeye inanıyor. İnansız asla insan olmaz. Mutlaka inanması, güvenmesi, dara düştüğünde yardım istemesi, bütünüyle. Kur'an'da müşriklerin bir gemide boğulması, geminin de fırtınaya yakalanması, girdaba yakalanması, gece zifiri karanlık bir hale gelmesi, dağlar boyunda dalgaların bulunması, ölümle burun buruna geliş ifadesini kullanırlar burada. Böyle bir durumda bütünlüğüyle tevhid ehli oluyorlar. kendini ateist kabul edenler bir dara düşsün. Bir trafik kazasıyla baş başa kalsın. Burun buruna gelsin. Bir deprem oluşsun ve gözün önünden karşı bina yıkılsın, kendisi de yıkılmak üzere olsun. Bir bakın bakalım haline. Eğer o andan bir imkan olsa, bir canlı yayın gündeme gelsem, ne feryatlar, ne aman Tanrım, aman Allah'ım sözleri nasıl duyulur, herkes tarafından ibretlik olarak seyredilir. Öyle bir durum geldiğinde insanın tabii olan fıtratı canlanıverir. Dolayısıyla kafirler, inkar edenler, Allah Azze ve Celle'nin varlığını kabul eder, dinini inkar eder. Allah'ın varlığını kabul eder, kainatın, evrenin yaratıcısı olduğunu kabul eder. Allah peygamber vasıtasıyla göndermiş olduğu vahyi inkar eder. İslam'ı kabul etmez, Kur'an'ı kabul etmez. Evet, bu evrenin bir tanrısı var, bir yaratıcısı var der. Aristo'dan kalma bir laf söyler. Ne diyordu? Tanrı evreni yarattı. Bu yaratmak az bir şey değil, kolay bir şey değil. Elbette muazzam bir mesele. Ancak Allah'ın gücüyle yaratılmış olur. Ondan sonra diğerleri küçük şeylerdir. Falan ülkede yönetim kimin olsun? Kim yönetsin? Kim başkan olsun? Kim yönetim koltuğunda otursun? Allah bu gibi şeylere karışmaz veya Tanrı bu gibi şeylere karışmaz. Bunlar küçük meseleler. Onların hepsini bize bıraktı. Demokrasi de budur zaten. Demokrasi Allah Azze ve Celle'yi hesaba katmadan yönetimi gündeme getirmek. Allah'ın hesaba katılmaması, yani onun hükümlerini asla hesaba katmamak. Laikliğin manası neydi ki? Dolayısıyla ifade ederler, kesinlikle biz Tanrı'yı kabul ederiz. Allah'ı kabul ederiz. O mutlak yaratıcıdır. Ama bizim de bir düzenimiz var. Bizim de bir ideolojimiz var. Bizim de bir yasamız var. Allah'ın kitabı varsa bizim de bir kitabımız var. Biz kendi kitabımıza göre hareket ederiz. Allah'ın kitabına göre değil. İşte kafirler, inkar edenler. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri veliler, yani dostlar edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah'tan hiçbir şey, yani yardım yoktur. Ancak onlardan korunma gayesiyle sakınmanız başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Varış Allah'adır. Ali İmran suresi ayet 28. Müminler, müminleri bırakarak Allah'ın birbirlerine veli kıldığı, kardeş kıldığı müminleri bırakarak kafirleri dost edinmek. Günümüzde işgal altındaki İslam topraklarındaki küfür ve şirk adına yönetenler kafirleri dost ediniyorlar. Onlar gibi olmaya çalışıyorlar. Onlar gibi yönetiyorlar. Onlar gibi vatandaşları sök ve idare ediyorlar. Rabbimiz de buyurdu ki müminler, elbette ki onlar mümin olsalardı bu ayetin gereğiyle amel ederlerdi. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri veliler, yani dostlar edinmesinler. Velayet hakkını gündeme getirmesinler kafirler için. Kim böyle yaparsa Allah'tan hiçbir şey, yani herhangi bir yardım yoktur. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinemezler. Böyle bir şey gündeme geldiği takdirde Allah Azze ve Celle yardımını keser. Kesinlikle size herhangi bir yardım, herhangi bir kurtuluş söz konusu değil. Dikkat ederseniz biraz önce ayet-i kerime okundu tağutlar hakkında. Rabbim Azze ve Celle Allah iman edenlerin velisi, dostu, yardımcısı, destekleyicisidir. Onları karanlıktan nura çıkarır. Zulümattan nura çıkarır. Karanlık, küfür, şirk, nifak, irtidat bütünüyle karanlıktır. İslam nurdur. Allah kendisine iman etmiş olan mümin, muvahhid kullarını bütün karanlıklardan tertemiz yapar ve nura çıkarır. Zaten dikkat ederseniz kişi gerçekten inanarak iman edince şuurlu, idrak etmiş bir şekliyle kalpteki necis olan şirk, küfür, nifak tamamıyla temizlenmiş olur. Kalp iman tarafından ihata edilir ve tertemiz kılınmış olur. Bütün karanlıklardan nura çıkar mümin, muvahhid olan şahsiyetler. Bütün karanlıklardan Allah

0: Demeyecekler. Kardeştirler. Ama günümüze bakalım. Özellikle işgal edilmiş olan İslam topraklarının ülkeler diye paramparça edilip her bir parçaya bir ülke ismi verildiği beldelere bakalım. Bakın bakalım gerçekten kendini İslam'a nispet eden Müslümanlar kardeş durumdalar mı? Veli durumdalar mı? Birbirlerin dostları hükmünde midirler? Kimler kimine kardeş diyor? Kimin dostu? Görüyoruz ki kendine İslam'a nispet edenler cehalet içinde bırakıldıkları için günün tağutları onlara zulmetti ve cehalet içinde bıraktı. Karanlıklar içinde bıraktı. Onlar kime dost, kime düşman, kimi veli edinecekler, kimden kaçınacaklar farkında değiller. O hale getirdiler ve onlara alabildiğine zulmeden, kendilerine, dinlerine zulmedenleri kendilerine dost kabul ettiler. Hatta yönetim hakkını, gayri İslami hükümlerle yönetim hakkını onlara verdiler. Elleriyle, dilleriyle, varlıklarıyla, mallarıyla onlara yardımcı oldular. Zulümlerini engellemek onlara vazifeyken onlar zalimlerin zulmüne yardımcı oldular. O zalimler hem onlara zulmettiler hem de onların yardımıyla diğer insanlara zulmettiler. O halde müminler müminleri bırakıp kafirleri asla dost edinemezler. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
4: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem'e iplikte. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem'e iplik 0544 283 02 02.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40

0: 41 14 Başakşehir.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Lisbona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 18.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Peygamberlerin Efendisi, Efendimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari dersindeyiz. Kitab-ül İstizan, izin isteme, izin alma bölümü bugünkü dersimizin konusu, ana başlığı oluyor. İmam müellif kitabını kitap denilen ana bölümlere, sonra bab denilen alt bölümlere ayırmış. Ve bu bölümün ilk konusu Babu Bed'is Selam. Selam nasıl başladı? İlk selam veren kimdi? İlk selam veren kime selam verdi? Yani selamın tarihçesine giriyoruz. Kalel İmam Muhammed İbni İsmail el-Bukhariyyu rahimahullah ve rahimene ma'ah. Müellifimiz İmam Bukhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bizlere, sizlere, tüm dinleyicilere rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin. Kal haddesena Yahya İbni Cafer. Kal haddesena Abdurrezzak an Ma'mar an Hemmam an Ebi Hureyre'te anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Hemmam bin Münebbih'in sahifesinden, yani es-sahifetü sahiha, sahih sayfa dediğimiz 137 hadis-i şeriften meydana gelen ilk yazılı hadis belgesinden söz ediyoruz. İşte bunu rivayet ediyor İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Kal halakallahu Adem'e ala suretihi, Allah Adem'i uygun gördüğü bir şekilde yarattı. Tuluhu sittune zira'an, uzun boyluydu. Boyu 60 zira idi. Felemma halakahu kal, Adem aleyhisselam'ı yarattığında şöyle buyurdu. İzheb fesellim ala ulaiken nefer minel melaiketi culus. Şurada oturan meleklere selam ver dedi. فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ, sana nasıl karşılık verdiklerine iyi dikkat et, iyi dinle. فَاِنَّهَا تَحَيَّتُكَ وَتَحَيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ, çünkü bu selam ve karşılığı senin selamın ve senin neslinin selamı olacaktır. Fekale esselamu aleyküm. Hazreti Adem aleyhisselam meleklere esselamu aleyküm diye selam verdi. Fekalu esselamu aleyke ve rahmetullah. Fezaduhu ve rahmetullah. Selam aldıkları gibi Allah'ın rahmeti üzerine olsun cümlesinde ilave ettiler. Fekullu men yedhulul cennet ala sureti Adem. Cennete girecek herkes Adem Aleyhisselam'ın şeklinde olacaktır. Son derece güzel bir yakışıklı, güzel bir şekilde olacaktır. Felem yezelil halku yankusu ba'du hattel an, ve yaratılış Hazreti Adem'den itibaren giderek giderek eksilerek devam etmektedir. Yani ilk Müslümanların fiziki özellikleri sonra gelecek olanlardan elbette daha iyi idi. Babu kavlillahi teala, ikinci bölüm başlığı olarak müellifimiz sadece ayeti almış. Birkaç ayet zikrediyor. Nur suresi 27, 28, 29. ayetler. 3 ayet. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine aminu. Ey iman edenler. La tedhulu buyuten gayre buyutikum hatta testenisu ve tüsellimu al ehliha. Evlerinizden başka evlere girerken izin istemeden ve ev halkına selam vermeden girmeyin. Zalikum hayrun lekum. Bu sizin için daha hayırlıdır. Leallekum tezekkerun. Umulur ki ibret alır, ders alır, öğüt alırsınız. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Eğer gittiğiniz evde hiç kimseyi bulamazsanız, izin verilmedikçe eve girmeyin. وَاِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. Size dönün denirse veya ses verilmezse veya müsait olmadıklarını ifade eden bir ifade kullanılırsa beklemeyin, dönün. Huve ezkâ lekum. Bu sizin için daha nezih, daha temizdir. Vallahu bima ta'melun alim. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Leysa aleykum cunahun en tedhulu biyuten gayre meskunetin fiha meta'un lekum. İçinde oturulmayan ama size ait eşyaların bulunduğu evlere girmenizde sakınca yoktur. Vallahu ya'lemu ma tubduna ve ma tektumun. Allah sizin açığa vurduğunuz şeyleri de, gizlediğiniz sırları da gayet iyi bilir. Evet, izin isteme adabı ve selam adabı ile ilgili Nur suresinde 3 ayet. Hazreti Ayşe validemiz çocuklarınıza, kızlarınıza Nur suresini öğretin derken adabı, terbiyeyi öğrenmeleri gerektiği için bu ifadeyi kullanıyor. Selam bir iletişim vasıtasıdır. Medeni iletişim aracıdır. Selam duadır. Selam karşılaştığımız kimseye Müslüman olduğumuzu ifade etmektir. Size selam verene siz Müslüman değilsiniz demeyin buyuruluyor. Önce inancınızı, ahlakınızı, edebinizi, insanlığınızı ortaya koyuyorsunuz. İlk cümle çok önemli. Buna belagatte, edebi sanatlarda beraatül istihlal deniyor. Eşsiz bir başlangıç. Başlangıcı selam olursa o sözün devamı da kolay olacak. Hatta Sünen-i Tirmizi'de 3 kelimelik bir hadis-i şerif var. Esselamu kablel kelam. Selam sözden öncedir. Önce selam, sonra kelam diyoruz. Selamla önce hava yumuşatılıyor. Selamla önce iki kişi arasında gayet güzel bir ortam sağlanıyor. Mehmet Akif merhum selamlaşmayı anlatırken şöyle diyor. Ne senden rükû, ne benden kıyam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne böyle Japonlar gibi beli büküp böyle eğilme var, ne de kıyam, ayağa kalkma var. Müslümanın Müslümanla karşılaşması selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Diğeri de Allah'ın selamı senin de üzerine olsun. Dua ile başlıyor. Başlangıç dua ile tatlı bir iletişim, huzurlu bir ortam. Başlangıç böyle olursa Allah'ın izniyle devamı gelecektir. Bu başlıktan sonra müellifimiz bir takım girişler yapıyor. Mesela Vakale Said İbni Ebil Hasan Dil Hasan, Hasan El Basri'ye kardeşi Said şöyle bir soru soruyor. İnne nisa el acem yekşifne sudurahunne ve ruusehunne. Kal esrif basarake anhunne. Diyor ki acem hanımları tesettüre örtünmeye riayet etmiyorlar. Sen gözünü onlardan ayır. Yekulullahu Teala, çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki kullil mu'minine yeguddu min ebsarihim ve yahfazu furucahum. Nur suresi 30. ayeti kerime. Mümin erkeklere söyle, gözlerini yumsunlar ve namuslarını korusunlar. Ve kâle Katâde, amma la yahillu lehum, helal olmayan şeylere bakmasınlar. Ve kullil mu'minâti yagdudna min ebsârihinne ve yahfazne furûcehunne. Nur suresi 31. ayette, mümine hanımlara söyle, gözlerini harama karşı yumsunlar, namuslarını korusunlar. Evet, bu ayeti kerimelerde Nur suresi 30 ve 31. ayeti kerime bakışımızın sınırları bizlere çiziliyor. Bu ayeti kerimeler bize gözümüzü helal olan noktalarda kullanmamızı emrediyor. Göz emanettir. Kulak emanettir. El ayak emanettir. Dil emanettir. Vücudumuz, evladımız, mallarımız emanettir. Emaneti emanet sahibinin istediği istikamette kullanmak durumundayız. Ben her yere bakarım diyemezsiniz. Ben her sözü dinlerim diyemezsiniz. Ben her yere yürürüm diyemezsiniz. Dolayısıyla bize verilen izni kullanmak mecburiyetindeyiz. Mümin ibretle bakar, ders alarak bakar. Şu güzel eserler, mimari eserler göz nuruyla ortaya konmuştur. Göz Allah'ın çok önemli bir emanetidir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hak'tan rivayet ettiği hadisi kutsi'de göz için iki sevgili ifadesini kullanmaktadır. Evet, gözlerimiz bizim sevgili azalarımızdır. Rabbim göz nimetinden birilerini mahrum etmişse o kardeşlerimiz de buna sabrettikleri takdirde Cenab-ı Hak cennette onları bambaşka nimetlerle mükafatlandıracaktır. Erkek olsun, kadın olsun, harama gözlerini kapamalı, namusunu korumalıdır. Önce bakış, sonra gülümseme, sonra tokalaşma, sonra harama giden yollar kapanmalıdır. Müslüman haram ve helal hassasiyetine sahiptir. Haram ve helali tanımayan kimsenin iman noktasında problemi var demektir. Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin, iyi bilin. Yaratma sadece Allah'a aittir. Emir vermede sadece ona aittir. Yaratıcı olarak Allah'ı kabul edenlerin emir veren olarak da Cenab-ı Hakk'ı kabul etme mecburiyeti vardır. Rabbim emirlerine uyma noktasındaki hassasiyeti bizlere nasip eylesin. Ve kâle Zühri fin nazari ilelleti lem tehz minel nisa la yasluhun nazaru ila şeyin minhunne mimmen yüştehen nazaru ileyhinne ve imkânet sagîra. Evet, Zühri diyor ki mümin erkeklerin yetişkin kimselere, kızlara, hanımlara bakışında bakışları helal değildir. Ve bu noktada hassasiyet sahibi olmayı işaret ediyor. Ve kerhi ata'un en nazar el cevari elleti yuba'ne bi Mekke'te illa en yurid en yeşteriye. Ata Mekke'de satışa arz edilen cariyelere bile bakılmasını mekruh görmüş. Sadece satın almak isteyenler bakabilir demiştir. Evet. Bu girişle müellifimiz konuya giriyor. Haddesene bu Yeman قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النهر خلفه. Evet. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz haç mevsiminde Arefe günü akşamı güneş battıktan sonra bineğine amcasının oğlu Fadlı almıştı. Ale acizi rahiletihi bineğinin arkasına ve kânel fadlu racülen vadiyen. Fadıl yakışıklı bir gençti. Fevakafen nebiyyü linnâsi yuftihim. Bu hadisi şerifte bayramın birinci günü ifadesi vardır. Diğer hadis-i şeriflerde Arafat'tan Müzdelife'ye giderken arkasında Fadıl vardı. Sonra bayramın birinci günü de yine Fadıl peygamberimizin arkasındaydı. Her iki hadis-i şerifi bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Peygamberimiz durdu. Yuftihim insanlara hac hakkında fetva veriyor. Sorularına cevap veriyordu. Akbelet imraatun min Khas'ame vadiyetun. Khas'am kabilesinden güzel bir hanım geldi. Testefti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize haçla ilgili bir konu soruyordu. Tabi haç mevsiminde hanımların yüzünün açık olması zorunluluktur. Namazda ve ihramda hanımın yüzünü kapatması caiz değil. فَتَفِكَ الْفَضْلُ يَنْظُرْ اِلَيْهَا وَاَعْجَبَهُ حُسْنُهَا. Fadıl kadına bakmaya başladı. Kadının güzelliği hoşuna gitmişti. فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ وَالْفَضْلُ يَنْظُرْ اِلَيْهَا. Genç sahabi kadına bakarken Efendimiz ona doğru döndü. فَاَخْلَفَ بِيَدِهِ. Yüzünü çevirdi. Kadından yüzünü çevirdi. فَاَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجَّهُ عَنِ النَّظْرِ اِلَيْهَا. Yüzünden böyle çenesinden tutup Fadlı çevirdi. فَقَالَتْ. Soru soran kadın şunu sormuştu. Ya Resulallah, inne faridatallahi fil haccı ala ibadihi edraket ebi şeyhan kebiran. Allah'ın kullarına farz kıldığı hac ibadeti babama yaşlılık zamanında farz oldu. La yestatiyu en yestevi aler rahileti. Deve üzerinde duramayacak kadar yaşlı. Fehel yakdi anhu en ehucce anhu. Onun adına vekaleten hac yapmam yeterli olur mu? Geçerli olur mu? Caiz olur mu? Kale naam, evet dedi. Vekil hac sebebiyle üç kişi aynı sevabı alıyor. Biri vekil olan kişi, diğeri müvekkil olan, yani onu vekil olarak tayin eden kişi, üçüncüsü aracı olan kişi. Vekil olan kimse kendisini vekil olarak tayin eden kimseden hac masrafını alması gerekir. Haccın onun adına hac olarak kabul edilebilmesi için. Yani bir kimseye hac farz ise, sağlık sebebiyle gidemeyecek durumdaysa, iyileşmesi mümkün olmayacak kadar hastaysa vekil olarak birisini gönderir, masraflarını karşılar. Ancak bu şartlardan biri pazarlık yapılmamasıdır. İhrama girerken, tavaf ederken, sa'y ederken, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, şeytan taşlamada, veda tavafında, bütün ibadetlerde falan kimse adına bu ibadeti yerine getiriyorum diye niyet etmesi gerekir. Yani başta niyet ettiği gibi hac vazifelerini yerine getirirken de onun adını kullanması lazım. Onun adını kullandığı takdirde hem onun adına, hem kendi adına, hem de o müvekkilin yakını varsa aracı olan onun adına 3 hac yerine getirilmiş olmaktadır. Haddesena Abdullah ibn Muhammed kal akhbarana Ebu Amir haddesena Züheyr an Zeyd ibn Eslem an Atay ibn Yesar an Ebi Sa'idin el-Hudriyyi radiyallahu anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz buyurdu ki İyyâkum vel cülûse bitturukat, yollarda, yol üzerinde oturmaktan sakının. Özellikle ikindiden sonra, akşamdan sonra ve gece Mekke'de, Medine'de evlerin dışında, evlerin önlerinde otururlardı. Günümüzde de Anadolu'da bazı bölgelerde özellikle yaz günlerinde, bahar günlerinde ev dışında oturan kimseleri görürsünüz. Kanepeler veya minderler falan serilir evlerin dışında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde oturmayın dedi. Fekal ya Resulallah ma lena min mecalisine bu netehaddetü fiyya. Biz böyle bir alışkanlığa sahibiz. Mutlaka oturmalıyız. Orada sohbet ediyoruz dediler. Burada söz konusu olan oturma şekli evin bahçesinde, çardağında, sofasında oturmak şeklinde anlaşılmamalı. Evin dışında ön kapının önünde. Yine bahçe olabilir ama dışarıya açık bölümde oturmaktan söz ediliyor. Dediler ki ya Resulallah biz vazgeçemeyiz. Mutlaka oturmalıyız. Sohbetlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Fekal fe izâ beytüm. Mutlaka ısrar ediyorsanız illel meclise bu cins meclislerde oturmayı mutlaka yerine getireceğiz diyorsanız fe'atut tarika hakkahu yolun hakkını verin. Kalu ve ma hakkut tarik ya Resulallah. Peki yolun hakkı nedir dediler. Yoldan geçenlerin hakkını verin demektir bu. Yoldan geçenlerin. Kal gaddul basar. Harama karşı gözünüzü kapatın. Yani orası bir seyretme yeri olmamalı. Ve keffül eza. Gelen geçenlere rahatsızlık vermeyin. Laf atma suretiyle veya takılma veya bir başka şekilde yoldan geçenleri rahatsız etmeyin. Ve reddüs selam. Yoldan geçenler selam verdiklerinde selamı alın. Vel emru bil maruf ve nehyu anil münker. İyilikleri emredin, kötülüklere mani olun. Bir başka ifadeyle yolun hakkı nedir ya Resulallah diye sorulduğunda gözü yummak, eziyet etmemek, selam almak, iyilikleri emretmek, kötülüklere mani olmaktır. İyilikleri emretmek demek eğer bir konuda tavsiye gerekiyorsa tavsiyede bulunmaktır. Eğer yanlış olan bir husus varsa bu yanlışa dikkat çekmek, uyarıda bulunmak veya imkanımız, yetkimiz, fırsatımız varsa yanlışı, haramı, batılı engellemek. Yolun hakkını verecekseniz yol üzerinde oturun. Yolcu olan insanlar, yolda bulunanlar veya kapalı bir mekanda, bir kıraathanede, kahvehanede oturanlar bu gibi hususlara dikkat etme durumundadır. Göz haramlardan korunmalı. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız incitilmemeli. Selam verenin selamı alınmalı. İyilikleri emretme, kötülüklere engel olma görevi yerine getirilmelidir. Müslüman bulunduğu her yerde faydalı olmak, verimli olmak ve yardımcı olmak durumundadır. Toplantılarımızın bereketli, dinimiz ve dünyamız için hayırlı olması temennisi en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güven hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
10: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 1264.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi. 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
3: 103.2.
4: Şimdi dua

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Muhteşem mümin. İman mümini aziz yapar. Aktif, fedakar, vefalı ve cesur bir insan çıkarır ortaya. Allah'ın en büyük olduğunu haykıran insan, insanların önünde eğilmez, onurundan taviz vermez. Mümin, bakarken Allah'ın nuruyla bakar, ferasetinden korkulur, yürürken yere basar, konuşurken doğruyu konuşur. Mümin muhteşemdir. İmanı ona sürekli bir ihtişam verir. Mümin ihtişamını korur. Mümin muhteşem olduğu için gelip geçen olayların, sıkıntıların altında ezilmez. Dar düşünceler peşinde olmaz. Tavırlarında ve tutumlarında imanının ihtişamı vardır. Büyük düşünür, büyük yapar. Muhteşem bir imanın ihtişamını taşıyan mümin, kendini Allah'a dayar. Acizden medet ummaz. Kendisi gibi fanilere bel bağlamaz. İmanının kıymetini bilir. İmanını güçlü tutacak işleri benimser, onu Allah'ın en büyük ihsanı olarak canı, cananı bilir. İmanın ihtişamını yansıtan bakışlarla bakar. Tuttuğunu öyle tutar, saldığını öyle salar. Mümin, imanıyla, amel ve ahlakıyla muhteşemdir, azizdir, değerlidir. Allah katında değerlidir. Mümin kardeşleri yanında değerlidir. Allah'ı tanımak ihtişamı arttırır. Müminin Allahu Teala hakkındaki bilgisi derinleştikçe iman menşeli ihtişamı da büyür. Allah'ın zatını tanımak, razı olacağı ve gazap edeceği şeyleri bilmek, onun kitabını anlayabilmek, hayatın sırrına vakıf olmak, dolu dolu yaşamaktır. Allah'ı emir ve yasaklarını, şeriatını bilmek, bilgiyi tatbikata koyabilmek, Allah'ın razı olacağı yolda bulunmaktır. Bunun bir anlamı da sürekli Allah'ın korumasında olmak, O'nun yardımını hissederek yaşamaktır. Allah'ı tanıyan O'ndan korkar, O'ndan korkan azabından emin olur. Nihai gaye, en büyük emel de budur. Mümin, Rabbini görüyor gibi ibadet etme düzeyine gelince ihtişamın zirvesine çıkmış olur. Şehadete koşacak hale gelir. Malını infak etmekte tereddüt etmez. Sevdiğini Allah için sever, buğzu Allah için olur. O artık yeryüzünde yürüyen bir melektir. Kulları arasında ancak alimler Allah'tan hakkıyla korkacakları için Allah'ı tanıtan Kur'an'ı, Allah adına konuşmuş olan Peygamber aleyhisselamın mirasını öğrenmeye çalışır. Allah'ın mülkünde tefekkür eder. Kur'an okudukça imanı artar, kendine güveni artar. Allah'ı tanıyan biri olarak onu çok zikreder. Allah'ı zikredenle zikretmeyen arasındaki farkın diriyle ölü arasındaki fark gibi olduğunu bilir. Yapabileceği bir nafile üzerinde yoğunlaşarak veya nafileleri önemseyerek Allah'a yakınlığını arttırır. Bu yakınlık sayesinde Allah'ın veli kulu olur. İhtişam sıradanlığa manidir. İman farkı gündelik hayatta ve idealde kendini gösterir. Sevdiğini yalnız Allah'ın rızasını esas alarak sever, buğz ettiğinde de durumu böyledir. Vatandaşlardan bir vatandaş, evden işe, işten eve, ezan okununca camiye giden insan seviyesi imanın yerleştiği bir kalbin sahibinin seviyesi değildir. Giyimden yürüyüşe kadar her şeyde fark kendini gösterir. Üç şey vardır ki, kimde onlar varsa imanın tadını bulmuş olur. Allah ve peygamberi ikisinin dışındaki herkesten daha sevgili olur ona. Sevdiğini sadece Allah için sever. Ateşe atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkar. Çevresini seviyeli tutar,
çevreyi muhafaza eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklaştığını söyleyen Hanzala'ya yaptığı uyarının inceliğini kavramaya çalışır. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki siz hep benim yanımda olduğunuz gibi devam edecek olsanız, melekler yataklarınızda ve sokaklarda sizinle musafaha ederdi. Ama Hanzala bir öyle bir böyle. Hanzala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaki imani heyecanını çoluk çocuğunun arasına karıştığında koruyamadığını, bu durumun da bir tür münafıklaşma olduğunu söyleyerek şikayette bulunmuştu. İhtişamın mescit ve evde aynı düzeyde kalmayı gerektirdiğini zannetmişti. İniş ve çıkışları helak olmak olarak telakki ediyordu. Gerçekse öyle değildi. Sokak şartlarında mescitteki pozisyonu devam ettirmek mümkün değildi. İman aynı iman olarak kalacak ama sokaktaki pozisyon sokağa, evdeki de eve uygun olacaktı. Ama imanın ihtişamından taviz vermeden olmalıydı bu. Mümin muhteşemdir diye uyumaz, yemez, gülmez, yorulmaz diyemeyiz. İhtişamına uygun olmayanı yapmaz deriz. O ihtişama uygun olmayan insanla oturup kalkmaz deriz. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Sizden biriniz kiminle arkadaş olduğuna baksın. Günahlara karşı gevşekliğin kendisini Allah'tan uzaklaştırabileceğini bilir ve günaha taviz vermez. Günahkarlarla mesafeli kalır. Bedene giyilen elbisenin eskidiği gibi imanın da eskiyebileceğini bilir. Allah'tan imanını kalbinde yenilemesini ister. Mümin güzeldir, muhteşemdir. İman farklıdır. O farkı hisseden daha da farklıdır. Nurettin Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel FM 103.2.

0: ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
3: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Reklam.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimize hamdolsun. Hadis okumalarımıza devam ediyoruz. Riyad-ı Salihinden İmam Nevevi'nin yazmış olduğu 110

önce İmam Nevevi, sonra hadise geçmiş, hadislere geçmiş. Ayetimiz şu: Estaizu billah. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da: oğullarım, Allah sizin için İslam dinini seçti. Sakın başka türlü değil, sadece Müslümanlar olarak ölünüz, dedi. Yoksa Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? O zaman Yakup oğullarına: benden sonra kime kulluk edeceksiniz, diye sormuştu. Onlar da: senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ancak ona teslim olmuşuzdur, dediler. Bakara 132-133. Yakup aleyhisselam Hazreti İbrahim'in torunudur. Yakup'un bir adı da İsrail idi. Bu sebeple onun soyundan gelenlere İsrailoğulları denmiştir. Buna göre İsrailoğulları Hazreti Yusuf ile diğer 11 kardeşi onların oğulları, torunları ve soylarından gelenlerdir. Dedenin de torunun da çocuklarına vasiyet ettiği şey Müslüman olmaları ve Müslüman olarak can vermeleridir. Çünkü insanlara din olarak İslam'ı seçen, onların bu dini kabul etmesini ve Müslüman olarak olarak ölmesini dileyen de Allah Teala'dır. Ayet-i kerimenin devamında Hazreti İbrahim ile Yakup'un tavsiyesine kulak vermeyen İsrailoğullarına ve benzerlerine hitap edilmekte ve onlara şöyle denmektedir: Yakup'un öleceği sırada oğullarını başına topladı ve onlara bir vasiyette bulundu. Bu vasiyetin ne olduğunu siz elbette bilemezsiniz ama bunun ne olduğunu Allah-u Teala biliyor. Şimdi bu vasiyetin mahiyetini siz de öğrenin ve İsrail'in oğulları olarak gereğini yerine getirin. Soyundan geldiğiniz atalarınıza Yakup aleyhisselam benden sonra kime kulluk edeceksiniz, diye sordu. Onlar da tıpkı babaları ve daha önceki ataları gibi tek Allah'a inanıp ibadet edeceklerine dair söz verdiler. Ondan başkasını tanımayacaklarını söylediler. Görülüyor ki Hazreti Yakup oğullarına daha önce söylediği ve öğrettiği din esaslarını öleceği sırada bir kere daha hatırlatıyor. Hem kendilerini hem de çocuklarını aralarında yaşadıkları Mısırlar gibi puta tapmaktan uzak tutmalarını vasiyet ediyor ve bu konuda onlardan söz alıyor. Zeyd bin Erkam, evet, hadise geçiyor. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh şöyle dedi: bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bize bir konuşma yaptı. Allah hamd senadan sonra bize öğüt verdi. Sonra da şöyle söyledi: ey insanlar, ben bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi bana da gelecek ve ben onun davetine uyup gideceğim. Size iki önemli şey bırakıyorum. Biri, insanı doğruya götüren bir rehber ve nur olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Allah'ın kitabına yapışın ve sımsıkı sarılın. Peygamber aleyhisselam Kur'an'a sarılma ve ona bağlanma konusunda tavsiyelerde bulundu. Sonra sözüne şöyle devam etti: size bir de ehli beytimi bırakıyorum. Allah'tan korkun da ehli beytime saygılı davranın. Müslim'de geçen bir hadis. Evet, 347 numaralı hadiste geçtiği üzere tabiinden bazıları hayli yaşlanmış olan Zeyd bin Erkam'ı ziyarete gitmişler ve ona Resul Efendimiz ile savaşlarda bulunduğunu, arkasında namaz kılma bahtiyarlığına erdiğini hatırlatarak Peygamber aleyhisselamdan duyduklarını anlatmasını istemişlerdi. Zeyd de onlara Mekke ile Medine arasında Hum suyu başında Resulullah'ın kendilerine yaptığı bir konuşmayı ve verdiği öğüdü nakletmişti. Resul Efendimiz bu konuşmayı veda haccından Medine'ye dönerken yapmış ve bilindiği üzere 3 ay sonra da Rabbine kavuşmuştu. Demek ki bu öğütler Efendi Aleyhisselam'ın veda konuşmalarından biriydi. Veda konuşması yapan kimse en fazla değer verdiği şeyleri hatırlayacağına göre Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem de bir gün Allah'ın davetine uyup ebedi yolculuğa çıkacağını belirttikten sonra ümmetine iki şey bıraktığını söylemiş ve bunlara sıkı sıkıya sarılmalarını vasiyet etmişti. Vasiyet ettiği şeylerden birincisinin Kur'an-ı Kerim, ikincisinin de Ehl-i Beyt olduğunu belirtmişti. Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın kullarına gösterdiği son mektuptur. Bu son mektupta insan hem dünyada hem de ahirette nasıl bahtiyar olacağı anlatılmaktadır. Efendimiz ümmetine ancak Kur'an'a sarılmak suretiyle kurtuluşa

gelebileceklerini son bir defa daha hatırlatmaktadır. Evet, bu hadis Peygamber Efendimizin veda konuşmalarından birine ihtiva etmektedir. Kur'an insanı doğruya götüren bir rehber ve ilahi bir nurdur. Kurtuluşa ermek ona sarılmakla mümkündür. Ehl-i Beyt bize Peygamber Efendimizin emanetidir. Onları sevip saymak en önemli görevlerimiz arasındadır. Evet, devam ediyoruz. Başka bir hadis. Ebu Süleyman Malik İbni Hüveris radıyallahu anh şöyle dedi: biz aynı yaşlarda bir grup genç Resulullah Efendimizin yanına gelmiş ve 20 gün boyunca yanında kalmıştık. Resulullah Efendimiz çok merhametli ve şefkat dolu bir kimseydi. Bizim yakınlarımızı özlediğimizi anlayınca geride ailemizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. O zaman şöyle buyurdu: haydi ailenizin yanına dönün ve onların yanında kalarak kendilerini bilgilendirin. Onlara şu namazı şu vakitte, bu namazı bu vakitte kılmalarını söyleyin. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun, en yaşlınıza size imam olsun. Buhari'nin bir rivayetinde şu ilave edilmiştir: benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öylece namaz kılınız. وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Evet, hadisin ravisi Ebu Süleyman Malik İbni Hüveris ne diyor? Beni Reis kabilesine mensup olan Malik İbni Hüveris'in hayatı hakkında bildiğimiz en önemli şey, kendisi gibi gençlerle Peygamber Efendimizin yanına gittiği ve Medine'de bir müddet kalarak İslam dinini öğrenmeye çalıştığıdır. Onun Resul-i Ekrem Efendimizin namaz kılışını çok iyi öğrendiğini, bazı insanlara peygamber gibi namaz kılmayı öğretmek için namaz vakti olması bile kalkıp namaz kıldığı bilinmektedir. Allah ondan razı olsun. Saadet devri anlamında asıl saadet dediğimiz o güzel günlerde her yaştan Müslüman Allah'ın Resulünü görmek, getirdiği din esaslarını bizzat onun ağzından duymak için Medine'ye koşardı. Medine'ye gelme fırsatı ve imkanı bulamayanlar da Resulullah'ın yanına gönderdikleri temsilcilerden İslamiyet'in ne olduğunu ve kendilerine ne gibi sorumluluklar getirdiğini öğrenirlerdi. Hadis-i Şerif'te görüldüğü üzere Peygamber Aleyhisselam Allah'ın dinini ve ona nasıl ibadet edileceğini kendisine öğrenen gençleri kabilelerine geri gönderirken onlara Medine'ye gelemeyenlere dini öğretmelerini tavsiye etmiş ve namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun, en yaşlınız da size imam olsun buyurmuştur. Hadis-i Şerif namaz vakti gelince ezan okumanın gereğini ortaya koyuyor. Ezan ve ezanın fazileti daha ileriki hadislerde ele alınacaktır inşallah. En yaşlının yaşlı imam olması genel bir kaide değildir. Zira hadisimizde bahsi geçen gençler hep birbirinin akranı olduklarından işlerinde yaşça daha büyük olanın imamlık etmesi uygun görülmüştür. Başka hadislerde dikkate alınınca imamlıkta öyle şöyle bir sıralamadan söz edilebilir: bir topluluk içinde Kur'an'ı en iyi okuyup belleyen, kıraat tahsini en önce başlayan kimse imam olmalıdır. Kıraatte birbirlerine denk iseler sünneti en iyi bilen imam olmalıdır. Sünnet bilgisinde birbirlerine denk iseler en önce hicret eden imam olmalıdır. Şayet hicrette de birbirlerine denk iseler en yaşları imam olmalıdır. Herkesin Kur'an okumayı, namaz kılmayı yeni öğrendiği o devirler için bu sıralamanın gerekli olduğu şüphe götürmez. İslam alimleri daha sonraki devirler için konuyu bir başka açıdan ele almışlar. Namaz kıldıracak kadar kıraat bilmenin o kadar maharet gerektirmediğini düşünmüşler. Peygamber Efendimizin benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öylece namaz kılın buyruğunda dikkate alarak imam tercihinde ilk sırayı sünneti ve fıkhı en iyi bilenlere vermişlerdir. Zira Peygamber Efendimizin kıldığı namaz gibi mükemmel bir ibadetin namazın inceliklerini iyi bilmeye bağlı olduğunu düşünmüşlerdir. Hadisimizin ravisi Malik İbni Hüveylis Resul-i Ekrem Efendimizin bu bir özelliğine dikkatimizi çekiyor. 20 gün süreyle yurdundan yuvasından ayrı kalan gençlerin hallerine ve tavırlarına bakarak yakınlarını özlediklerini fark etmesi ve onlara artık geri dönmeni teklif etmesi Peygamber Aleyhisselam'ın insan psikolojisini çok iyi bildiğini ve insanın duygularına önem verdiğini göstermektedir. Bu da bir yöneticinin idare ettiği insanlarla ilgilenmesi, onların ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Peki istifadelerden bahsedelim. Ashab-ı kiram dinlerini öğrenmek için uzun yolculukları göze almışlar. Memleketlerinde bu imkanı bulamayanlar ise ilim tahsili için ya başka yerlere gitmek veya kendileri adına birilerini göndermek zorundadırlar. Yöneticiler yönettikleri kimselerin ihtiyaçlarıyla ilgilenmeli ve onları zor durumda bırakmamalıdırlar. Alimler halkı dini konularda bilgilendirmelidirler. Bir yerde namaz kılınmadan önce mutlaka ezan okunmalı, namazı en ehliyetli kimse kıldırmalıdır. Resul-i Ekrem Efendimiz son derece merhametli ve şefkatliydi. Efendimiz birileriyle vedalaşırken burada gençlere yaptığı gibi ihtiyaçlı olan hususlarda onlara tavsiyelerde bulunuyordu. Evet, diğer hadisimiz Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ümre yapmak için izin istedim, izin verdi ve bizi duadan unutma sevgili kardeşim buyurdu. Onun bu sözüne karşılık bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Bir başka rivayette ise şöyledir. Sevgili kardeşim bizi de duana ortak et. Tirmizi'de İbn-i Mace'de geçiyor bu hadis. Hazreti Ömer cahiliye devrinde ümre yapmayı adamıştı. Medine'de buna imkan bulunca yanından hiç ayrılmak istemediği Resul-i Ekrem Efendimiz'den adadığını yerine getirmek üzere izin vermesini istedi. O da kendisine izin verdikten sonra gideceği o mübarek yerlere kendisine de dua etmesini istedi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e sevgili kardeşimle hitap ederek kendisine de dua etmesini istemesi Hazreti Ömer'in duası makbul faziletli bir kimse olduğunu göstermektedir. Nitekim Hazreti Ömer de bu intifat karşısında büyük bir mutluluk duymuş ve hislerini Resul-i Ekrem'in bu sözlüğüne karşılık bana dünyayı verseler bu kadar sevmezdim diye dile getirmiştir. Peygamber aleyhisselam bu hadisiyle bizi fırsatları değerlendirmeye teşvik etmekte, önemli ziyaretler yapacak kıymetli insanlardan dua istemeyi hatırlatmaktadır. Unutmamalıdır ki Allah Teala müminlerin birbirlerini düşünmelerinden, birbirleri için hayır ve iyilik istemelerinden hoşnut olur ve onların birbirleri hakkında yapacağı duayı kabul eder. Hadis-i şerif faziletli kimselerin duasını isteme konusu ele alındığı fazilet sahiplerini ziyaret etmek bahsinde 374 numarayla geçmişti. Allah katına değerli kimselerin duasını isteme konusunda başka örnekler için 373 numara hadis okunabilir kardeşler. Kısaca hadisten öğrendiklerimiz, uzak bir yere gidecek kimse sevdiği ve değer verdiği kimselere bu niyetini açmalı ve onların iznini istemelidir. İnsan zühd ve takva bakımından ne kadar iyi ileri seviyede olup bulunsa bile diğer müminlerin duasını istemelidir. Önemli ziyaret yerlerine giden bir kimse sadece kendisi için değil akrabaları ve sevdikleri için de dua etmelidir. Müminlerin birbirinin hakkında yapacağı dua makbuldür. Peygamber Efendimiz başkalarından dua isteyecek kadar mütevazi bir insandı. Hazreti Ömer ise duası makbul değerli bir sahabi idi. Dedik, diğer bir hadise geçiyoruz. Salim bin Abdullah İbni Ömer'in söylediğine göre babası Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma bir yolculuğa çıkacak kimseye şöyle dedi. Yanıma gel de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizimle vedalaştığı gibi seninle vedalaşalım. Resul-i Ekrem şöyle vedalaşırdı. Dinini koruyup emanetlerini ifa etmen ve amellerini hayırla sonuçlandırma hususunda seni Allah'a emanet ediyorum. Hani var ya estağfirullah diye geçer ya. Estağfirullah dineke ve emaneteke ve havatime amelike. Evet. Biz şimdi kardeşler yani evden ayrılırken yani Allah'a ısmarladık diyor muyuz? Allah'a emanet ol falan estağfirullah neyse Arapça olarak ya da Türkçe olarak. Yani Allah Resulü ve bizzat sahibisiyle beraber böyle bir uygulamaya altına imza atmışlar yani. Allah'a emanet ediyorlar birbirlerini. Resulullah Efendimiz yine Abdullah bin Yezid el-Hatmi'den İbni Yezid'den Resulullah Efendimiz şöyle orduya vedalaşmak istediği zaman şöyle derdi. Dininizi koruyup emanetleri ifa etmeniz ve amellerinizi hayırla sonuçlandırma hususunda Allah'a emanet ediyorum. Estağfirullah dinakum ve emanetekum ve khavatime amalukum. Ebu Davud'a geçen bir hadis. Medineli olan Abdullah bin Yezid 17 yaşındayken
Hudeybiye'de Beyatü'r-Rıdvan'da bulunarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Onun Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulunmadığını iddia eden görüşüne katılmadığını göstermek üzere Nevevi, hadisin senedinin baş tarafında kendisinin de sahabi diye bahsetmiştir. Özellikle yani bu sahabi yani bizzat anlayın diye. Abdullah İbni Yezid Hudeybiye'den sonraki savaşların hepsine katıldı. Cemel Siffin ve Nehrevan savaşlarında Hazreti Ali'nin yanında yer aldı. Bir ara Abdullah bin Zübeyir'in Mekke emirliğinde yaptı. Yiğit bir sahabi olan Abdullah bin Yezid Hicret'in 13. yılında meydana gelen Karkas Savaşı'nda bulundu. Bu savaşta İran ordusundaki fillerden birinin kumandan Ebu Ubeyd es-Sakafi'ye saldırıp onu şehit edince asker bozguna uğrayıp gerideki köprüye doğru kaçmaya başladı. Bozguna engel olmak isteyen Abdullah İbni Yezid köprüyü tahrip etti. Sonra da askere cesaret vererek onları kumandanlarının intikamını almaya teşvik etti. Bu taktiğiyle iyi bir sonuç alan Abdullah süratle Medine'ye gelerek Müslümanların uğradığı yenilgiyi Hazreti Ömer'e haber verdi. Hazreti Peygamber'den birkaç hadis rivayet etmiş olan Abdullah İbni Yezid el-Hatmi 688 yılında Kufe'de vefat etti. Resul-i Ekrem Efendimiz yolculuğa çıkmak üzere olan bir sahabiyle vedalaşırken onu elini tutar ve o şahıs elini çekmedikçe Peygamber Efendimiz onun elini bırakmazdı. Cihada gitmek üzere küçük bir müfreze veya büyük bir ordu ile vedalaşmayı ihmal etmezdi. Efendimiz veda ettiği kimseleri Allah'a ısmarlarken onlar için en önemli üç şeyi Cenab-ı Hakk'ın korumasını niyaz ederdi. Bunlardan birincisi dindir. Yolculuk zor, zahmetli ve külfetlidir. Can emniyetinin bulunmadığı zamanlarda ise zahmetinin yanında korku ve endişe vericidir. Bir yandan yolculuğun sıkıntısı, öte yandan korku ve endişe insana dini görevlerini ihmal ettirebilir. İşte Efendimiz bir kimseye dinini Allah'a emanet ediyorum demekte, dini vazifelerin tam manasını yapma konusunda Cenab-ı Hakk'ın sana yardım etmesini niyaz ediyorum demiş olmaktadır. Resul-i Ekrem'in Allah-u Teala'ya ısmarladığı şeylerin ikincisi emanettir. Sefere çıkacak kimsenin birine bıraktığı veya birilerinin ona verdiği şeyler birer emanettir. Geride bırakılan aile fertleri, mal ve servet birer emanet olduğu gibi yolculuk sırasında karşılaşılan insanlardan alınan verilen şeyler de birer emanettir. Allah-u Teala'nın insana sorumlu tuttuğu her şeye birer emanet gözüyle bakmalıdır. Resul Efendimiz yolculuğuyla ilgili bu gibi hususların gerektiği şekilde korunmasını da Allah'a emanet etmektedir. Onun Cenab-ı Mevla'ya ısmarladığı şeylerin üçüncüsü işlerin hayırlı bir şekilde sonuçlanmasıdır. Bu sonucu temenni ile hem seferde yapılan işlerin hem de hayat boyu yapılan amellerin hayırlı bir sonuca ermesi niyaz edilmektedir. Efendimiz bu ifadesiyle hayatın gayesinin hüsnü hatime yani mutlu bir son olduğunu ne olduğuna da dikkatimizi çekmektedir. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz yolculuğa çıkan kimse yakınlarıyla ve hayır dualarını umduğu kimselerle vedalaşmalı. Onlar da kendisine hayırlar temenni etmelidir. İnsan sıkıntılı yolculuk sebebiyle dini görevlerini ihmal etmemeli, başkalarının hakkını çiğnememelidir. Orduyu sefere gönderirken en yetkili kimse onlara bazı tavsiyelerle bulunup dua etmelidir. Evet, bir diğer hadisimiz Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek "Ya Resulallah yolculuğa çıkıyorum bana dua et" dedi. Resul-i Ekrem de "Allah sana takva nasip etsin" dedi. Adam tekrar "bana dua et" deyince "Allah günahını bağışlasın" diye buyurdu. O yine "bana dua et" deyince "bulunduğun her yerde kolayca hayır yapmanı sağlasın." Evet kardeşler, 3 tane dua. Evet, zavvatekallah. Evet, yasal inni oridu seferen fezevvedini. Evet, fezevvidni fekale zevvedekallahu takva. Allah sana takva nasip etsin. Aslında zevvede yuzavvidu yani azıklanmak, azıklandırmak. Zat ne demekti? Zadül me'at, ahiret azığı. Me'at, pardon, zat azık demek. Onun fiili. Zevvede azıklandırmak. Yani ey
Ey Allah'ın Resulü, yani ben sefere çıkmak istiyorum, beni azıklandır, beni donat, yani donat, zevviduni, zevvitni, beni donat, yani bana dua et aslında bir bakıma. Zevvetike Allahu takva, Allah seni takva ile donatsın, Allah ile azıklandır, yani pardon, takva ile onurlandırsın, donatsın, takvayı versin, nasip etsin, yani o manada. Vazitni, kâle zitni, dedi ki arttır bunu, bu duayı. Ve gafere zembek, Allah senin günahını ne mağfiret etsin, bağışlasın. Kâle zitni, yetmedi, arttır bunu bana. Kal dedi ki vesere lekel hayr haythuma kunte, nerede olursan ol hayrı sana kolaylaştırsın. Nasıl kardeşler? Takva bir nasip manasında, nasipleme manasında, bağışlanma manasında, günahın bağışlanması, bir de her yerde kolayca hayır nasip etmeyi, her yerde kolayca hayır yapmayı nasip etmek. Yani gerçekten eşinize, dostunuza, hatta düşmanınıza da, yani edin bu duayı. Yani en azından takva nasip olunca ne olacak? Zaten adam Müslüman olacak. Sonra günahını bağışlasın demek. Yani Müslüman olsun ki, aslında Allah senin günahını bağışlasın demek. Yani Müslüman için de iyi anlamı var, kafir için de. Yani günahını bağışlasın, yani la ilahe illallah de, Müslüman ol. Dolayısıyla Allah senin geçmiş günahlarını bağışlasın gibi bir temenni oluyor. Evet, adını bilemediğimiz bir sahabi Resulullah Efendimiz'e gelerek sefere çıkmak istediğini söyledi ve bana azık ver dedi. Sahabinin Resulullah Efendimiz'den istediği herhalde yiyecek içecek türünden bir azık değildi. Onun istediği bedene değil ruha fayda veren manevi bir azıktı. Zaten kelime biliyorsun, zevviduni, zevvitni. Bu sebeple Peygamber Efendimiz ona Allah sana takva azığı versin, yani Allah'ın emirlerine uymanı, yasaklarından kaçmanı sağlasın diye dua etti. Resulullah Ekrem Efendimiz de bu güzel duası, azın en hayırlısının takva olduğunu belirten ayet-i kerimeye dayanmaktadır. Bakara suresinin 197. ayetinde geçiyor zaten. Evet. Nasıldı o hadis? Hayırlısı takva mıydı? Öyle bir ayet. Öyleydi herhalde. Yani en hayırlı olan şey takvadır. Azık takvadır tarzında. Sahabinin fakir olması, seyahate çıkacağı için de yiyecek türünden azık istemesi pekala mümkündür. O takdirde burada takvanın insanlardan bir şey istememek manasına geldiğini düşünmek daha uygun olur. Ve Efendimizin bu sahabeye Allah seni kimseye muhtaç etmesin ve dilendirmesin anlamına dua ettiği de söylenebilir. Sahabinin ikinci defa dua istemesi üzerine ilk duasına bağlı olarak şayet Allah'a saygıda kusur edersin, Allah günahını bağışlasın diye dua etti. Üçüncü olarak da hem dünya hem de ahiret saadetinin içine alacak şekilde ve son derece kapsamlı bir ifadeyle bulunduğun her yerde kolayca hayır yapmanı sağlasın buyurdu. İnsanın hayattaki en büyük gayesi çok hayır yapmak, bol sevap kazanmak olduğuna göre Resulullah Ekrem Efendimiz bu dua ile sahibisine en güzel temennide bulunmuştur. Hadisten kısaca öğrendiklerimizi ifade edecek olursak, yolculuğa çıkan kimse manevi derinliğin olduğuna inandığı kimselerden dua niyaz etmeli. Onlar da bu kardeşlerine kapsamlı dualarda bulunmalıdır. Takva sahibi olmak, günahlarını bağışlanmak ve kolayca hayır yapabilmek kazançların en büyüğüdür dedik ve yeni bir konuya geçtik. İstihare ve müşavere konusuna geçtik. Nasıl bir söz vardır? La nedime menesteşare, la khabe menestehare. İşte istişareden heba olmaz. İstihareden la khabe menestehare, yani istihare eden heba olmaz. La nedime menesteşare ve istişareden de pişman olmaz. İşte o, hani bir söz var ya, o sözün konusu bu. İstihare ve müşavere, anlamayanlar için birazdan zaten açıklayacağız. Evet, ilk önce ayetlerimizi okuyalım, ondan sonra hadislere geçeriz. İstihare ve müşavere konusuna. Ayetimiz Ali İmran Suresi 159. ayeti. Veşavirhum fil emr. İş hakkında onlarla müşavere et. Bu ayet-i kerimenin baş tarafında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müminlere merhametli olması, onlara yumuşak davranması, onları bağışlaması ve bağışlamaları için dua etmesi emredildikten sonra yukarıdaki talimat verilerek iş hakkında onlarla müşavere et buyurulmaktadır. Müminlerle müşavere etme konusu bir sonraki ayetle birlikte ele alınacaktır. Ve emruhum şura beynehum.
Onlar işlerinde aralarında müşavir ile yürütürler. Şura suresi 38. ayet. Ayet-i Kerime'nin baş ve son taraflarında müminlerin belli başlı özellikleri sayılmaktadır. Bu özelliklerinden biri de işlerini kendi aralarında istişare yoluyla halletmeleridir. Müşavere ve istişare danışmak ve birbirinin görüşünü almak demektir. Dünyanın en medeni insanı olan Müslümanlar hiçbir işlerini zorbalıkla yapmazlar. İşlerinde görüş ve fikir sahibi olanlar bir problemi çözmek için bir araya gelirler. Birbirine danışır ve görüşlerini alırlar. İstişarenin en güzel misalini Allah Resulü ortaya koymuştur. Dinle ilgili konularda vahiy beklediği ve Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna göre hareket ettiği halde savaş ve barış gibi toplumun tamamını ilgilendiren, hele savaş gibi ölüm kalım meselesi olup vahiy ile ilgisi bulunmayan, görüş ve içtihat ile halledilen konularda ashabına danışır, onların görüşlerine başvururdu. Bedir'de düşman kervanına saldırıp saldırmamak, Uhud gazetesine şehri içeriden mi savunmak yoksa şehir dışına çıkıp düşmanla savaşmak mı daha uygun olur diye ashabının görüşlerini almıştı. Resulullah vefatından sonra ashab-ı kiram da aynı şekilde hareket ettiler. Halife seçimi dinden dönenlerle savaş, fethedilen arazilerin kullanım şekli gibi hakkında ayet veya hadis bulunmayan hususlarda hep karşılıklı görüşerek birbirine danışarak çözüm aradılar. İşte bu sebeple savaş, devlet yönetimi ve ekonomi ve benzeri konuların her birinde o sahalarda yetişmiş olan kimselerle istişare ederek sağlıklı karar almak İslamiyet'in başlıca prensiplerinden biridir. Burada unutulmaması gereken bir husus vardır. Bir Müslüman ihtiyaç duyduğu bir konuda bir iki kişinin görüşüne başvurup onların kanaatlerini öğrenebilir. Bu bir istişaredir ve bağlayıcı değildir. Ama bu fikirlerden kendine uygun geleni alıp uygulayabilir. Ama bir devlet işinde o konuda söz sahibi olanları bir araya getirip onların görüşlerine müracaat edilmişse meşveret veya şura denen bu nevi toplantılarda alınan kararlar bağlayıcıdır ve uygulanması zorunludur. Onlar işlerini aralarında müşavere ile yürütürler ayetinin manası da budur. Evet, bu konu bağlamında hadisimiz var. Onu okuyalım inşallah. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı bir Kur'an suresini öğretir gibi bize her iş için istihare yapmayı öğretirdi. Şöyle buyururdu. Herhangi biriniz bir işi yapmak istediğinde farz namazlardan ayrı olarak iki rekat namaz kılsın, sonra da şöyle desin: Allah'ım, sen her şeyi bildiğin için hakkımda hayırlı olanı bana da bildirmeni, senin gücün her şeye yettiği için beni başarılı kılmanı ve hayırlı olanı nasip etmeni, senin o büyük kereminden niyaz ederim. Çünkü senin gücün her şeye yeter, benimki yetmez. Sen her şeyi bilirsin, ben bilemem. Şüphesiz sen görülüp bilinmeyenleri de bilirsin. Allah'ım, eğer bu işin benim dinim, dünya ve ahiretim için hayırlı olduğunu biliyorsan, Ravi sözün burasında Hazreti Peygamber'in hangi ifadeyi kullandığına tereddüt etti. Onun şöyle demiş olabileceğini söyledi: şimdi veya daha sonrası için hayırlı olduğunu biliyorsan, onu yapmayı nasip et. Kolaylık ver ve onu bana mübarek kıl. Şayet bu işin benim dinim, dünya ve ahiretim için olduğunu biliyorsan, yine Ravi sözü burasında peygamberin hangi ifadeyi kullandığına tereddüt etti. Onun şöyle demiş olabileceğini söyledi: şimdi veya daha sonrası için kötü olduğunu biliyorsan, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır neredeyse onu bana nasip et. Sonra da gönlümü bu sonuca razı kıl der ve isteyeceği şeyi söylerdi. Buhari ve İbn-i Mace'de geçiyor bu hadis ve Tirmizi aynı zamanda. İstihare ne demek? İstihare yapılması düşünülen bir işin hayırlı olması halinde onu kolaylaştırması için Allah-u Teala'dan yardım dilemektir. Bazen bir işi yapmak, bazen de yapmamak hayırlı olur. İnsan o işin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu kestiremediği zaman Cenab-ı Hakk'ın yardımını niyaz eder. Onun kendisine yol göstermesini, dini, dünyası ve ahireti için hayırlı olanı bildirmesini, onu yapmayı kolaylaştırmasını ve gönlünü o işe yatırmasını ister. Şayet o işi yapmak dini, dünyası ve ahireti için hayırlı değilse,
o işi kendisinden uzaklaştırmasını, gönlünü o işten soğutmasını Mevlasından ister. Eskiden beri insanlar bir işin iyi mi yoksa kötü mü olacağını bilemedikleri zaman gelecekten haber verdiğini iddia eden sahtekarlara başvurmuşlar. Takip edecekleri hareket tarzı hakkında onlardan yardım istemişlerdir. Onlar da insanların bu zaafına yararlanmak ve onları sövülmek için geleceği asla bilemeyecekleri halde cinlerin veya hayali başka güçlerin yardımıyla gaybı, yani ileride olacakları bildiklerini iddia etmişlerdir. Büyücü, kahin, falcı, medyum gibi isimlerle insanları kandıran, üstelik onların inançlarını sarsan bu çıkarcılara gidilmesini şiddetle yasaklayan dinimiz, falcılara ve büyücülere gitmeyi, içki içmek, kumar oynamak ve hatta puta tapmakla bir tutmuştur. İnsanlar başlarına gelecek olayları bilemeyeceğine göre yüce dinimiz, bu konuda yapabilecek yegane işin Allah'ın yardımını ve yol göstericiliğini istemek olduğunu belirtmiştir. Böylece insanların imanlarını sarsılmaktan, şahsiyetlerini de zedelemekten korumuştur. İşte bu sebeple Peygamber Efendimiz büyük küçük, önemli önemsiz bir işi yaparken onların iyi mi yoksa kötü mü olduğunu kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği yegane güce, yani Allah-u Teala'ya istihare yaparak başvurulmasını tavsiye etmiş. Ashabına da Kur'an'dan bir sürü öğreticesine istiare duasını öğretmiştir. İnsan üstesinden gelemediği karışık ve çapraşık işler, tereddüde düştüğü haller, yapacağı iş konusunda kimi sözüne veya görüşüne değer vereceğini bilemediği durumlar karşısında meseleyi Allah'a havale etmesi, onun yol göstericiliğine başvurması ve kendisine bir çıkış yolu göstermesini dilemesi gönlünü ferahlatır, İçini rahatlatır. İyi, faydalı ve meşru olduğu bilinen işler için istihare yapılmaz. İstihareden beklenen sonucu alabilmek için güçlü ve samimi bir imana sahip olmak gerekir. Allah'a gönülden bağlı kimseler istihare edilen işin müspet olması halinde gönüllerinde bir huzur, sevinç, neşe ve rahatlık duyarlar. Böyle bir hal duyulmadığı zaman istihare 3 defa bir rivayete göre 7 defa tekrar edilebilir. Buna rağmen gönülde iyi duygular uyanmazsa o işten vazgeçilmesi uygun olur. Allah katına değerli olduğu sanılan insanlara başvurularak onlardan kendileri için istihare etmesi istenebilir. İstihare yapılması düşünülen işle ilgili olarak duygu, düşünce ve meyiller henüz niyet ve karar safhasına gelmeden önce yapılmalıdır kardeşler. Günün veya gecenin namaz kılınması mekruh olan 3 vakti dışında abdest alıp 2 rekat namaz kılınacaktır. Bazı İslam büyükleri namazın 1. rekatında Fatiha'dan sonra Kul ya eyyuhel kafirun suresinin 2. rekatında yine Fatiha'dan sonra Kul huvallahu ahad suresinin okunmasını uygun görmüşlerdir. Bununla beraber herkes istediği süreyi okuyabilir. Namazdan sonra hadis-i şerifte geçen istihare duası okunur ve hangi iş için dua edildiği belirtilir. Hadislerde hadisle uğraşan İslam alimlerin sözlerinde bir işin iyi mi veya kötü mü olacağına dair rüyada görülebilecek renklerden söz edilmemiştir. İstihare edilen işin hayırlı olduğu, gönülde o işin yapılmasına dair doğacak bir meyilden, bir rahatlık ve hafiflikten, o işle ilgili iyi ve güzel huylardan, duygulardan anlaşılacaktır kardeşler. İstihare hadisi Cabir bin Abdullah'tan başka Abdullah bin Mesud, Ebu Eyyub el-Ensari, Hazreti Ebu Bekir, Ebu Sa'd el-Hudri, Sa'd İbni Ebu Vakkas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer ve Ebu Hureyre gibi şöhretli sahabeler tarafından da rivayet edilmiştir. Burada hadisin rivayetiyle ilgili bir konuya açıklık getirmek faydalı olacaktır. Hadisimizin ravisi Cabir radıyallahu anh'ın duanın bir yerinde Hazreti Peygamber hangi kelimeyi kullandığından şüphe etmesi, onun dikkatsizliğini değil, hadis-i şerif Peygamber Efendimiz'den duyduğu gibi rivayet etme titizliğini gösterir. İşte bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz'in önce dinim, dünya ve ahiretim için kötü olduğunu biliyorsam buyurduğunu söylemiş. Hemen arkasından yine aynı anlamda şimdi veya daha sonrası için kötü olduğunu biliyorsan demiş olabileceğini belirtmiştir. Hadis-i Şerif'te Allah'ım eğer bu işin benim dinim, dünya ve ahiretim için hayırlı olduğunu biliyorsan kısmını rivayetten ravinin tereddüt ettiğini, belki de Resul-i Ekrem'in şimdi veya daha sonrası için hayırlı olduğunu biliyorsan dediğini
görmüştük. Her iki ifade ilk bakışta Allah Teala'nın ilmi hakkında bir şüphe ve tereddüt ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in bu konuda bir şüphe ve tereddüt göstermesi elbette düşünülemez. Yanlış anlaşılabilecek bir ifade Al-Kari, "Ya Rabbi, eğer senin ezeli ilminde bu iş benim hakkımda hayırlı olduğu kesinleşmiş ise" diye açıklamaktadır. Sahih Buhari Şarihi Tibi de bu ifadenin "Ya Rabbi sen bilesin" demek olduğunu söylemektedir. Bu işin kulu hakkında iyi mi kötü mü olduğunu Cenab-ı Hakk'ın bildiğine şüphe götürmez. Hadisten öğrendiklerimiz, iyi ve hayırlı olduğu bilinmeyen bir iş konusunda Cenab-ı Hakk'ın yol göstermesini dilemek maksadıyla Allah rızası için iki rekat namaz kılınır, sonra da istihare duası okunur. Namaz kılınması mekruh olan üç vakit dışında her zaman istihare namazı kılınabilir. İyi veya kötü, helal veya haram olduğu bilinen konularda istihare yapılmaz. İstihare mübah olan işlerde yapılır. İyi veya kötü diye nitelediğimiz her işi yapan Allah'tır. Ondan işlerimizi hayırla sonuçlandırmasını niyaz etmeli. Takdir buyurduğu sonuca da razı olmalıyız. Peygamber Efendimiz ümmetini çok sever, işlerinin de iyi bir şekilde sonuçlanmasını gönülden arzu ederdi. Onlara hem dinle hem de dünyalar için de faydalı olan şeyleri öğretirdi. Dedik ve yeni bir bölüme geçtik. Bazı ibadetleri yapmak için farklı yolları kullanarak gidip gelmek ana başlığında, bayram namazına, hasta ziyaretine, hac, cihat, cenaze namazı ve benzerlerine fazla sevap kazanmak maksadıyla bir yoldan gidip başka bir yoldan dönmek alt başlığıyla devam eden bir bölüm. Ayet almamış İmam Nevevi, direkt hadisten başlamış. Cabir radıyallahu anh şöyle dedi: bayram günlerinde Peygamber Efendimiz farklı yollardan gidip dönerdi. İzâ kâne yevme aydin hâlefet tarîkâ. Bir başka hadis, ondan sonra açıklayacağız. İbn Ömer'den şöyle rivayet edildi: Resul Efendimiz Medine'den çıkarken Şecere yolundan çıkar, Muarres yolundan dönerdi. Mekke'ye de Seniyetül Ulya dan yani yukarı seniye yolundan girer, Seniyetül Sulfa'dan Sufla'dan yani aşağı seniye yolundan çıkardı. Buhari'de ve Müslim Ebu Davud'da geçen bir hadis. Konumuzun birinci hadisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayram namazına giderken ve namazdan dönerken farklı yolları kullandığı belirtilmekte. İkinci hadiste de onun Medine'den ayrılırken ve tekrar oraya dönerken hac ve ümre yapmak niyetiyle Mekke'ye girerken ve oradan ayrılırken farklı yollardan girip çıktığını göstermektedir. Resul-i Ekrem Efendimiz konu başlığında da görüleceği üzere evinin dışında yapacağı bir ibadeti veya ibadet değerindeki faziletli bir işi yapmaya giderken ve dönerken daha çok sevap kazanmak maksadıyla farklı yolları tercih ederdi. Zira bir Müslüman herhangi bir ibadet yapmak üzere evinden çıktığı zaman tekrar evine döneceği zamana kadar geçen süre içinde hep o ibadeti yapıyormuş sayılır ve bu esnada geçen zaman boyunca ibadet sevabı kazanır. 11 numaralı hadisimizde cemaatle namaz kılmak üzere evinden camiye yürüyerek giden bir Müslümanın ne kadar çok sevap kazanacağını görmüş ve Peygamber Efendimizin bu kişi hakkında camiye gidinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir bir günaha bağışlanır buyurduğunu okumuştuk. Burada Resulullah Efendimizin namaz sebebiyle en çok sevap elde edenler cemaate en uzak yerlerden yürüyerek gelenlerdir buyurduğunu da ayrıca hatırlatmak gerekir. Demek oluyor ki bayram, cuma ve cenaze namazları, hac ve cihat gibi ibadetleri, hasta ziyareti gibi ibadet değerinde faziletli işleri yapmak için atılan her adım insana pek çok sevap kazandırır. Bu ibadetlere farklı yollardan gidip gelen Müslümanlar da bu yollarda bıraktıkları ayak izleriyle yaptıkları ibadetleri adeta tescil ettirmiş olurlar. Peygamber Efendimizin bayram namazına farklı yollardan gidip gelmesinin bundan başka sebepleri de olabilir. Birçok sahabi onu evlerinin yanından geçerken görmekle ve bu sırada onun selamını almakla son derece bahtiyar olurdu. Bayram namazına giderken söylediği tekbirleri ve daha sonra ve daha çok insana duyurmayı ve Cenab-ı Hakk'ı farklı mekanlarda anmayı, farklı mühitlerde oturan fakirlere sadaka vermeyi, değişik yerlerde yaşayan veya oralarda kabirleri bulunan yakınlarını ziyaret etmeyi veya daha başka maksatlarını gözetmiş olabilir. Peygamber Efendimizin Medine'den ayrılıp bir yere giderken takip ettiği Şecer yolu, Medine'lerin mikatı olan Zil Huleyfe Mescidi'nin yanındaki ağaçtan almaktaydı.
Medine'ye dönerken takip ettiği yol ise Medine'ye 6 mil yani 11 kilometre uzaklıkta bulunan Muharres'ten geçerdi. Seniye yolu ise Mekke'deki Cennetül Mualla yani Mualla mezarlığının yukarısında bulunmaktadır. Sarp olması sebebiyle bu yollar tarih boyunca muhtelif devirlerde tamir görmüştür. Efendimizin Mekke'ye yukarı Seniye yoldan girmesinin Beytullah ve Mekke şehre hakim bir mekan görüp seyretmek gibi bir sebebe dayandığı da söylenebilir. Hadisten öğrendiklerimiz bayram namazlarını ve konumuzun başına belirtilen ibadetleri yapmaya giderken ve dönerken farklı yollardan gidip gelmek Peygamber Efendimizin sünnetidir. Bu ibadetleri yapmaya giderken ve dönerken farklı yolları izlemek daha fazla sevap kazanmaya vesile olur dedik ve yeni bir konuya geçiyor. Vaktimize bakıyorum. Bence hiç geçmeyelim bu konuya. Burada kalalım. Gelecek hafta inşallah bazı işlere sağdan başlamak konu başlığında yeni bir konu, yeni bir bölümle tekrar başlayacağız. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2 Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres: Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: Özel FM 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
13: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM
14: www.ozelfm.net ozelfm.net.
0: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
15: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Araf suresinin kaldığımız ayetlerinden itibaren, yani 17. ayetinden itibaren ilerlemeye devam edeceğiz. Araf suresinin bizim ruhumuza, iç dünyamıza neler söylediğini anlamaya çalışacağız. Buradaki nasihatleri nasıl içselleştirebiliriz? Onun üzerinde konuşacağız. Ve buradaki sözlerin daha iyi anlaşılabilmesi için ve daha iyi şükreden kullardan olabilmek için ve sonuçta da daha iyi idare insan haline gelebilmek için nasıl yöntemler izleyeceğiz? İnşallah onları konuşmaya çalışacağız. Araf suresine başladığımız hafta söylediğimiz gibi uzunca bir sure olduğu için, 206 ayetten oluşan bir sure olduğu için bir hayli uzunca haftalar bu konu üzerinde etraflıca konuşmaya çalışacağız. Bütün ayetlerin bize mutlaka mesajları olduğuna inanan insanlardanız bizler. Daha çok kendimizi tanımaya, insanı tanımaya ve bizim yanılma noktalarını anlamaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz ki oralardan artık yanılmayalım. Buralara dikkat ediyoruz ki artık oralar bizim zaaflarımız ve zayıflarımız olmasın. Bunları işliyoruz, inceliyoruz ve irdeliyoruz ki artık boşverici olmayalım. Kendimizi bir suya bırakılmış sandal gibi, serbest ve rehavet içinde yaşayan insanlar gibi yapmayalım. Çünkü dikkat etmeyen insan çok şeyi ister istemez göğüslemek zorunda kalacak olan insandır. Hayatına, sözlerine, yaşantısına dikkat etmeyen insan birçok faturayı ödemeyi de kabul eden insandır aslında. O yüzden bizim nerelerden kaybettiğimizi, nerelerin bizim başımıza çok iş açtığını ve özellikle hiç yılmaz düşmanımız olan şeytanımızın bizi nasıl kandırdığını daha iyi algılamamız lazım. Bu çoğunlukla dikkat eksikliğinden kaynaklanan bir problemdir. Ve bu bazen de unutmaya ve gaflete düşüren hallerden dolayı gerçekleşen bir durumdur. Yani insanlar hatırlamayı sürekli zihinlerinde taze tutsalar ve dikkat eksikliğini yenebilseler, iradeyi bununla birleştirebilseler, zayıf ya da zaaf olan noktaları eskisi gibi olmayacak. İşte nasıl bunu yapabiliriz? İnşallah sizlerle bunları konuşmaya çalışacağız. İman ettiler ve kendi hallerini düzelttiler ayetinin uzun soluklu bir açılımıydı bu programlar. Bunun nasıl yapılabileceği üzerinde bu haftada inşallah konuşmaya devam edeceğiz. Araf suresinin ilk 20 ayeti içerisinde, hatta biraz daha da fazla, şeytan konusu bizim önümüze gelecek demiştik. Hem Sad suresinde hem Araf suresinin başında. Şimdi artık geçen haftada biraz değinmiştik. İyice belirgin bir şekilde ayetler önümüze geldi. Biliyorum bu konu hoş bir konu değil. Şeytanın da bu konuyu konuşmamızdan hoşlanmadığını da tahmin ediyorum. Çünkü biz onu ne kadar tanırsak, onun bizi aldatma yöntemlerini ne kadar iyi bir şekilde anlarsak bize zarar verme ihtimali azalacak. Bu da şeytanın hiç hoşuna gitmeyecek. Dolayısıyla mesela normalde çok dikkatli bir dinleyiciyseniz size uyku hissi verebilecek, dikkatinizi dağıtacak bir şeyler olacak, televizyondaki bazı programlar ilginizi çekecek, belki masanın üstündeki gazetedeki bir haber ilginizi çekecek. Burada bazı söylenen şeyleri daha iyi algılanmaması için uğraşacaktır. O da bunun işi. Yani bu da onun işi. Bu çok idealist bir varlığın halidir aslında. İdealist varlıktan kastım şeytanın vaadine ne kadar sıkı sıkıya sarıldığını anlatmak içindi. Negatif anlamda yani. O yüzden çeşitli dönemlerde bize ağırlık verir. Ve o ağırlık mutlaka bizim bir şeyi gerçekleştirmemizden ortaya çıkacak sonuçtan rahatsızlık halinde oluşur. Mutlaka bir rahatsızlık vardır. O rahatsızlık bize bir manevi baskı yaparak yolumuzu değiştirme çabası olarak karşımıza çıkar. Bunlara dikkat etmenizi çok arzu ediyorum. 17. ayetten itibaren devam ediyoruz. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Yani onların her tarafından onlara sokulacağım diyor Allah-u Teala'ya karşı. Bir inadı var, bir ısrarı var. Senin dosdoğru yoluna oturarak onları saptıracağım. Geçen hafta sağ taraftan yaklaşma üzerinde biraz konuşmuştuk. Sol taraftan yaklaşma, önden ve arkadan yaklaşma bizim zayıf olan yerlerimizin neresiyse orası kastedilir aslında. Herkesin çeşitli zaafları vardır ve herkesin düşkünlükleri vardır. Bu düşkünlükler şeytan tarafından çok iyi bilinir. Bir genel iblis vardır, bir de herkesin kendi kişisel şeytanı vardır. Herkesin kendi kişisel şeytanı bizden daha çok bizi tanıdığı için o noktalarda bize çoğunlukla etki altında bulunur. Yani etkiler bizi ve biz onun etkisi altında kalarak oranın o halin aslında biraz olmaması gereken şey olduğunu algılasak da işin içinden çoğu kez çıkamayız ve boşverici davranırız. Bu da şeytanı mutlu eder. Çünkü o amacına ulaşmış olur. Demek ki kendimizi en az şeytan kadar, hatta daha iyi tanıma ihtiyacımız var. Bu yapılamadığı zaman başarı da gelmeyecektir. Kişisel başarı gelmeyecektir. Yani farkında olmadığımız mağlubiyetler etrafımızı saracaktır. Bu o kadar çok yoğun olacaktır ki biz dahi bunu fark edemeyen insanlardan olacağız. İnsan kendisini tanıdığı zaman bir şeyin kendisinden mi yoksa bir şeyin şeytanın etkisinde kalarak mı yaptığını belli bir süre sonra kestirmeye başlar. Bu çok önemli. Kendisini tanıyamayan insanlarda bu ayrım oluşmaz. Ta ki kendisini tanıyıncaya kadar. Eğer bir ömür kişi kendisini tanıyamıyor ise bir ömür şeytanın kendisini kandırmasını fark edemeyecek demektir. Kendisini tanıyan insanlarsa zaaflarına dikkat edecek ki şeytan buradan giriş yapar diyecektir. Bu insanın hata yaptıktan sonra sükunete erdiği anda belirginleşir. Yani bir insanın bir konuda zaafı varsa şeytan ona oradan giriş yapıyorsa o hadise gerçekleştikten sonra bir sükunet hali olur. Çünkü tesir ortadan kalkmıştır. Ay tutulması gibi, güneş tutulması gibi. Yani şeytan tutulması ortadan kalkmıştır. Artık bizim hayatımızda sükunet ortaya çıkmıştır. Orada insan artık akli selim düşünebilir. İşte bu akli selim düşünmelerde bak ben demek ki bu durumdan dolayı bu hataları yaptım. He demesi gerekir. Buna benzer ve bunun yan kolları ortaya çıktığında demek ki ben böyle tepkiler göstermemeliyim. Bu şekilde bir davranış serdetmemeliyim, ortaya dökmemeliyim diye aklını başına alması gerekir. Ve burada göstereceği ilkeler, kararlılıklar kişinin daha sonra o ya da ona benzer konularda şeytan tarafından aldatılmasının önünü kesecektir. Ne kadar güzel, ne kadar önemli. O yüzden sevgili dinleyenler çok dikkat etmemiz lazım. Hiç ummadığımız yerden bizi yakalayabilir şeytan. Ve parmağını da oynatır, bizi bir fırıldak gibi etrafında döndürebilir. Bu çoğunlukla tekrar söylüyorum, önümüzdeki programlarda da inşallah tekrar söyleyeceğim, bizim zaaflarımızın olduğu yerde güçlüdür. Çünkü diğer taraflardan giriş yapsa hemen savunma mekanizmalarını, yani kendimizi koruma mekanizmalarını büyük ölçüde çalıştıracağımızı kestirdiği için, bildiği için, bunu tecrübe de ettiği için oradan girmez. Bizim iç kalemizi en zayıf olan yerlerimizden yıkar. O yüzden bir kez daha söyleyip ayete devam edelim. Kendimizi çok iyi tanımaya ihtiyacımız var. Onların çoğunu şakirler olarak bulamayacaksın diyor Allah-u Teala'ya karşı. Yani şükredenler olarak bulamayacaksın. Şükürle hamd arasındaki ayrımı geçen hafta yapmıştık. Hamd takdir etmekti, takdis etmekti, ululamaktı, büyüklemek ve yüceltmekti. Şükürse Allah'tan gelenleri Allah'a sunma eylemleriydi, yani amellerdi. Amellerin içinde olduğu tüm davranışlar, tüm güzel davranışlar şükür olarak Rahman'a sunulur. Şükrün Türkçedeki teşekkür kavramıyla karıştırılmaması gerektiğini de bir kez daha hatırlatalım. Geçen hafta da buna değinmiştik. 18. ayet. Allah dedi ki, kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım. Onlardan kim seni izlerse senle birlikte hepinizi cehenneme atacağım diyor Allah. Başka bir ayette şeytanın adımlarını izlemeyin diyor. Demek ki şeytan adım atıyor. Şimdi bunu açmamız lazım biraz. Bu şeytanın bizi kandırma yönteminin çok önemli bir teknik açılımıdır. Buna dikkat etmenizi arzu ediyorum. Şeytan bizi nasıl kandırır? Adımlar atar ve biz arkasından gideriz, öyle kandırır. Peki bu adımlar nasıldır? Örneklerle bunu anlatalım. Bizler bir şeyi yapmayı düşündüğümüzde önce zihnimizde tasarlarız. Ve tasarlayıp şekillendirdiğimiz şeyleri uygulamaya koyarız. Ve uygulama sonucunda o şeyin artık pratiğini yapmaya başlarız ve sonuç alırız. İşte şeytan tam bu tasarı aşamasında modeller önümüze getirir. Hani ya aklıma geldi deriz ya, işte o aklımıza gelen şey Rahman'dan mı şeytandan mı bunu ayırt etmemiz gerekir. Eğer kendimizi iyi bir şekilde tanıyabiliyorsak, Rahman'ın ne demek istediğini de algılayabiliyorsak, bunun dışında kalan şeylerin
14: şeytani olduğunu da büyük ölçüde kestirebiliyoruz demektir. Bu aslında işin biraz da pratik yoludur, kolaylaştırılmış halidir. Şeytan adım atarak aslında bizim bir adım sonra nasıl adım atacağımızı bize gösteriyor demektir. Diyelim ki biz yüksekçe bir dağa tırmanacağız. O dağa tırmanmayı hedefledik. Fakat o dağa nasıl çıkılır bunu bilmiyoruz. Kendimize bir kılavuz edindik. O köyde yaşayan, o dağın köylerinde yaşayan bir insanı, kendimize tecrübeli bir insanı kılavuz edindik. Dedik ki şu dağın tepesine bizi çıkar. O bize şöyle söyler değil mi? Ben ne yapıyorsam, nasıl adım atıyorsam, nereye basıyorsam, nereden gidiyorsam sen de peşimden gel. Ve biz onun dediklerini ve yaptıklarını aynen uygularız. İşte şeytan da aynısını yapar. Bize yol gösterir yani ve normalleştirir, pratize eder. Ve biz sonuçta onun adımlarını, onun yolunu gidilmesi gereken yol zannederiz. Burada bir itimat da söz konusudur. Kötü bir şeyin şeytandan olduğunu anlayabilmek için size çok önemli bir formül sunmaya çalışalım. Mesela öfkelendiniz, sinirlendiniz. O anda zihninizde mutlaka kelimeler ve eylemler uçuşur. Yani bir tavır sergileme eylemini zihninizde görürsünüz. Biliniz ki o Rahman'dan değil, şeytandan. İşte adım böyle atılır. Bu örneği birçok şeye yayabiliriz. Zihnimizde oluşan şeyler bizi Allah'a götürmeyecekse ve Allah'ın rızası yoksa bilelim ki o kesinlikle şeytanın rızasıdır ve şeytanın aldatmasıdır. Yani tasarılar halinde zihnimize gelir. Bilgiler uçuşur, sözler uçuşur, eylemler uçuşur. Bizim zihnimizde yapmamızı istediği şeyi canlandırır şeytan. Buraya dikkat, bir kez daha söyleyeceğim. Bizim zihnimizde yapmamızı istediği şeyi canlandırır şeytan ve biz onu görürüz. Mesela çok öfkeli bir insan bir insanla kavga ediyor ya da etmek aşamasına geldi diyelim ki. Bu trafikte oluyor, sokakta oluyor, birçok şeyde oluyor. O anda özellikle bu anları, bu bahsedeceğimiz örnekteki anları yaşayan insanlar tebessümle dinleyeceklerdir tahmin ediyorum. Hakikaten tam da öyle oluyor diyeceklerdir. İki insan arasında bir sürtüşme oldu farzi misal. Hemen şeytan oraya gelir. Eğer biz karşıdan öyle bir hadiseyi görüyorsak, parantez içi olarak söyleyelim, onlara doğru birkaç kez ayetel kürsü okuyalım. İnşallah şeytan oradan uzaklaşacak ve siz de şaşıracaksınız, onlar yatışacak. Neyse, diyelim ki öyle bir şey yok. İki insan birbirine dikleşmeye başladı. Şimdi iki insanın aklında karşı taraftaki insana nasıl zarar vereceğine ait düşünceler ve eylemler şekilleniyor. Şöyle vurayım, şurasına vurayım, şu kelimeyi kullanayım, şöyle yapayım diye görüntülü efektler zihninde uçuşuyor. İşte onlar şeytanın vesveseleri. Şeytan hep böyle yapar, çoğunlukla böyle yapar. İnsan da zanneder ki bunları ben kendim düşünüyorum. Kendim kafamda tasarlıyorum bir sonraki atacağım adımı. Öyle zanneder insan, öyle zannettirir. Dolayısıyla o adımları yapmaya başladığımızda aslında şeytanın adımlarını izliyoruzdur. Ve bu çok tehlikeli bir şeydir. Buna dikkat etmemiz lazım. Akli selimiz insan ise sakin davranır mesela böyle bir durumda. Önce ayetel kürsü okur, enzu besmele çeker. O şeyin Rahman'a mı yaklaştıracak, şeytana mı yaklaştıracak bunu tartar, dikkat eder. Dolayısıyla oradan uzaklaşır. Öyle demiyor mu Resulullah Efendimiz? Haklı olduğu halde tartışmadan vazgeçen insana ne mutlu diye. Bu kişiyle ilgili Resulullah Efendimizin çok güzel vaatleri yok mu? Var. İşte o kişi aslında şeytanın adımlarını takip etmeyerek çok büyük bir başarı kazanmıştır. Sonucu yani akıbeti kötü olacak tüm davranışlardan uzaklaşmıştır. İşte bizler de zaafımızın olduğu yerleri, kendimizi tanımaya başladığımızı varsayarak burayı söyleyelim. Zaaflarımızın olduğu yerde zihnimizde şekillenen şeylere dikkat edelim. Onların çok büyük bir kısmı şeytana aittir. Şeytana aittir ve biz onları uyguladığımız zaman şeytanın adımlarını izlemiş oluruz. Ve şeytan bize çok güler. Çünkü başarı elde etmiştir. O yüzden onu değil, Rahman'ın tebessümünü Allah'tan isteyelim. Allah bir kula tebessüm etti mi, onun başını okşadı mı, ondan razı oldu mu, Allah'ın izniyle o kişinin sırtı yere gelmez. Andolsun 18. ayetin son bölümünü zikrediyoruz. Onlardan kim seni izlerse, sana tabi olursa, senin dediklerini yaparsa. Mesela bu izlemenin bir açılımı Yasin suresinde var, son sayfasında. Ben size söylemedim mi diyor Rahman, şeytana tapmayın, bana tapın diye. Şimdi insanlara Karşıdan bakıldığında bu çok değişik gelebilir. Nasıl yani, biz şeytana mı tapıyoruz ki diye düşünebiliriz. Demek ki öyleymiş. İman sahibi olan insanlarda belki bu çok değil ama insanların büyük bir kısmında şeytana tapınma var ama insanlar bunun farkında değil. Bu şeytana tapınmadan kastım son yılların moda hastalığı olan satanizm değil. Ondan ayrı bir şey. O da şeytana tapınma ama o fiziki bir tapınma. Yani eylemsel, şekilsel bir şey var ortada. Diğer tapınma ise şeytan bizim içimize girmiş, bizi kumanda ediyor ama biz farkında değiliz. İşte adımlarını izlemeyin derken bunu söylüyor. Başka bir ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de, şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman edinin diyor. Siz de onu düşman edinin. Nasıl düşman edinmek gerekiyorsa öyle düşman edinmek gerekir. Bu sadece şeytan seni sevmiyorum, sen yoluna ben yoluma demekle olacak bir ayet değildir. Öyle düşmanlık olmaz. O bizim kendi dünyamızda yumuşatmış olduğumuz bir tanımdır. Allah da bundan müstahanidir. 19. ayetse: ve ey Adem, sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz yerleşin. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin. Her şey size serbest. İlla ancak, ancak şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Aslında bu dünyada bizim yaşadığımız hayatın cennette bize gösterilen pratize edilmiş formülüdür. Allah-u Teala'nın serbest bıraktığı şeyleri haramlarıyla kıyaslanınca teşbihte hata olmaz. Aşağı yukarı bu kadardır. Allah çok çok şeyi serbest bırakmıştır. Çok çok az şeyi yasaklamıştır. Ve ne hikmetse, aslında hikmet ortada, insanların büyük bir kısmı o serbestlikten daha ziyade yasaklarından zevk alır hale gelmiştir. Burada şeytanın üzerine sürmüş olduğu yalancı tatlandırıcıyı, o tatlandırıcı kremayı da unutmamak gerekir. Bu kişinin hastalıklarıyla ve zaaflarıyla ortaya çıkacaktır. İkiniz her taraftan yiyebilirsiniz diyordu ayet-i kerimede, 19. ayette. Her şey size serbest. Ancak şu ağaç hariç. Şimdi tefsir kitaplarınıza baktığınızda bu konularla ilgili epeyce kıssa görebilirsiniz. Şunu söyleyelim ki bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'de açan ayetler tefsirlerde yazılan bilgiler kadar değil. Yani daha çoğu tefsirlerde var. Kur'an-ı Kerim'de daha sınırlı. Hadislerde de öyle. Ancak müfessirlerin bazıları, tamamı değil şüphesiz ama İsrailiyat kaynaklı bilgileri belki biraz filtre ederek, yani süzerek ama bazen de süzemeyerek gayri ihtiyari tefsirlere yazmışlar. O yüzden onları dikkatli bir şekilde okumakta fayda var. Hadisenin sadece bu kadar da zikredilen bölümüyle bilmek bize yeterli olacak ki Allah o kadar yeterli kılmış. Bunun şöyle olduğu, böyle olduğu, ağacın elma ağacı mı, yok buğday tanesi mi, yok şu ağacı mı filan diye Allah-u Teala söylemediğine göre demek ki onun anlamını bilmemizin bize bir faydası yok. O bir ağaç. Şu ağacı ya da bu ağacı, bunun bir önemi yok. Orada önemli olan şu var: Allah bir şey yasaklamış, diğer her şeyi serbest bırakmış ve tembih etmiş. Tembih etmiş. Ben size demedim mi diye birazdan ayetler gelecek. Tembih etmiş. Bize de tembih etmiş aslında. Zaten oradan buraya gelmek gerekir. Unutmayalım, bir kez daha hatırlatalım. Belki yeni dinleyen kardeşlerimiz vardır. Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen hadise, yani kıssa, Hazreti Adem ve şeytan arasında geçen kıssadır. Neden? Bütün insanlığın yanılma prototipi buradadır. Örneği buradadır. Formül buradadır. Buna çok dikkat eder, çok çözerseniz, bunun üzerine çok durursanız diyor adeta Allah, bu tip konulardan yanılma oranınız çok aşağılara iner. Yani çok çok az zarar görürsünüz dikkat ederseniz. Söz buraya gidiyor. Yoksa böyle bir hadise var, biz bunu bilelim diye değil. Şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Zalim kelimesi ne demek? Zalim zulmedene denir. Zulümse bir şeyi amacı dışında kullanmaktır ya da haksızlık yapmaktır. Maksadı aşmaktır, haksızlık yapmaktır, amacının dışında kullanmaktır. Her ikisi de, üçü de zulüm kelimesinin kısa tarifleridir. Dolayısıyla insanın yaratılış şeklinin dışındaki bir formda kendini bulunduruyor olması, öyle bir takım eylemler yapması insanın kendisine zulmetmesi anlamına gelir. O yüzden Allah bunlardan bizi uzaklaştırıyor. Hazreti Yunus da ben kendi nefsime zulmettim demişti. Hazreti Adem de biz kendi nefsimize zulmettik demişti eşiyle birlikte. Onlar da inşallah birazdan değinmeye çalışacağız. 20. ayet şeytanın yaklaşım yollarını şimdi Allah bizim önümüze koyuyor. Düşman edineceğiz ya, bunu nasıl yapacağımızı Allah bize öğretiyor şimdi. Dinleyelim. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için. Demek ki şeytanın bir amacı varmış. Bir şeyler yapmak için, yani amaçsız bize şeytan asla yaklaşmaz. Madde 1. Şeytan amaçsız bize yaklaşmaz. Neymiş amacı? Bir şeyleri bize yaptırmak. Çoğunlukla da tabii olan şeyleri bozmak. Fıtratı bozmak, anlayışımızı bozmak, ahlakımızı bozmak, itikadımızı bozmak, ibadetlerimizi bozmak. Yani bozmak kısacası. Her türlü güzelliği bozmak. Kendilerinden örtülüp gizlenen yerlerini, avret yerleri diye de çevirebiliriz bunu. Açığa çıkarmak için, öyle laf olsun diye değil demek ki. Bir şeyleri yapmak için. Onlara bir şey verdi. Ne verdi ya Rabbi? Vesvese verdi. Vesvese en kısa tanımıyla fısıltı demektir. Ama öyle değil. Yani biçimsel anlamı fısıltı. Ama içerik anlamı, mesela bir tren rayında giderken içeriden bir yolcu makinistin yanına gidip şunu dese, şu söyleyeceğim şeyleri dese, bu tam bir vesvese olur. Ey makinist, sen bu raylarda gidiyorsun ama aslında senin trenin, bakma sana söylenmedi, bu treni imal eden insanda bir bilgi vardı, onu ben öğrendim. Rayın dışında yandaki araziden gidersen daha süratli gidersin ve daha temiz, daha emin gidersin dese, inan ki ben doğru bir bilgiyle bunu sana söylüyorum ve ben gerçekten doğruyu söyleyenlerdenim dese ve o makinistin kafasını karıştırsa ve makinist önce itiraz etse, bir süre sonra bunu düşünse ve düşündüğü şeyleri, ya acaba haklı olabilir mi? Ben bunu hiç denemedim, buraya dikkat. Ben bunu hiç yapmadım, acaba haklı olabilir mi dese, treni rayından çıkarıp yandaki arazide yürütse, işte o başından itibaren yapılan tüm eylem vesvesedir. İşte şeytan böyle yapar. Biz yolumuzda gitmeye çalışırken gelir, sanki ondan daha iyi bir şeymiş gibi söyleyeceği, daha hayırlı bir şeymiş gibi gelir, vesvese verir. Şimdi bizler gerçekten trenin, şöyle bir bilgi olsa makiniste, gerçekten trenin rayın dışında hiçbir yerde gitmeyeceğine dair emin bir ve sahih bir bilgisi olsa, o lokomotif ve treni icat eden ya da üreten fabrikadaki bütün bilgiler kendisinde olsa, yani doğru bilgiyle donanmış olsa, dikkat, doğru bilgiyle donanmış olsa makinist, o gelen yolcunun sözlerine kanar mı kanmaz mı? Kanmaz. Der ki ona, sen git oturduğun yere otur, gazeteni oku, çayını iç, benim işime karışma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Tren ancak rayında gider. Beni yoldan çıkartırsan bu tren devrilir, bertaraf olur. Ama makiniste doğru bilgi yoksa, acaba ya gerçekten doğru olabilir mi? Bu raydan daha iyi bir şekilde yanda gidebilir mi diye bir kuşkuya kapıldığı an şeytan başarılı olmuş demektir. Ve çoğu kez bunu yapar. Bu örneği alın, nereye götürüyorsanız götürün. Her yere uyar. İşte size şeytanın bizi kandırma yöntemleridir. Çoğunlukla bunu yapar. Ama dikkat ettiyseniz, eksik bilgi olan yerde ve zaaflarımızın olduğu yerde bizi kandırır. Bilginin tam olduğu yerde, doğru bilginin olduğu yerde oradan giriş yapamaz. Makinist örneğinde olduğu gibi. Gelelim Hazreti Adem'e. Onlara vesvese verip dedi ki, 20. ayetten devam ediyoruz. Rabbiniz size bu ağacı yasaklaması, yalnızca sizin ikinizin melek olmamanız, ikinizin melek olmamanız veya ebedi olarak yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Şimdi soralım. Bu bilgi, yani bu vesvese bilgisi, ortada bir bilgi var dikkat ettiyseniz. Yani vesvese sadece öyle kuru gürültü falan değil. Ortada bir bilgi var, ciddi bir iddia var. Dikkat edin, iddia var ortada. Nasıl bir iddia? Allah diyor ki siz ebedi olarak melek burada ebedi olarak kalmamanız için ve ikinizin bir melek olmaması için bu ağaca yaklaştı. Hazreti Adem ne dedi? Acaba olabilir mi? Ya haklıysa? Çünkü arkadan gelen ayette diyor ki, 21. ayette, ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Yani delillendirmeye çalışıyor. Öyle boşa bırakmıyor, rastgele bırakmıyor. Şeytan ne kadar işini ciddiye alıyor, dikkat ediyor musunuz? Ne kadar işini ciddi yapıyor, bizim gibi değil. Öyle bir vesvese verip geçip gitmiyor. Mesela biz olsak tabiri caizse söyler geçer gideriz. Çok şey yaptığımız gibi. Üstüne durmayız, fazla delillendirmeye çalışmayız. Bizim dini ilimlere karşı olan gevşekliğimiz gibi şeytan bize vesvese verse çoğumuzu kandıramaz. Tekrar söyleyelim. Bizim doğruya olan, dini ilimlere olan merakımız gibi, ilgisizliğimiz gibi şeytan davransa, yani bizim o ilime karşı olan zayıflığımız gibi, eksikliğimiz gibi, rastgele halimiz gibi şeytan davransa çoğumuzu ikna edemez. Çünkü işini tam yapmaz. İşini tam yapmayınca da biz ona ikna olmayız. Ama öyle değil. O işini layıkıyla yapıyor. Ve o yüzden çoğumuzu kandırıyor. Tekrar ayete devam edelim. Rabbiniz size bu ağacı yasaklaması, yalnızca sizin ikinizin melek olmamanız veya ebedi olarak burada kalmamanız içindir. Mesela Hazreti Adem ya da biz şöyle deseydik orada, o sözü söyleyen kişiye yani şeytana. Birincisi, ben bu ağacın neden Allah tarafından yasaklandığının hikmetini şu anda bilmiyorum. Önce bilgi olmadığını düşünelim, sonra bilgili düşüneceğiz. Allah bana bunun bilgisini vermedi. Ama bunu bana söyleyen kendisinde yanılma, şaşırma, unutma gibi hiçbir zaaf olmayan, herkesi ve her şeyi yaratan Allah dediğine göre ve ben ona iman ettiğime göre, dolayısıyla ona güvendiğime göre, ki iman etmek güvenmek demektir. Ben Allah'a güveniyorum. Dolayısıyla Allah söylediyse bu doğrudur ve ben senin sözünü değil Allah'ın sözünü tutuyorum desek, orada şeytanın tuzağına düşer miydik, düşmez miydik? Düşmezdik. Demek ki iki tane sözle insan karşılaşıyor. Bir, Allah'ın sözü yaklaşma. İkincisi yaklaş demiyor mesela. Bakın dikkat edin. Yani Allah bu ağaca yaklaşma derken bir bilgi vermiyor. Ama şeytan yaklaş derken bir bilgi veriyor. Fakat bizdeki bilgi eksikliğinden yararlanarak bizi ikna ediyor. Dolayısıyla biz burada şunu yapmamız gerekir. Yaklaşma diyen zat herkesin üstünde ve doğruların doğrusu olan Allah. Yaklaş diyense bir yaratılmış. O zaman diyelim ki şeytan olduğu ortada değil. Doğru da söyleyebilir, yanlış da söyleyebilir. Dolayısıyla yanlış söyleme ihtimali olmayanın sözünü ben yanlış söyleme olana tercih etmeliyim dese insanlar yanılmayacaklar. İnsanlar böyle düşünseler yanılmayacaklar. Ama bunun dışında düşündükleri için yanılıyoruz. Hepimiz yanılıyoruz. Az ya da çok çoğumuz yanılıyoruz. Hep bilgimizin az olduğu yerlerden yanılıyoruz ve zaaflarımızın çok olduğu yerlerden yanılıyoruz. Devam edelim. Burada önermeyi ikilemesi aslında o şeytanın ağaca yaklaşmamanın hikmetini bir tek değil iki şekilde sunması, onun da bununla ilgili kesin bilgi olmadığını gösterir. Yani onda da bu konuyla ilgili ilmen kesin bir bilgi olmadığının ispatıdır. Çünkü bir şey ya da girdiği zaman veyahut kelimesi girdiği zaman ve birincisiyle veyahut dediği ikincisiyle uyuşmuyor ise, başkalaşma arz ediyorsa, orada ilmen doğru yok demektir. Sadece zan var demektir. Zansa gerçekten hakikati ifade etmez. Doğrudan hakikat ifade etmez. Doğru içinde barındırmaz. Temelleri doğru olmayan, doğru üzerine kurulmamış bilgi demektir. Dolayısıyla zanlarını bize kim söylüyor ise o bilerek ya da bilmeyerek bizi şeytana çağırıyordur. Dolayısıyla şimdi bilgili olana gelelim. Diyelim ki Allah-u Teala burada yok da şeytanın bizi başka şekilde kandırdığı şeklinde düşünüyoruz. Bu ağaca yaklaşmayın çünkü bu ağaca yaklaşırsanız şu şu şu olur deseydi. Sebep de belirseydi. Çünkü birazdan şeytanın kandırması sonucunda o ağacı yiyen, o ağaca yaklaşan iki insanın, Hazreti Adem ve eşinin başına ne geldiğini göreceğiz. Demek ki hikmeti oymuş. Avret yerlerinin ortaya çıkmasıymış. Sonra yapraklarla örtündüler diyecek. Hikmeti buymuş demek. Şimdi insan şunu düşünmesi gerekmez mi? Her şey serbest. Bir şey hariç. Ben her şeyin serbest olduğunun tadına baktım mı ki? Onlarla beraber oldum mu ki? O serbest olan şeyleri kullandım, tükettim, bitti mi ki? Yasak olana gideceğim. Çünkü yasak olana bir çekicilik var. Neden insan gider? Çünkü yasak olana bir çekicilik var. Zaten o çekicilik olmasa şeytanın elinde fazla kozu da silahı da olmaz. Buralardan bizi çoğunlukla kandırıyor. Süslü ve çekici kılındı diyor. Başka bir ayette şeytan onları size süslü gösterdi, çekici gösterdi diyor. Yani Allah süslü ve çekici kılınma yeteneği vermiş, yetkisi vermiş. Şeytan da süslü ve çekici kılmış ki, gözümüzü öyle göstermiş ki başarılı olsun. Ve çoğu kez de başarmıştır. Demek ki bizler iki söz arasında doğru söyleme oranı yüksek olanı tercih edeceğiz. Şu anda Allah bize bir şey söylemeyeceğine göre doğru ya da yanlış her türlü bilgiyle karşılaştığımızda demek ki ölçüp biçeceğiz. Sağlamasını yapacağız. Bunları yapmadığımız zaman Hazreti Adem Efendimizin düştüğü tuzağın benzerlerini bizler görmüş oluruz. Düşerek yaşamış oluruz. Bunlardan sıyrılmaya ihtiyacımız var. 21. ayetse delillendirmek için diyor ki şeytan, ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim. Demek ki teorisi, yani ileri sürdüğü, önerdiği, önermesinin insan tarafından kabul görmeyeceği ihtimalini içinde barındırıyor olmalı ki bir de destek, yani delil sunuyor. Ben doğruları söylüyorum diyor. Demek ki insan çok saf olmamalı. Her söylenene, her duyduğuna inanmamalı. İnanırken de test etmeli. Bu söylenenler beni Allah'a mı yaklaştırıyor, başka bir şeye mi? Eğer Allah'a yaklaştıracaksa problem yok. Ama Allah'ın dışında başka bir şeye yaklaştırıyor ise orada problem var. İşte böyle sağlama yapacak. Yemin de etse bir şey ifade etmez. Sağlamanın sonucu olumsuzsa yemin de etse bir şey ifade etmez. 22. ayetse. Onları böylece aldatarak düşürdü. Demek ki Adem, Hazreti Adem ve eşi o sözün doğru olabileceği ihtimalini düşünmüşler. Şimdi Hazreti Adem ve eşi bir sözle karşılaştığında bunu düşünmese, zihninde bunu düşünmese ve ikna olmasa, bu sözün doğruluğuna ihtimal vermese, bu sonuca düşerler miydi, düşmezler miydi? Elbette ki düşmezlermiş. Demek ki bizler de zihnimizde bir şeyi tasarlarken ve düşünürken mutlaka sağlama yapmamız gerekir. Delillendirmemiz gerekir ve işin orijinaline bakmamız, yani hakiki olanına bakmamız gerekir. Bunları yaptığımız vakit Allah'ın izniyle yanılanlardan olmayacağız. Bunun dışındaki durum şeytanın bize uygun şekilde kandırması olarak bizim karşımıza çıkacak. Ağacı tattıkları anda ise, ayet devam ediyor, 22'den devam ediyoruz. O ağacı tattıkları anda ise ayıp yerleri, yani avret yerleri kendilerine beliriverdi. Ve utanarak, orada utanarak yok da tefsirlerde var, üzerlerini cennet yapraklarını örtmeye başladılar. Hatasını anladılar. Demek ki Allah-u Teala'nın yasaklamasının hikmeti, o ağacı yerseniz avret yerleriniz kendinize görünecek.

şevk, ilgi vardır. Yöneliş vardır daha doğrusu. O günah işlendikten bir süre sonra ortadan kalkar. Çünkü çekici ve süslü gösterilme tesiri kalkmıştır. Yani şeytan tutulması gerçekleşmiş, bitmiştir. Nasıl ki ay tutulmasında ortalık kararıyor, ay tutulması, güneş tutulmasında ortalık kararıyor. Güneş tutulması ortadan gittikten sonra tekrar nasıl ortam aydınlanıyor ise, normale dönüyor ise, şeytan tutulması yaşayan insanlar şeytan tutulmasından sıyrıldıkları anda tekrar normal hayatına dönerler ve imanları nispetinde, imanları oranında pişmanlık duygusunu yaşarlar. Bunlara dikkat etmek lazım. O zaman Rabbi kendilerine seslendi. Allah onların davranışlarını gördü ve onlara seslendi. Ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? Orada Hazreti Adem ve eşine kullanmış olduğu kelimeyi unutmayalım sevgili dostlar, çok önemli. Aynı kelimeyi Allah ahirette de bize kullanabilir, kullanacak daha doğrusu. Ben size şunları şunları yapmayın dememiş miydim? Şunu şunu düşünmeyin dememiş miydim? Şu günahı işlemeyin dememiş miydim? Şeytanın adımlarını izlemeyin dememiş miydim? Ben size kitap indirmemiş miydim? Peygamber göndermemiş miydim? Uyarıcılar göndermemiş miydim? Sözü bu sözün hepsinin içindedir. Ben size bu ağaca yaklaşmanızı men etmemiş miydim? Demişti ya, aynısını bize de diyecek Allah. O gün Hazreti Adem ve eşinin mahcup olduğu gibi ahirette mahcup olmak istemiyor isek, bu soruları ölmeden önce kendimize soralım. Ölmeden önce ölünüz hadisi budur işte. Çünkü insan öldüğünde, kabre konulduğu andan itibaren sorgu melekleri gelecek ve insana sorular soracak. Oradaki sorulara doğru cevap verebilmek için bugün doğru üzere yaşıyor olmak gerekir. İşte ölmeden önce ölünüz hadisini bu anlamda düşünmek gerekir. Gelelim 22. ayetin sonuç bölümüne. Şimdi Allah bize dönerek sesleniyor. Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? Yani o sizin iyiliğinizi istemez. O hep sizin kötülüğünüzü ister. Siz onunla mücadele ederek, bu savaşımı kazanarak, onu alt ederek bana tertemiz olarak gelebilirsiniz diyor Rahman. Eğer bunu yapmazsanız sizi kirletir, mahveder ve kendiyle beraber cehenneme sürükler. Ey insanlar diyor aslında Allah. Ey insanlar dikkat edin. Şeytanın sizin düşmanınız olduğunu ben size söylememiş miydim? Siz bunu Kur'an-ı Kerim'de, Araf suresinde, Sad suresinde, Secde suresinde, diğer surelerde okumuyor muydunuz diyecek Allah. O gün utanmamak için bugün utanalım, ayetleri ciddiye alalım. Dediler ki, İnşallah bizler bu kelimeyi ahirette kullanmamak için yaşarız. Rabbimiz, biz kendi nefsimize zulmettik. Bunu söylememeye çalışalım Allah'a. Söylemeyecek şekilde yaşayalım daha doğrusu. Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız. Şimdi şeytan nerede? Yani onlar kandıktan sonra şeytan nerede? Uzaklaştı gitti. Uzaklaştı gittiği için şeytan tutulması ortadan kalktığından dolayı, tesir ortadan kalktığından dolayı insan özüyle baş başa kaldı. Anladı, idrak etti, mahcup oldu ve özür diledi. Rabbimiz, biz kendi nefsimize zulmettik. Hata yaptık, yapmamamız gereken bir şey yaptık. Şimdi sen bizi bağışlamazsan, affetmez ve esirgemezsen gerçekten biz ziyana uğrarız değil, hüsrana uğrarız. Çünkü Arapça ziyanla hüsran ayrı kelimelerdir. Benzer gibi zannedilse de çoğunlukla ayrı kelimelerdir. Hüsranda daha önce konuşmuştuk, hatırlayalım. Bir daha geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde bitmişlik vardır. Zarar ya da ziyandaysa büyük bir etki, olumsuz etki vardır. Fakat kişinin çabalarıyla kurtulması mümkün olabilir. Dolayısıyla sürekli şeytanın adımlarını izleyen insan zararda ziyanda değildir, hüsrandadır. Yani çok daha ilerisindedir. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. 24. ayetse Allah dedi ki, kiminiz kiminize düşman olarak inin ya da sizler birbirinize düşman olarak inin diye de bunu çevirebiliriz. Şeytan insana düşman, insan şeytana düşman, eşler bazen birbirine düşman ayette de geçiyor ya. Yani insanlar birbirine düşman olarak diye de tefsirlerde çevrilir. Bunun anlamı sınırlı değil, biraz geniştir. Kiminiz kiminize düşman olarak yeryüzüne inin. Demek ki cennetten insanların yeryüzüne indirilmesi hadisesi bu şekilde başlıyor. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için yerleşim ve meta, yani dünya meta, dünya geçimliği, dünya menfaatleri, faydaları vardır.

0: Bu bir vakıa, Allah bir durum değerlendirmesi yapıyor. Önünüze gelecek şeyler bunlar diyor ve devam ediyor. 25. ayet de aynı konunun biraz daha ilerlemiş hali. Dedi ki Allah, orada yani yeryüzünde dünyada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız ahirete doğru, hesap gününe doğru. Orada yaşayacak, orada ölecek ve orada çıkartılacaksınız. Yani orası cennet gibi olmayacak diyor Allah. Dünyayı cennetleştirmeye uğraşanlar, dünyayı cennet yapmak isteyen insanlar, burası cennet değil ve hiçbir zaman olmayacak. Burası dünya. Cenneti çok arzu edenler burada değil, hakiki yerinde elde etmeye uğraşsınlar. Burası cennetin yapılma yeri değil, kazanılma yeridir. Cennetin yaşanma yeri değil, hak edilme yeridir. Yani ahiretin tarlasıdır. Ektiklerimizi biçeceğiz ahirette. Bakacağız ki bazı arkadaşlarımızın tarlasında neredeyse bir karış yer yok. Neden? Onlar yeryüzünde bir saatlerini bile boşa harcamıyorlardı da o yüzden. Bakacağız ki bazı insanların tarlasında birkaç karış ot, ekin, bitki var. Niye? Onların hayatlarında da birkaç saat Allah'a ayrılmış. Ne kadar ayırırsak ahiretteki arazimiz o kadar yeşillenecek. Bazı insanların arazilerinde tek tip bitki bitecek, tek tip ağaç. Neden? Dünyadayken tek tip gitmişti de onu, o yüzden. Sadece bir şeye takılmış, onun etrafında dönüyor. Başka hiçbir manevi beslenmeye ve güzelliğe ihtimal vermiyordu o yüzden. Bu bana yeter, eyvallah diyen insanlar. Onların da öyle olacak ekinler. Yani herkesin derece derece. Kim neyi yaparsa onu görecek. Çok değer verdiğimiz bir abimizin çok hoş bir sözü vardı. Allah katındaki yerinizi ve değerinizi anlamak istiyorsanız yaptıklarınıza bakın diyordu. Gerçekten çok düşünülmüş bir söz. Yaptığımız şeyler kıymete alınacak şeyse inşallah ihlası ve doğruluğu nispetinde Allah'ta mutlaka karşılığı olacaktır. Şimdilerde insanların büyük bir kısmının bir şeyler yapmıyor olması yapanların şevkini kırmasın. Hesaplar ahirette görülecek ve o zaman pişmanlık fayda etmeyecek. 26. ayet. Ey Ademoğulları, şimdi söz bize. Ey bizler, ey insanlar. Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir size elbise ve süs bir giyim indirdik, var ettik. Şimdi Allah sözü güzel bir yere getirecek. Yani Hazreti Adem ve eşinin avret yerleri açılmıştı ya, dünyadayken de yaşarken de o açık olan yerlerinizi, aslında tüm üstünüzü örtecek güzel elbiseler size indirdik, var ettik, yarattık diyor. Ama o elbiseye değil, hakiki elbiseye bakın diyecek şimdi ayet-i kerimede, devam ediyor. Giyim indirdik, var ettik. Takva ile kuşanıp örtünmek ise, yani takva örtüsü ise, bu çok daha hayırlıdır. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırsınız. Şimdi düşünüp öğüt almaya çalışalım. Acaba Allah takva örtüsünü bildiğimiz kıyafetlerle neden eş anlamlı gibi kullanarak anlattı? Yani benzer anlamda neden anlattı? Neden takva gibi çok muhteşem ve güzel bir özelliği bir örtüye neden benzetti Allah? Örtü olursa ne olur, örtü olmazsa ne olur, onu önce bir düşünelim. Takva olursa o olur, takva olmazsa o olur işte. Kısa cevabı bu. Bizim örtümüz olduğu vakit maddi ve manevi, daha doğrusu önce fiziki, tüm olumsuz şartlardan etkilenmemizin önünü keseriz. Kışın sokaklarda kimse gömlekle dolaşmaz. Gömleğin üstüne kazak giyer, onun üstüne ceket giyer, onun üstüne kabanını, şapkasını, eldivenlerini takar, gezer gider. Çünkü dışarıda soğuk vardır. O soğuk bedeni hasta eder. Ruhları da hasta edecek soğuklar vardır sevgili dostlar. Ruhlarımızı da hasta edecek etkiler vardır. O etkileri fiziki olarak hemen göremediğimiz için ve ruhumuzun ve nefsimizin hastalıkları çok uzun süreler sonra karşımıza çıktığı için ve bazen de ne yazık ki fark edemediğimiz için takva elbisesini hiç giymeyiz. Takva elbisesi çoğumuzun üstünde yoktur. Hele hele de son dönemlerde moda olduğu gibi takvayı sorumluluk bilinci gibi hiçbir yere oturmayan, çok da anlamı olmayan bir kelimeye sıkıştırdığımız zaman takvayı hapsetmiş oluruz. Eğer takva sorumluluk bilinci ise ihlas ne o zaman? İhsan ne o zaman? Eğer takva sorumluluk bilinci olsaydı Allah öyle söylerdi. Korunmak ve sakınmak anlamına gelen takvanın anlamını değiştirmek takvaya karşı en büyük saygısızlıktır. O yüzden Allah takvayı önceliyor. Kendi aranızda fısıldaşmalarınız, konuşmalarınız iyi değil diyor Allah-u Teala. Bunu yapmayın. Eğer gizli konuşmalarınız olacaksa birri, yani iyiliği ve takvayı emredin. Takvayı konuşun. Hani Alak suresinde ya o takvayı emrediyorsa diyor Allah-u Teala. Takva bizim her türlü kötülüklerden, günahlardan, kirlenmelerden ruhumuzu ve özümüzü koruyacak manevi bir elbisedir. Takva titizliktir. Takva hassaslıktır. Takva içtenliktir. Takva içliliktir. Takva Allah'ı kucaklamaktır. Takva Allah'ı üzebilecek, onun bize yüz ekşitebileceği her türlü davranıştan uzak durmaktır. Takva farzların dışında tüm nafilelere titiz ve hassas bir şekilde yaklaşabilmek demektir. Takva gece namazlarına kalkmak demektir. Takva geceleri az uyumak demektir. Takva seher vakitlerinde yatmamak demektir. Takva nafileleri arttırıp pazartesileri, perşembeleri, diğer ibadetleri yapmak demektir. Takva insanları üzmemek demektir. Takva Kur'an'ı hayatlaştırmak demektir. Takva sahabi bir hayatı içselleştirebilmek demektir. Yani bu çağın sahabesi olabilme çabası demektir. Takva Allah'tan razı olmak demektir. Takva ibadetlerini korumak demektir. Titiz yaşamak demektir. Rahat ve larç olmamak demektir. Sözüyle ve özüyle edep ehli olmak demektir. Takva mutlak bir terbiyedir ve bütün hayatı kuşatır. Bunun anlamını değiştirmek hiç kimseye yarar sağlamaz. Kim bir kavramın anlamını değiştiriyorsa aslında o anlam verdiği halden razı demektir. Gerçek anlamından değil, o tanımladığı halden razı demektir. Allah da bundan müstahanidir. O yüzden kavramlarla oynamamak, onları aslına döndürmek gerekir. Kim kavramlarla oynuyorsa orijinalinden razı değil demektir. Bilinçaltında, psikolojisinde böyle bir hal var demektir. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. 27. ayetse: Ey Ademoğulları, yani bizler. Şimdi bu ayet çok çarpıcı bir ayet ve bize net şeyler söylüyor. Ey Ademoğulları, yani bizler. Şeytan anne ve babanızın çirkin yerlerini kendine göstermek için elbisesini sıyırarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. İşte biz bu sözleri bunun için söyledik, bu ayetleri bunun için söyledik diyor Allah. Buraya kadar okuduğunuz ve dinlediğiniz ayetler var ya, bunlar bunun içindi diyor Rahman. İşte bunların hikmeti buydu. Siz bu ayetleri öyle okuyun ki, bunları öyle iyi anlayın ki, bunları öyle iyi düşünün ki bu şekilde kandırılmayasınız. Bu ayetin özü bu. Devam ediyor. Çünkü o ve taraftarları, yani Hizbuş Şeytan diye de geçiyor başka mücadele suresinde, o ve taraftarları, onunla birlikte olanlar sizleri görmektedirler. Yani bizim onları göremeyeceğimiz yerden onlar bizi görmektedirler. Biz gerçekten şeytanları iman etmeyeceklerin velisi kıldık, yani dostları kıldık. İman etmeyeceklerin velisi kıldık. Demek ki şeytanla çok arası iyi olan insanlar, onu veli edinen insanlar, Allah'a ve Resulüne gelmeyecek olan insanlardır. İman etmeyecek olan insanlardır. Ayeti tam olarak okuyup programımızı burada noktalayalım. Çünkü vaktimiz de dolmak üzere. Ey Ademoğulları, 27. ayet. Araf suresi 27. ayet. Ey Ademoğulları, şeytan anne ve babanızın çirkin yerlerini kendilerine göstermek için elbisesini sıyırarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve taraftarları sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytanları iman etmeyeceklerin velisi kıldık. Bundan sonraki ayetler de bu konuları açıyor. Şeytanı yine bizi kandırma yollarından bahsedecek ve Allah-u Teala'nın nasihatleri de var burada. Onlara girecek 28-29'da. Bunları önümüzdeki haftaya bırakalım. Yine hikmetli şeyler keşfetmeye çalışalım inşallah. Daha önceden bu konuları okuyup düşünürsek bu programın daha sıcak ve daha hoş geçmesine kendi açımızdan yardımcı olmuş oluruz. Buna da dikkatinizi çekmek istedim. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olunuz ve onu hiç unutmayınız. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efendim.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allahu Ekber.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114, Başakşehir.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Gülperenk Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz. Daha söyleyecek çok sözümüz.

0: Özel FM 103.2. Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinden, ibadetle ilgili 3. kitabından kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi, amellerimizi taçlandırmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Hocamıza gelen 248. mektubun konusu bayram namazlarının hükmü ve edasının şartları. Sorusu ise Türkiye'de namaz kılınarak başlanan bayramlara dini, diğer gayrimeşru şenliklere ulusal bayram vasfı verilmektedir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden önce herhangi bir bayrama katılmış mıdır? Bayram namazlarının delili ve hükmü nedir? Kaynaklarda bayram namazlarını eda ederken hutbenin namazdan sonra mı yoksa önce mi okunacağı konusunda ihtilafın bulunduğu belirtilmektedir. Bunun sebebi nedir? Muteber kaynaklardan İbni Abidin'in Reddül Muhtar isimli eserinin metin kısmında şöyle denilmektedir: Kinye'de, köylerde bayram namazı kılmak tahrimen mekruhtur denilmiştir. Yani caiz olmayan bir şeyle iştigal olunduğu için mekruhtur denilmek istenmiştir. Çünkü sahih olmanın şartı şehirdir. İzah kısmında ise köylerde cuma namazı kılmak da bayram namazı kılmak gibidir. Caiz olmayan bir şeyden murat bayram namazıdır. Yoksa kılınan namaz nafile olur. Yalnız cemaatle kılındığı için mekruh olur denilmektedir. Ben bayram günlerini köyde geçiren bir kardeşinizim. Bu hükümleri en yakınlarıma bile anlatmam mümkün değildir. Bunun başka bir izah tarzı var mıdır diyorsunuz?
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Ramazan ve Kurban Bayramı

0: İbn Ziyad'ın İmam-ı Azam Ebu Hanife'den rivayetine göre bayram namazı üzerine cuma namazı farz olan kimseye vacip olur. El Asl isimli eserde teravih namazı ile güneş tutulması küsuf namazı müstesna, nafile namazlar cemaatle kılınmaz denilmiştir. Bu ifade bayram namazlarının vacip olduğunun delilidir. İmam Merginani El Hidaye isimli eserinde şu tespitte bulunmuştur. Üzerine cuma namazı farz olan her mükellefe bayram namazı vacip olur. Aynı hüküm bazı ilmihallerde de yer almıştır. Ali Fikri Yavuz'un telif ettiği ilmihalde üzerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları da vaciptir. Bayram namazlarının sıhhat şartları aynen cuma namazının sıhhat şartlarıdır hükmüne yer verilmiştir. Ömer Nasuhi Bilmen'in hazırladığı ilmihalde mesele şu şekilde izah edilmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere cuma namazının vücub ve eda şartları dairesinde Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vaciptir. Yalnız bayram namazlarında hutbeler vacip olmak üzere şart değildir. Belki bu namazlardan sonra hutbe okunması bir sünnet-i seniyedir. Bu tespitten sonra bayram namazlarını eda ederken hutbenin namazdan sonra mı yoksa önce mi okunacağı meselesine geçebiliriz. Bu meseleyle ilgili olarak İmam Serahsi'nin tespiti şudur. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Raşid Halifeleri zamanında bayram hutbesi namazdan sonra okunurdu. Daha sonra Ümeyye oğulları namazdan önce hutbe okumayı icat ettiler. Çünkü onlar hutbelerinde helal olmayan şeyleri konuşuyorlardı. Müslümanlar da namazdan sonra hutbeyi dinlemek için oturmuyorlardı. Halkın hutbeyi dinlemesi için namazdan önce hutbe okumayı ortaya çıkardılar. Köylerde bayram namazı kılmanın mekruh olması meselesine gelince Peygamberimiz Efendimizin bir kimseye ne cuma namazı, ne teşrik tekbiri, ne Ramazan bayramı namazı, ne kurban bayramı namazı yoktur. Bunlar ancak toplayan şehirde eda edilir buyurduğu malumdur. İmam Merginani bu hadisi şerifi zikrettikten sonra toplayan şehir öyle bir mevzidir ki onun içinde hükümleri infaz eden ve had cezalarını uygulayan bir emiri veya kadısı bulunur. Zahir olan budur diyerek şehrin keyfiyetini izah etmiştir. Fetevai Hindiyye'de zahir rivayede şehir kendisinde kadı ve müftü bulunup hadlerin ikame edildiği ve binalarının da mina binaları kadar olduğu yerdir. Fetevai Kadıhan'da da böyle zikredilmiştir. Hulasa'da ise itimad bu kavil üzeredir denilmiştir. Tatarhaniye'de de böyledir. Hadleri ikamenin manası bunu yapmaya gücün yetmesi, yetki ve salahiyetin bulunmasıdır. Gıyasiye'de de böyledir, hükmü kayıtlıdır. Dolayısıyla şehir ve köy tasnifi hem hukuki hem idari keyfiyete haizdir. Farzların yasaklandığı, haramların teşvik edildiği ve İslam fıkhına düşmanlığın resmi ideoloji haline getirildiği ülkelerde bütün yerleşme mekanları, nüfusu ne olursa olsun şer'an köy hükmündedir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 249. mektubumuzun konusu cenaze namazının keyfiyeti ve ölüye dua etmenin hükmü. Sorusu: İnsan hakları evrensel beyannamesine göre insanlar düşünce ve inanç hürriyetine haizdirler. Bu hürriyet inançlarını yaşama ve her türlü vasıta ile yayma hakkını beraberinde getirir. Son yıllarda Kur'an'daki İslam'ı savunduklarını söyleyen bazı gençler Kur'an-ı Kerim'de cenaze namazının delilinin bulunmadığını söylüyorlar. Bu iddialarının ilmi bir değeri var mıdır? Cenaze namazının teşri hikmeti nedir? İnancı ne olursa olsun her ölünün arkasından dua etmek caiz midir diyorsunuz?
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Kendilerine Kur'an Müslümanı vasfını layık gören kimselerin cenaze namazının maksadını ve teşri hikmetini bilmediklerini söylemek mümkündür. İmam Serahsi cenaze namazından maksat mümin olarak ölen birisi için istiğfar ve dua etmektir diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Cenaze namazı Allah-u Teala'nın onlar üzerine namaz kıl hakkında dua ediver. Çünkü senin duan onlar

0: Tevbe suresi 103. ayetinde zikredilen kavli sebebiyle farz-ı kifayi olan bir namazdır. Muhkem olan bu ilahi teklifte cenaze namazı emir sigasıyla ifade edilmiştir. Cenaze namazının vücub sebebi kendisine izafetle cenaze denilebilen bir ölünün bulunmasıdır. Sahih olmasının şartı, normal bir namazın sıhhat şartlarına ilaveten ölünün Müslüman olması, temizlenmiş ve namaz kılanların önüne konulmuş olmasıdır. Rüknü ise herhangi bir özür bulunmaması halinde ayakta durmak, 4 tekbir getirmek ve ölü için dua etmekten ibarettir. Hazreti Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: ölüp de cenaze namazına Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan 40 kişinin katıldığı hiçbir kimse yoktur ki Allah katılanların cenaze hakkındaki dualarını kabul etmesin. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu malumdur: sayıları yüzü bulan bir Müslüman topluluk tarafından cenaze namazı kılınıp da lehine şehadet edilen hiçbir ölü yoktur ki Allah böyle bir topluluğun onun hakkındaki şehadetini kabul etmesin. Bilindiği gibi cenaze namazına önce Allah'a sena, Subhaneke ile başlanır. Sonra Peygamberimiz Efendimiz'e salatu selam getirilir. Son tekbirden sonra dua okunur. Selam verdikten sonra dua edilmez. Bazı muteber kaynaklarda Peygamberimiz Efendimiz'den rivayet edilen şu duanın okunması tavsiye edilmiştir: Allah'ım, bizim dirimizi, ölümüzü, burada hazır bulunanımızı, bulunamayanımızı, küçüğümüzü ve büyüğümüzü, erkeklerimizi ve kadınlarımızı af ve mağfiret eyle. Ey Allah'ım, bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat. Bizden ölenleri de iman üzere öldür. Bilhassa bu namazını kıldığımız ölüyü mağfiretine erdir. Allah'ım, eğer bu ölü muhsin kullarından ise ihsanını arttır. Eğer kötü amellerden idiyse kusurlarını bağışla. Kendisine emniyet, sevinç, keramet ve yakınlık nasip eyle. Rahmetinle ey rahmet sahiplerinin en merhametlisi. Cenazede bundan başka bir duanın okunması da caizdir. Zira Hazreti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şu tespitte ve tavsiyede bulunmuştur: bizim için cenaze namazında okunmak üzere herhangi bir dua veya Kur'an'dan bir şey tahsis edilmemiştir. İmam tekbir getirdikçe sen de tekbir getir. Duanın en güzelini yapmaya çalış. Eğer ölü küçük çocuk veya mecnun ise onlar için bağışlanma duası okunmaz. Zira onlar zaten günahsız kimselerdir. Mektubunuzun sonunda yer alan inancı ne olursa olsun her ölünün arkasından dua etmek caiz midir sualinize geçebiliriz. Cenaze namazının değişmeyen şartı ölünün Müslüman olmasıdır. İnancı ne olursa olsun her ölünün arkasından dua etmek caiz değildir. Hanefi fukahasından Alaaddin el-Haskafi'nin Durr-ül Muhtar isimli eserinde hak olan kafire mağfiret duasında bulunmanın haram olmasıdır, hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni izah ederken şu tespitte bulunmuştur: şarihin hak olan ilahir sözleri İmam-ı Karafi ile ona tabi olanlara red cevabıdır. Karafi şöyle demiştir: kafire mağfiret duasında bulunmak küfürdür. Çünkü haber verdiği şeyler hususunda Allah'ı yalancı çıkarmak istemiş olur. Müminlerin bütün günahlarının affedilmesine dua etmek de haramdır. Çünkü bunda da müminlerden bir taifenin günahları sebebiyle mutlaka cehennemde azap göreceklerinin ve ondan ya şefaatle yahut başka bir sebeple çıkacaklarını açıklayan sahih hadisleri yalanlamak vardır. Ama bu küfür değildir. Çünkü haber-i vahidle kat'iyi yalanlamak arasında fark vardır. Karafiye birinci kavil hususunda hilye sahibi İbn Emir Hacı muvafakat etmiş, ikinci kavlinde kendisine muhalefette bulunmuştur. Dikkat edilirse ulemanın ihtilaf ettiği husus şudur: kafire mağfiret duasında bulunmak küfür müdür yoksa haram mıdır? kafire mağfiret duasında bulunabileceğini söyleyen hiçbir alim yoktur. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Hocamıza gelen 250. mektubun konusu cehalet ile küfrün münasebeti ve cenaze namazı. Sorusu ise zihnime takılan iki meselenin hükmünü öğrenmek için bu mektubu kaleme alıyorum. Birincisi, Türkçe'de cahil kelimesi okuma yazma bilmeyenleri ifade için kullanılmaktadır. Halbuki muteber kaynaklarda İslam'ın tebliğinden önceki zamana cahiliye dönemi adı verilmiştir. Yani İslam ile cahiliye birbirinin zıddıdır. Bunu dikkate aldığımız zaman her cahilin kafir olduğunu söylememiz gerekir. Bu yorum doğru mudur? İkincisi, mükellef olan bir insanın imanı veya küfrü tercih etmesi mümkündür. Uzaktan akrabam olan ve Allah'a inanmadığını söyleyen birisi geçtiğimiz ay vefat etti. Kafir olduğunu bildiğim için cenaze namazını kılmadım. Cenaze namazı ile ilgili hükümleri araştırırken zihnime bazı sualler takıldı. Cenaze namazının hükmü nedir? Bu namazı kimin kıldırması gerekir? Bazı eserlerde bu namaz ölü için dua ve mağfiret hükmünde olduğu belirtilmektedir. Bu tespiti esas aldığımız zaman kafire dua etmenin, yani onun cenaze namazını kılmanın ne manası vardır? Eğer kafir olan kimselerin cenaze namazını kılarsak bir anlamda onların inancıyla alay etmiş olmaz mıyız? Fıkıh kitaplarında bu konu üzerinde durulmuş mudur diyorsunuz?
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Hakkı inkar etme veya İslam ahkamını hafife alma hastalığının sebeplerinden birisi cehalettir. Lügat alimlerine göre cehalet, ilmin zıddı olan cehilden müştaktır. Cehil kelimesi birbirine yakın üç ayrı manayı ifade için kullanılır. Birincisi, insanın ilimden ve bilgiden uzak olma halini ifade eder. Türkçe'de yaygın olarak kullanılan cahil vasfı bununla ilgilidir. Yani okuma yazma bilmeyen kimselere cahil denilir. İkincisi, bir şeyin hakikatini reddetmek veya mahiyetini gizlemektir. Küfrün müradifi olan keyfiyet budur. Aynı zamanda bir işi yapılması gerekenin zıddına yapmak da cehalet terimiyle ifade edilmiştir. Üçüncüsü, cehlin sülasi terkibi olan cahiliye. İslam'dan önceki dönemi ifade eden bir ıstılahtır. Bunun dışında insanların bir hidayet rehberine sahip olmadıkları fetret devrini ifade için cahiliye terimi kullanılmıştır. Bu tespitten sonra cenaze namazının hükmü nedir sualine geçebiliriz. Cenaze namazı bütün Müslümanların üzerine farz-ı kifayı olan bir ibadettir. Müslümanlardan bir kısmı ölen kardeşlerinin cenaze namazını kılarsa, diğerlerinde herhangi bir mesuliyet terettüp etmez. İslam alimlerinin cenaze namazının değişmeyen şartı, ölünün Müslüman olmasıdır hükmünde ittifak ettiği malumdur. Cenaze namazını eğer orada hazırsa müminlerin emirinin kıldırması sünnettir. Hazreti Hasan'ın cenaze namazını dönemin Medine valisi kıldırmıştır. Hazreti Hüseyin'in vali Said bin As'a hitaben, eğer sünnetle sabit olmasaydı ben seni imamete geçirmezdim dediği muteber kaynaklarda yer almıştır. Müminlerin emiri orada bulunmazsa, beldenin kadısı da hazır değilse şurta amiri, emniyet müdürü cenaze namazını kıldırır. Bunlardan hiçbirisi bulunmazsa cenaze namazını cuma imamının kıldırması gerekir. Çünkü insanların hallerine vakıf olan yetkililer bunlardırlar. Eğer hiçbirisi cenaze için hazır bulunmazsa 5 vakit namazı kıldırmakla görevli mescit imamının veya ölünün velisinin cenaze namazını kıldırması gerekir. Mektubunuzun sonunda uzaktan akrabam olan ve Allah'a inanmadığını söyleyen birisi geçtiğimiz ay vefat etti. Kafir olduğunu bildiğim için cenaze namazını kılmadım demiş ve gerekçenizi izah etmişsiniz. Elbette iman gönül işidir. İnsanların kalbine zorla girmek mümkün değildir. Allah-u Teala'nın insanları hidayete ve dalalete mecbur etmediği, insanlara tercih imkanı verdiği muhkem naslarla sabittir. Kafirin cenaze namazını kılmanın hükmüyle ilgili olarak fıkıh kitaplarında iki ayrı kavil zikredilmiştir. Hanefi fukahasından Alaaddin el-Haskafi'nin Durr-ül Muhtar isimli eserinde hak olan kafire mağfiret duasında bulunmanın haram olmasıdır, hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken şunları zikretmektedir. Şarihin hak olan ilahir sözleri İmam-ı Karafi ile ona tabi olanlara red cevabıdır. Karafi şöyle demiştir. Kafire mağfiret duasında bulunmak küfürdür. Çünkü bu işi yapan kimse haber verdiği şeyler hususunda Allah-u Teala'yı yalancı çıkarmak istemiş olur. Müminlerin bütün günahlarının affedilmesini dua etmek de haramdır. Çünkü bunda da müminlerden bir taifenin günahları sebebiyle mutlaka cehennemde azap göreceklerinin ve ondan ya şefaatle yahut da başka bir sebeple çıkacaklarını açıklayan sahih hadisleri yalanlamak vardır. Ama bu küfür değildir. Çünkü haber-i vahidle kat'iyi yalanlamak arasında fark vardır. Karafiye birinci kavli hususunda hilye sahibi İbn Emir Hac muvafakat etmiş, ikinci kavlinde kendisine muhalefette bulunmuştur. Dolayısıyla kafirin cenaze namazını kılan kimse bu iki halden birisine müptela olur. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 251. mektubumuzun konusu: her ölüye hakkımızı helal etmeye mecbur muyuz? Sorusu: Türkiye'de İslam fıkhının hükümlerini irtica, masum Müslümanları da mürteci olarak gören zihniyet, 28 Şubat sürecinde Türk Müslümanlığı gibi saçma sapan bir anlayışı dayatmıştır. Askeri bürokratlar ve dal kavukları son yıllarda "dinde zorlama yoktur" ayetini slogan haline getirdiler. Türkiye'de kimin kimi ve neye zorladığı malumdur. Bir gazetede geçtiğimiz günlerde ölen General Güven Erkaya için "hakkımızı helal etmiyoruz" manşeti attığı için mahkemeye verildiğini biliyoruz. Bazı generaller "ölülerinizi hayırla anınız" hadisini delil getirerek o gazeteyi kınama yarışına girdiler. Halbuki hadisi şerifte yer alan "mevtakum" ölülerinizi ifadesi Müslüman olan ölüler içindir. Bütün insanlık için değildir. Bir Müslümanın ölen bir askeri bürokrata hakkını helal etmesi veya etmemesi kendi tercihi değil midir? Zihnime takılan bazı meselelerin hükmünü öğrenmek istiyorum. Ölen bir kimsenin cenaze namazını kimin kıldırması gerekir? Müslüman olduğu halde bazı fiillerinden dolayı cenaze namazı kılınmayacak olan kimseler var mıdır? İntihar eden kimsenin cenaze namazı kılınır mı diyorsunuz?
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölen bir Müslümanı hayırla anmamızı, onun günahlarını, hatalarını ve kusurlarını söylemememizi tavsiye etmiştir. Bu tavsiye mümin ölülerle sınırlı olan bir tavsiyedir. Elbette insanların kendi iradeleriyle hidayeti veya dalaleti seçmeleri mümkündür. Zira Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva'yı yeryüzüne indirdiği zaman şöyle buyurmuştur: "Oradan, cennetten yeryüzüne beraberce inin. Sonra size benden bir hüda gelir de kim benim hüdama tabi olursa artık onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değildirler." Hükmü beyan buyurulmuştur Bakara suresinin 38. ayeti kerimesinde. Tehdit ederek zorla herhangi bir insanın Müslüman olmasını sağlamak mümkün değildir. Zira imanın asli rüknü kalben tasdiktir. Kalbe zorla girmenin imkanı yoktur. İlahi tekliflerin muhatabı olan insanoğlunun hidayeti veya dalaleti tercih etme kudreti vardır. Ahirette tercihlerine göre hesaba çekilir. Bu tespitten sonra ölen bir kimsenin cenaze namazını kimin kıldırması gerekir sualinize geçebiliriz. Cenaze namazı farz-ı kifaye olan bir ibadettir. Bu ibadetin farziyeti kitap, sünnet ve icma-i ümmetle sabittir. Müslümanlardan bir kısmı ölen kardeşlerinin cenaze namazını kılarlarsa diğerlerinden mesuliyet kalkar. Cenaze namazının şartı ölünün Müslüman olmasıdır. İmam Serahsi El-Mefsud isimli eserinde cenaze namazının kimin kıldıracağını izah ederken şöyle demiştir. Müminlerin emiri cenazede hazır bulunursa namazı kıldırmaya en layık olan odur. Çünkü cuma ve bayram namazlarına gelenlerin cenaze namazlarını kıldırmaya herkesten daha hak sahibi olan müminlerin emiridir. Ayrıca namazda müminlerin emirinin önüne geçmek onu hafife almaktır. Malum olduğu üzere emir sahiplerine saygı müstahaptır. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan vefat ettiğinde cenazesinde Sabit bin el-As Medine valisi hazır bulunuyordu. Hazreti Hüseyin cenaze namazını kıldırmak üzere onu öne geçirdi ve bu iş sünnet olmasaydı cenaze namazını kıldırmak için seni öne geçirmezdim dedi. Aynı şekilde kadı, yani şer'i şerifle hükmeden hakim cenazede hazır bulunuyorsa namazı kıldırmaya en layık olan kimse odur. Ne müminlerin emiri ne kadı cenazeye gelmez ise biz Hanefilere göre mahallenin imamı namazı kıldırır. Çünkü ölü hayatta iken onun imamlık yapmasına ve onun arkasında namaz kılmaya razı olmuştur. Ölümünden sonra da namazı kıldırmaya en layık olan odur. İmam Şafii'ye göre hısımlar birbirine daha yakındır. Enfal suresinin 75. ayetinin sarih ifadesi sebebiyle ölünün velisi cenaze namazını kıldırmaya mahallenin imamından daha layıktır. Mahallenin imamı yoksa ölünün velisi cenaze namazını kıldırır. Kitabul Asl da baba cenaze namazını kıldırmaya diğerlerinden daha çok hak sahibidir denilmiştir. Bu İmam-ı Muhammed'in görüşüdür. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre oğul namazı kıldırmaya babadan daha çok hak sahibidir. Ama onun babasını önüne geçirmesi daha güzeldir. Çünkü ölen kimsenin babası kendisinin dedesi olmaktadır. Önüne geçmek onu önemsememek anlamına gelebilir. Bunun için müstahap olan ölünün oğlunun ölünün babasını imamlıkta öne geçirmesidir. Bazı muteber fıkıh kitaplarında müminlerin emiri cenazede hazır bulunmazsa beldenin kadısı, o da hazır değilse şurta amiri cenaze namazını kıldırır. Bunlardan hiçbiri mevcut değilse cenaze namazını o beldenin cuma imamının kıldırması gerekir. Hükmüne yer verilmiştir. İnsanların hallerine vakıf olan ve cenaze namazlarının kılınıp kılınmayacağını en iyi tespit edebilecek yetkililer bunlardır. Mektubunuzun sonunda yer alan Müslüman olduğu halde bazı fiillerden dolayı cenaze namazı kılınmayacak olan kimseler var mıdır? İntihar eden kimsenin cenaze namazı kılınır mı sualinize geçebiliriz. Müslüman olduğu halde cenaze namazı kılınmayacak olan kimseleri iki gruba ayırmalıyız. 1. İslam fıkhını uygulayan devlete karşı haksız yere ayaklanan asi ve bagi kimselerin veya yol kesen eşkıyaların bu esnada ölmeleri halinde cenaze namazı kılınmaz. Çünkü rivayete göre Hazreti Ali bagilerin namazını kılmamış ve yoksa onlar kafirler midir diye sorulduğunda şu cevabı vermiştir. Hayır, onlar kafir değildir. Ancak bize isyan etmiş olan kardeşlerimizdir. Halife Hazreti Ali'nin bu tercihi asi ve bagiler için ceza, başkaları için bir ibret vesilesi hükmündedir. Hazreti Ali'nin bu içtihadına göre yorum getirilmiştir. Bu durum savaş sona ermeden muharebe halinde öldürülen kimseler için geçerlidir. Yoksa adil imamın eli güçlendikten, asi ve bagilerin fesadı önlendikten sonra öldürülen kimselerin cenazesi yıkanır ve namazı kılınır. İmam Şafii rahimallahu aleyh, Müslüman olan asi ve bagilerin cenazesi yıkanır ve namazı kılınır. Allahu Teala şöyle buyuruyor: müminlerden iki grup savaşırsa fakat haksız yere isyan edenler haklı olarak öldürülmüşlerdir. Öyleyse onlar recm edilerek veya kısas neticesi öldürülen kimseler gibidirler. İmam-ı Zeylai şu tespitte bulunmuştur: alimlerimiz asabiyet, ırkçılık için savaşanları da bagilerle birlikte mütalaa etmişlerdir. Eğer bagiler için gözcülük yaparken taş veya başka bir cismin isabet etmesiyle yaralanıp bu halde tevbe etmeden ve pişman olmadan ölecek olurlarsa onların da namazları kılınmaz. Ancak pişman olur da tevbe eder, daha sonra onlardan ayrıldıktan sonra ölecek olurlarsa namazları kılınır. İbn Abidin, çeteci, zulüm için kavmine yardım eden, onlar için gazaba gelen kimselerdir. Asabiyete çağıran yahut asabiyet için çarpışan bizden değildir hadisi bu kabildendir. Durarul Bihar şerhi ile Nevazil'de şöyle denilmiştir: ulemamız asabiyet için öldürülenleri bu tasnife göre bagiler hükmünde tutmuştur diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Babasını veya annesini öldüren kimsenin cenaze namazı kılınmaz. Çünkü intihar eden kimsenin cenaze namazının kılınıp kılınmayacağı konusunda ulema ihtilaf etmiştir. İnanılması zaruri olan hükümleri tasdik eden fakat bunalıma düştüğü için intihar eden kimsenin cenaze namazının kılınacağı hükmü müftabih kavil olarak benimsenmiştir. Netice olarak şunu söyleyebiliriz: her ölünün cenaze namazını kılmaya ve haklarını helal etmeye mecbur değiliz. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 252. mektubumuzun konusu, ölen kimsenin yakınlarına taziyede bulunmanın adabı. Sorusu: İçinde yaşadığımız alem imtihan dünyasıdır. Değişmeyen sünnetullah şudur: canlı olan her varlık ölümü tadacaktır. Hayat da ölüm de imtihan içindir. Çevremizde birçok tanıdığımız insan vefat ediyor. Vefat eden kimsenin ailesine nasıl taziyede bulunmamız gerekir? Taziyenin keyfiyetiyle ilgili olarak sünnette bir delil var mıdır? Örf haline getirilen 40. ve 52. gecelerin teyit edilmesinin mahiyeti nedir? Son yıllarda cenazelere çelenk gönderme adeti yayılmıştır. Çelenk göndermenin dinimizde yeri var mıdır diyorsunuz?
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Taziye, sabır tavsiye etmek manasını ifade eden bir terimdir. Vefat eden kimsenin yakınlarına taziyede bulunmak müstahsendir. Zahiriyede de böyledir. Taziyenin vakti ölüm hadisesinden itibaren 3 gündür. Bu süreden sonra taziyede bulunmak mekruhtur. Ancak başka beldelerde ikamet eden ve bu süre içerisinde taziyede bulunamayanlar müstesnadır. Eğer ölü sahipleri sabır ve sakin ise defin hadisesinden önce veya definden hemen sonra taziyede bulunmak caizdir. Ölen kimsenin yakın ve uzak akrabalarına taziyede bulunmak müstahaptır. İbn Abidin Reddül Muhtar isimli eserinde şu tespitte bulunmuştur: taziye yapan kimse, Allah sana ecri cezil, sabrı cemil ihsan eylesin, meyyiti de af ve mağfiret buyursun der. Fetevai Hindiye'de taziyelerin en güzeli Peygamberimiz Efendimizin öğrettiği taziyedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylerdi: şüphesiz ki alan da veren de Allah Teala'dır. Eceli müsamma da onun katındadır. Kimin ne zaman öleceğini ancak ve ancak o bilir. Hükmü kayıtlıdır. Taziyede asıl olan ölünün yakınlarına sabır tavsiye edici ve onların acılarını dindirici sözler söylemektir. Ölünün 40. veya 52. gecesi adı altında yapılan ritüeller de bid'attır. Esasen bunların bir kısmı gayrimüslimlerden taklit yoluyla alınmıştır. Türkiye'de gayrimüslimleri taklit eden bazı kimselerin yılbaşı kutlamaları, ölüm ve doğum yıl dönümleri, kadın ve erkeklerin bir arada eğlendikleri düğün merasimleri, caddelere heykel ve büst dikmeleri, 40. gün ve sene-i devriye ihtifalleri gibi hastalıklara tutulduğunu söyleyebiliriz. Peygamberimiz Efendimizin ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini söylemeyin emrini verdiği malumdur. Müminler kendilerinden olan, yani mümin olan kardeşleri öldükten sonra onun kötülüklerini söylememeye gayret ederler. Ayrıca bu kardeşlerini anmak için de yılın belli günlerini tayin etmekten şiddetle kaçınırlar. Herhangi bir cenazeye çelenk göndermek çok büyük bir hakarettir. Zira çelenk, Batı toplumlarında haç işaretinin çiçeklerle süslenmesi sonucu ortaya çıkmış bir adettir. Müslüman bir ölüye çelenk göndermek, onu haç taşıyan bir Hristiyana benzetmek demektir. Bundan daha büyük bir hakaret düşünülebilir mi? Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 253. mektubumuzun konusu şehadetin keyfiyeti, şehidin ve mürtesin defnedilmesi. Sorusu ise dinimizde cihat ibadetini eda ederken şehit olan kimselerin ayrı bir yeri vardır. Bakara suresinde Allah yolunda öldürülmüş olanlar için ölüler demeyin emri verilmiştir. Bazı fıkıh kitaplarında Allah yolunda savaşırken şehit olan kimselerin yıkanmayacağı ve elbiseleriyle birlikte defnedileceği belirtilmektedir. Halbuki bazı kaynaklarda Raşid halifelerden Hazreti Ömer radıyallahu anh ile Hazreti Ali'nin suikast neticesinde şehit oldukları, cenazelerinin yıkandığı ve elbiseleriyle defnedilmedikleri ifade edilmektedir. Fıkıh kitaplarında yer alan hüküm ile bu tatbikat birbirinden farklıdır. Bir kimsenin şehit olabilmesi için Allah yolunda savaşması ve savaş meydanında dünya hayatına veda etmesi şart mıdır? Günümüzde bazı Müslümanların birbirleriyle savaştıklarına şahit oluyoruz. Mesela halen Afganistan'da böyle bir durum vardır. Müslümanlar birbirleriyle savaşırken arada kalan, masum olan ve zulmen öldürülen insanların bulunması da mümkündür. Bu masum olan ve zulmen öldürülen kimselerin durumu nedir? Bazı kaynaklarda savaş meydanında ölenlere şehit, yaralanan ve tedavi esnasında ölenlere mürtes denilmektedir. Mürtes şehit midir, değil midir diyorsunuz.
0: 4 sayfalık mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Bir kimsenin şehit olabilmesi için sadece Allah-u Teala'nın rızası için ve ihlasla silahlı mücadele verirken öldürülmüş olması şarttır. Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülmüş olanlar için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun mahiyetini iyice anlayamazsınız. Hükmü beyan buyurulmuştur Bakara suresinin 154. ayeti kerimesinde. İmam Serahsi rahimallahu aleyh İhlas unsurunu dikkate almış ve şehidi şöyle tarif etmiştir. Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle ihlasla cihad eden ve bu esnada hayatını kaybeden kimselere şehit denilir. Bilindiği gibi her ibadetin zaruri hükmü ihlastır. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde insanların üzerine ilk hüküm verilecek olan şehit edilen kimsedir. Bu kimse getirilecek ve ona Allah'ın nimetleri tarif edilecek, o da onları tanıyacaktır. Kendisine bu nimetler için ne yaptın diye sorulacak. O kimse senin yolunda savaştım, nihayet şehit edildim diyecektir. Allah Azze ve Celle yalan söyledin. Sen hem cesur hem kahraman denilsin diye savaştın. Gerçekten de denildi de buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacaktır buyurduğu ve Müslümanları ikaz ettiği malumdur. Bazı kaynaklarda Medine'deki hurmalıklarını korumak için savaşan ve bu uğurda ölen Kuzman isimli şahısla ilgili bilgilere yer verilmiştir. Medine'deki hurmalıkları için savaşan bu kimsenin şehadet makamını elde edemediği malumdur. Bir kimsenin şehadet makamını elde edebilmesi için şu şartlara haiz olması gerekir. Birinci şart, savaşan kimsenin akıllı ve buluğa ermiş olması esastır. İkinci şart, Müslüman olması ve Allah-u Teala yolunda fi sebilillah ihlasla savaşmasıdır. Üçüncü şart, zulmen öldürülmesidir. Bu üç şart şehadetin tahakkuku için zaruridir. İmam-ı Merginani El-Hidaye isimli eserinde şu tespitte bulunmuştur. Şehit, müşriklerin katlettiği veya savaş meydanında kendisinde katledildiğine dair bir eser bulunan veya kendisini Müslümanların zulmen katlettiği kimselerdir. Bu tespitte masum olan ve zulmen öldürülen Müslümanların da şehit vasfına haiz olabileceği belirtilmektedir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şehitlerle ilgili olarak siz şehitleri yaralarıyla, kanlarıyla tekfin edin ve yıkamayın emrini verdiği malumdur. Fetevai Hindiye'de şehitler yıkanmazlar ve üzerlerine bu durumdayken cenaze namazı kılınır. Şehit kanı ve elbiseleriyle tekfin edilir. Şayet şehidin elbisesine cihad esnasında necaset bulaşmışsa yıkanır. Hükmü kayıtlıdır. Bağilerin suikastine maruz kalan Halife Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin durumu ile ilgili sualinize gelince, asilerin ve bağilerin saldırısına uğrayan bir mümin bu saldırı anında vefat ederse şehit, saldırıdan sonra bir müddet daha yaşarsa, konuşur, yer içer ve vasiyet ederse mürtes hükmüne tabi olur. Mürtes hem dünya hem ahiret ahkamı açısından şehittir. Aralarındaki fark şudur: mürtes yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınarak defnedilir. Şehit ise kanlı elbiseleriyle ve yıkanmadan defnedilir. Bilindiği gibi Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Ali asi ve bağilerin suikastine maruz kaldıktan sonra yaralı olarak evlerine götürülmüşlerdir. Cennetle müjdelenen bu fakih sahabilerin yaralı oldukları halde bazı vasiyetlerde bulundukları da malumdur. Peygamberimiz Efendimizin haber verdiği gibi şehit olmuşlardır. Mürtes vasfına haiz olan şehitlerle ilgili defin ahkamının delili sahabe-i kiramın bu tatbikatıdır. Bu tatbikat icma-i ümmet hükmünde olduğu için muhkem bir delildir. İmam-ı Serahsi mürtesin hükmünü izah ederken şu tespitte bulunmuştur: Hazreti Ömer bıçaklanınca evine taşınmıştır. 2 gün yaşadı, sonra yıkandı. Aynı şekilde Hazreti Ali bıçaklandıktan sonra yaralı olarak taşındı. Şehit olmasına rağmen yıkandı. Hazreti Osman ise vurulduğu yerde vefat ettiği için yıkanmadı. Sahabenin bu tatbikatından çıkarılan netice şudur: yıkanmayan şehit vurulduğu yerde vefat edendir. Bir Müslüman yol keserken eşkıyalar tarafından öldürülürse aynı şekilde yıkanmaz. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz buyurmuştur: her kim malını korurken öldürülürse o şehittir. Bundan dolayı yıkanmaz. Biz Hanefilere göre şehirde haksız yere silahla öldürülen bir kişi aynı şekilde yıkanmaz. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinden bir dahaki programımızda kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim Allah Azze ve Celle hakkımızda hayırlı olanı nasip eylesin, gayretlerimizi arttırsın, cennet yolunda yarış yapmayı bizlere nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enülhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
2: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
3: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati, unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de O'dur, sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de O'dur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
2: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

ve seslendim Rabbime. Dua ile yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Gelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulümeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Muhteşem mümin. İman mümini aziz yapar, aktif, fedakar, vefalı ve cesur bir insan çıkarır ortaya. Allah'ın en büyük olduğunu haykıran insan, insanların önünde eğilmez, onurundan taviz vermez. Mümin, bakarken Allah'ın nuruyla bakar, ferasetinden korkulur, yürürken yere basar, konuşurken doğruyu konuşur. Mümin muhteşemdir. İmanı ona sürekli bir ihtişam verir. Mümin ihtişamını korur. Mümin muhteşem olduğu için gelip geçen olayların, sıkıntıların altında ezilmez. Dar düşünceler peşinde olmaz. Tavırlarında ve tutumlarında imanının ihtişamı vardır. Büyük düşünür, büyük yapar. Muhteşem bir imanın ihtişamını taşıyan mümin, kendini Allah'a dayar. Acizden medet ummaz. Kendisi gibi fanilere bel bağlamaz. İmanının kıymetini bilir. İmanını güçlü tutacak işleri benimser, onu Allah'ın en büyük ihsanı olarak canı, cananı bilir. İmanın ihtişamını yansıtan bakışlarla bakar. Tuttuğunu öyle tutar, saldığını öyle salar. Mümin, imanıyla, amel ve ahlakıyla muhteşemdir, azizdir, değerlidir. Allah katında değerlidir. Mümin kardeşleri yanında değerlidir. Allah'ı tanımak ihtişamı arttırır. Müminin Allahu Teala hakkındaki bilgisi derinleştikçe iman menşeli ihtişamı da büyür. Allah'ın zatını tanımak, razı olacağı ve gazap edeceği şeyleri bilmek, onun kitabını anlayabilmek, hayatın sırrına vakıf olmak, dolu dolu yaşamaktır. Allah'ı emir ve yasaklarını, şeriatını bilmek, bilgiyi tatbikata koyabilmek, Allah'ın razı olacağı yolda bulunmaktır. Bunun bir anlamı da sürekli Allah'ın korumasında olmak, onun yardımını hissederek yaşamaktır. Allah'ı tanıyan ondan korkar, ondan korkan azabından emin olur. Nihai gaye, en büyük emel de budur. Mümin, Rabbini görüyor gibi ibadet etme düzeyine gelince ihtişamın zirvesine çıkmış olur. Şehadete koşacak hale gelir. Malını infak etmekte tereddüt etmez. Sevdiğini Allah için sever, buğzu Allah için olur. O artık yeryüzünde yürüyen bir melektir. Kulları arasında ancak alimler Allah'tan hakkıyla korkacakları için Allah'ı tanıtan Kur'an'ı, Allah adına konuşmuş olan Peygamber aleyhisselamın mirasını öğrenmeye çalışır. Allah'ın mülkünde tefekkür eder. Kur'an okudukça imanı artar, kendine güveni artar. Allah'ı tanıyan biri olarak onu çok zikreder. Allah'ı zikredenle zikretmeyen arasındaki farkın diriyle ölü arasındaki fark gibi olduğunu bilir. Yapabileceği bir nafile üzerinde yoğunlaşarak veya nafileleri önemseyerek Allah'a yakınlığını arttırır. Bu yakınlık sayesinde Allah'ın veli kulu olur. İhtişam, sıradanlığa manidir. İman farkı gündelik hayatta ve idealde kendini gösterir. Sevdiğini yalnız Allah'ın rızasını esas alarak sever, buğz ettiğinde de durumu böyledir. Vatandaşlardan bir vatandaş, evden işe, işten eve, ezan okununca camiye giden insan seviyesi imanın yerleştiği bir kalbin sahibinin seviyesi değildir. Giyimden yürüyüşe kadar her şeyde fark kendini gösterir. Üç şey vardır ki, kimde onlar varsa imanın tadını bulmuş olur. Allah ve peygamberi ikisinin dışındaki herkesten daha sevgili olur ona. Sevdiğini sadece Allah için sever. Ateşe atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkar. Çevresini seviyeli tutar,
çevreyi muhafaza eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklaştığını söyleyen Hanzala'ya yaptığı uyarının inceliğini kavramaya çalışır. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki siz hep benim yanımda olduğunuz gibi devam edecek olsanız, melekler yataklarınızda ve sokaklarda sizinle musafaha ederdi. Ama Hanzala bir öyle bir böyle. Hanzala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaki imani heyecanını çoluk çocuğunun arasına karıştığında koruyamadığını, bu durumun da bir tür münafıklaşma olduğunu söyleyerek şikayette bulunmuştu. İhtişamın mescit ve evde aynı düzeyde kalmayı gerektirdiğini zannetmişti. İniş ve çıkışları helak olmak olarak telakki ediyordu. Gerçekse öyle değildi. Sokak şartlarında mescitteki pozisyonu devam ettirmek mümkün değildi. İman aynı iman olarak kalacak ama sokaktaki pozisyon sokağa, evdeki de eve uygun olacaktı. Ama imanın ihtişamından taviz vermeden olmalıydı bu. Mümin muhteşemdir diye uyumaz, yemez, gülmez, yorulmaz diyemeyiz. İhtişamına uygun olmayanı yapmaz deriz. O ihtişama uygun olmayan insanla oturup kalkmaz deriz. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Sizden biriniz kiminle arkadaş olduğuna baksın. Günahlara karşı gevşekliğin kendisini Allah'tan uzaklaştırabileceğini bilir ve günaha taviz vermez. Günahkarlarla mesafeli kalır. Bedene giyilen elbisenin eskidiği gibi imanın da eskiyebileceğini bilir. Allah'tan imanını kalbinde yenilemesini ister. Mümin güzeldir, muhteşemdir. İman farklıdır. O farkı hisseden daha da farklıdır. Nurettin Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 139. sayfası ve devamını ele alacağız. Efendim, bu sayfada yer alan 2 numaralı alıştırmayı programımızın bir önceki bölümünde ele aldık ve müfret ve tesne isimlerin irablar üzerinde durduk. Sayısı kaç olursa olsun, ne olursa olsun, ister müfret, ister müsenna, ister cem olsun, cümledeki konumu bakımından bir ismin 3 durumunun, 3 halinin bulunduğunu, bu hallerin ise merfu olmak, mansup olmak ve mecrur olmak şeklinde izahını yapmıştık. Merfu olan isme raf durumunda olan isim, mansup olan isme nasb durumunda, mecrur olan isme ise cer durumunda bulunan isimdir demiş ve böyle bir detayı da sizinle paylaşmıştık. Müfred ismin irabından bahsederken irab alametinin hareke olduğunu, raf alametinin zahir damme, nasb alametinin zahir fetha, cer alametinin ise zahir kesra olduğunu söyledik. Bu zahirlik durumu ileride değişecek, değişik bir şekil alacak. Şimdilik siz bu şekliyle bilin, öğrenin, yeter. Veya en genel biçimiyle müfred ismin raf alameti dammedir, nasb alameti fethadır, cer alameti kesradır diye belleğinize yerleştirin efendim. Tesniyenin diğer adıyla müsennanın irab alametinin ise hareke olmayıp bilakis harf olduğunu, raf durumunda raf alametinin elif, nasb ve cer durumlarında ise nasb ve cer alametlerinin ya olduğunu programımızın bir önceki bölümünde ifade ettik. Raf durumunda olmak demek, herhangi bir isim için ister müfred, ister müsenna, ister cem olsun fark etmez, cümlenin öznesi yani cümlede işi yapan konumunda olmaktır dedik. Nasb durumunda olmaksa, eğer fiil cümlesi için konuşuyorsak, fiil cümlesinin nesnesi yani mef'ulün bihi olmaktır dedik. Cer durumunda olmayı ise cümlenin, fiil cümlesinin tümleci olmak demektir dedik. Buna ileride, yani bir ismin cer durumunda olmasının tanımını yaparken cümle içerisinde tamlayan konumunda olmak şeklinde bir ilavede de bulunacağız. Yani bir isim cer durumundadır diyorsak, söz konusu isim cümlede ya tümleç konumundadır, yani nereye, nerede veya nereden sorularının cevabını teşkil eden isimdir. Yani yönelme, bulunma ve uzaklaşma durumlarını ifade eden, anlam bakımından Türkçe'ye nereye, nereden, nereden sorularının cevabını verecek şekilde tercüme ettiğimiz isim cümlede cer durumundadır. Bu bilgiye bir de şunu ilave edeceğiz İlerleyen derslerimizde. Bir ismin cer durumunda olması demek, aynı zamanda isim tamlamasının tamlayanı olması demektir. İsim tamlamasının iki elemanı vardır: mudaf ve mudafun iley. Mudafın harekesi cümledeki yerine göre değişebilirken, mudafun iley yani tamlayan daima mecrurdur. Daima mecrurdur diyorsak, o zaman biraz önce yaptığım tanımdan hareketle Türkçe'ye tamlayan diye tercüme ettiğimiz mudafun ileyh daima mecrur olmak durumundadır. Mesela sınıfın kapısı anlamındaki tamlamada, babu saffi şeklinde ifade ettiğimiz tamlamada bab kelimesi mudaf, es-saffi ise mudafun ileyhtir. Biz es-saffi şeklinde, sınıf kelimesini es-saffi şeklinde sonunun kesrası ile okuyuşumuzu, böyle okumamızı, mudafun ileyh olması ve mudafun ileyhin de daima havada, karada, suda, her zaman ve mekanda mecrur olması gerekliliğiyle izah ederiz. Peki bu açıklamalardan ve bazı hatırlatmalardan sonra ders kitabımızın 139. sayfasında yer alan 3. alıştırmaya başlayabiliriz. Burayı okuyup incelemeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu alıştırmanın hemen üzerinde yer alan 2. alıştırmanın ba maddesinde Ca'el müderrisani, ra'eytul müderriseyni ve zehebtu ilel müderriseyni cümlelerinde yer alan el müderrisani ve el müderriseyni isimleriyle ilgili olarak, bu isimlerin irab durumlarıyla ilgili olarak hatırlarsanız programımızın önceki bölümünde Ca'el müderrisani cümlesinde el müderrisani kelimesinin tesniye olduğunu, cümlenin faili olduğunu, raf durumunda bulunduğunu ve raf alametinin elif olduğunu ifade etmiştim. Ra'eytul müderriseyni cümlesinde yer alan el müderriseyni kelimesinin yine tesniye olduğunu, bulunduğu cümlede cümlenin mef'ulün bihi yani nesnesi olduğunu, nasb konumunda bulunduğunu, nasb alametinin ya olduğunu ifade etmiştim. Ve son olarak vehebtu ilel müderriseyni cümlesinde yer alan el müderriseyni kelimesinin tesniye olduğunu, başında bulunan ila harfi cerri münasebetiyle mecrur olduğunu, cer alametinin nasb durumunda olduğu gibi yine ya olduğunu ifade etmiştim. Öyleyse tesniyenin, diğer adıyla müsennanın irabı başlığı altında bilmemiz ve ifade etmemiz gereken şu husus şu olmalı ki, tesniyenin irab alameti harftir. Raf durumunda raf alameti elif, nasb ve cer durumlarında ise nasb veya cer alametleri yadır diyeceğiz. Ca'el müderrisani cümlesinde el müderrisani özne konumundadır ki bu cümleyi dilimize iki öğretmen geldi anlamıyla tercüme ederiz. Ra'eytul müderriseyni cümlesinde müderriseyni mef'ulün bih konumundadır. İki öğretmeni gördüm anlamıyla dilimize çeviririz bu cümleyi. Zehebtu ilel müderriseyni cümlesine ise iki öğretmene, iki öğretmenin yanına gittim anlamıyla tercüme ederiz. O halde size şu bilgiyi vereyim sevgili öğrencilerim, şu bilgiyi paylaşayım. Bu sayfada yer alan 3. alıştırmada tesni olan bir ismin raf durumunda efendim nasıl kullanılacağının alıştırmalarını yapacağız. Bir sonraki sayfada, sayfa 140'ta 4. alıştırmada tesniye bir ismin nasb durumunun örneklerini göreceğiz. Bu sayfada, yani sayfa 140'ta 5. alıştırmada ise tesniye bir ismin cer durumunun örnekleri üzerinde duracağız. O halde size güçlü bir tüyo vermiş oldum. Sayfa 139'da yer alan 3. alıştırmada kullanacağımız tesniye isimleri sürekli sonunda ani sesi bulunan bir elif nunla bitireceğiz. Sayfa 140'da yer alan 4. ve 5. alıştırmalarda ise cümlelerde geçecek olan tesniye isimleri sonlarında eyni sesini veren bir ya nunla bitireceğiz. Bu şekilde kullanacağız. Şimdi tesniye bir ismin irab alametinin hareke değil de harf oluşunu da zaten şöyle izah ederiz. Sayfa 139'daki 2. alışmanın ba maddesinde verilen örneklerden hareketle konuşacak olursak, Ca'el müderrisani ra'eytul müderriseyni ve zehebtu ilel müderriseyni cümlelerinin tamamında yer alan tesni isimlerin son harflerinin harekesine bakarak irap yapacak olsak bir yere varamayız, bir sonuç elde edemeyiz. Niçin? Çünkü ca'el müderrisani cümlesinde el müderrisani kelimesinin son harfinin harekesi kesra. Ra'eytul müderriseyni cümlesindeki el müderriseyni kelimesinin son harfi yine kesra. Zehebtu ilel müderriseyni cümlesinde yer alan el müderriseyni kelimesinin son harfinin harekesi yine kesra. O takdirde her üç cümlede de ayrı ayrı konumlarda bulunan tesniye ismin irabını şayet harekeyle yapacak olsak birini diğerinden ötekinden farklı kılan herhangi bir hareke söz konusu değil. Öyleyse ne yapacağız? Hareke şayet irab alameti olmuyorsa, olamıyorsa, harfin irab alameti oluşundan hareketle ca'el müderrisani cümlesinde el müderrisani'nin nununun hemen öncesinde yer alan elifi irab alameti olarak değerlendireceğiz. Ra'eytul müderriseyni'deki el müderriseyni'nin sonunda yer alan nunun taşıdığı hareke şayet irab alameti olamıyorsa, olmuyorsa hemen öncesine bakıp öncesindeki ya'yı nasb alameti olarak değerlendireceğiz. Zehebtu ilel müderriseyni cümlesinde yer alan el müderriseyni kelimesinin son harfi olan nunun kesrası irab alameti olamıyorsa hemen öncesine bakıp öncesinde yer alan ya harfini söz konusu ismin cer alametidir şeklinde tanımlayacağız. Efendim, zihninizde kapalı bir husus kalmasın, yani daha doğrusu konunun kapalı bir kısmı, yönü kalmasın diye olabildiğince detaylı ve olabildiğince kolaylaştırabileceğim bir yöntemle bu bilgiyi sizinle paylaşmaya çalıştım. Arapça öğrenen birçok öğrencinin, tabir doğru olursa, başının belası konumunda olan irabın siz sevgili radyo dershanesi öğrencilerinin başının belası olmaması için bu şekilde fevkalade kolaylaştırılmış, hemen her tahsil düzeyinde dinleyicimizin, öğrencimizin anlayabileceği bir üslupla bu bilgiyi sizinle paylaşmaya çalıştım. O halde artık sayfa 139'daki 3. alıştırmada sizden istenenlerle devamındaki sayfa 140'daki 4 ve 5. alıştırmalarda sizden istenenler yerine getirmek gayet kolay olacak sizin için. Tekrar etmem gerekirse 3. alıştırmada kullanacağımız tesni isimleri sürekli ani sesiyle bitecek şekilde raf durumunda, 4. alıştırmadaki tesni isimleri eyni sesiyle bitecek biçimde nasb durumunda ve yine efendim takip eden alıştırmada, 5. alıştırmada da geçecek olan tesni isimleri eyni sesini verecek biçimde yanunla bitecek şekilde cer durumunda, cer alameti ya olacak şekilde kullanacağız. Şimdi 139. sayfadaki 3. alıştırmanın başlığı şöyle: Ecbanil esiletil etiyeti müstamilen el müfenna. Tesniyeyi kullanarak aşağıdaki soruları cevapla anlamında bir başlık var burada. Peki sorulara vereceğimiz cevaplarda tesniye kullanacağız. Kem ehan lek, birinci soru. Senin kaç erkek kardeşin var anlamındaki bu soruyu, benim iki erkek kardeşim var anlamına taşıyacak, bu anlamı ifade edecek bir Arapça cümleyle vereceğiz. Peki benim iki erkek kardeşim var anlamındaki cümle Arapçada li ehavani şeklinde ifade edilir. Neymiş efendim? Li ehavani, benim iki erkek kardeşim var. İkinci soru, kem kitaben indek, senin kaç kitabın var? Birinci soruyu kem ehan leke ya da kem ehan leki şeklinde, her iki biçimde de okuyabiliriz. Şöyle ki muhatabımız erkekse, karşımızdaki bir erkeğe hitaben bu soruyu yöneltmişsek kem ehan leke şeklinde okuruz. Karşımızdaki kişi, yani muhatabımız bayansa kem ehan leki şeklinde okuruz. Karşımızdaki kişi, muhatabımız erkek de olsa, bayan da olsa, cinsiyetleri ne olursa olsun verecekleri cevap standarttır, değişmez. Bir erkek, benim iki erkek kardeşim var diyeceğinde de li ehavani der. Bir bayan da benim iki erkek kardeşim var diyeceğinde li ehavani der. İkinci cümlede kem kitaben endek şeklinde okudum ya. Burada yer alan ende zarfına bitişmiş olan ke zamirini ke şeklinde okumak da mümkün, ki şeklinde okumak da mümkün. Kem kitaben endeke diye okursanız muhatabınız erkektir. Kem kitaben endeki şeklinde okursanız muhatabınız bayandır. Peki muhatabınız erkek de olsa bayan da olsa ondan benim iki kitabım var demesini istiyoruz. Peki muhatabımız bu soruyu nasıl cevaplayacak? Benim iki kitabım var. Nasıl diyecek? Nasıl der? Endi kitabani. Cevabı böyle olmalı. Benim iki kitabım var. Nasıl olmalıymış? Endi kitabani. Benim iki kitabım var. Soru 3'e geçiyoruz. Kem taliben cediden ca'el yevme. Bugün kaç yeni öğrenci geldi anlamında bir soru. Kem taliben cediden ca'el yevme. Bugün kaç yeni öğrenci geldi? Bu soruyu bugün iki yeni öğrenci geldi anlamındaki bir cümleyle cevaplamamız isteniyor. O halde bu soruyu şöyle cevaplamalıyız. Şöyle cevaplayabiliriz. Ca'el yevme talibani cedidani. Ca'el yevme talibani cedidani. Bugün iki yeni öğrenci geldi. Soru 4. Es-su'alu rabi'a. Dördüncü soru. Kem dersen bekiye fil kitabi. Kitapta kaç ders kaldı? Peki biz bu soruyu kitapta iki ders kaldı anlamına ifade edecek bir cümleyle cevaplayacağız.

İki öğrenci diyeceksiniz. Demek gayet kolay. Haraca minel fasli ne deriz? Talibani. Haraca minel fasli talibani. Sınıftan iki öğrenci çıktı. Es-sualü sadis. Ne demek? Altıncı soru. Kem raculen mate fil hadisi. Kazada kaç adam öldü? Veya olayda kaç adam öldü anlamında bir soru. Biz bu soruyu kazada veya olayda iki adam öldü anlamında bir cümleyle cevaplayacağız. Mâte fil hadisi raculâni. Mâte fil hadisi raculâni. Kazada veya olayda iki adam öldü anlamında bir cümleyle cevaplamış olduk. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Sayfa 139'da yer alan çalışmamızı tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 140'a geçelim. Sayfa başında dördüncü alıştırmanın başlığı şöyle. Ecib anil es'iletil atiyeti müstamilen el musenna. Yine aynı şekilde tesniyeyi kullanarak aşağıdaki soruları cevapla anlamına taşıyan bir başlık var. Dersimizin akışı esnasında, seyri esnasında da açıkladığım üzere burada yer alan dördüncü alıştırmaya ait 10 soruyu cevaplarken cevap cümlelerinde tesniye isimler kullanacağız. Bu tesniye isimler de nasb durumunda olacak. Yani en basit, en sade, en anlaşılır şekliyle düşünmek gerekirse kullanacağımız tesniye isim eyni sesini verecek şekilde bitecek. Yani diyelim racülden bahsediyorsak racüleyni, kitaptan bahsediyorsak kitabeyni, kalemden bahsediyorsak kalemeyni, atıyorum işte okuldan bahsediyorsak medraseteyni, diyelim uçaktan bahsedeceksek taireteyni şeklinde sonlarında eyni sesi bulunacak şekilde kullanacağız tesniye isimleri. Peki şimdi soru 1. Kem lügaten tarifu. Ne demek kem lügaten tarifu? Kaç dil biliyorsun? Peki şimdi kaç dil biliyorsun anlamındaki kem lügaten tarifu sorusunu ben iki dil biliyorum anlamında bir cümleyle cevaplamamız isteniyor bizden. Nasıl cevaplarız? Ne deriz? A'rifu lügateyni. Ben iki dil biliyorum. A'rifu lügateyni. Kem sureten hafizti ya Meryemu? Meryem kaç sure ezberledin? Peki Meryem iki sure ezberledim diyecek. Öyle demesini bekliyoruz Meryem'den. Peki Meryem ne der? Nasıl der? Hafiztu. Hadi siz kendinizi Meryem'in yerine koyun ve cevap verin bakalım. Meryem adına. İki sure ezberledim diyeceksiniz. Nasıl dersiniz? Eğer bu soruya cevap verebiliyorsanız dersin başından şu ana kadar anlata geldiğim tesniyenin irabı konusunu anlamış, kavramış ve cevap verebilir hale gelmişsiniz demektir. Kem sureten hafizti ya Meryem'u. Meryem kaç sure ezberledin? Peki Meryem iki sure ezberledim desin bakalım. Haydi her biriniz bir Meryem olun. Hanım dinleyicilerimiz, bayan dinleyicilerimiz. İki sure ezberledim deyin bakalım. Nasıl dersiniz? Hocam ben hafiztu sureteyni diyebildim. O aferin sana, çok güzel. Hafiztu sureteyni diyebildiysen konuyu anlamışsın demektir o halde. Peki buradan hareketle her bir erkek dinleyicimiz kendisini üçüncü soruda muhatabımız olan Ahmet'in yerine koysun bakalım şimdi de. Kem risaleten ketebte ya Ahmedu? Ahmet kaç mektup yazdın? Peki her biriniz Ahmet olun bakalım. Ve iki mektup yazdım deyin. Ketebtu risaleteyni diyebildiniz mi? Evet, öyle diyebildiyseniz bravo size. Aferin size. Ketebtu risaleteyni, iki mektup yazdım. Peki efendim, ders kitabınızda sayfa 140'ta 4. alışmanın 3. cümlesini tamamladık. 4 ve devamını size ödev olarak tevdi ediyorum. Siz burada yer alan soruların cevaplarını kitabınız ya da defteriniz üzerinde çalışın, yazılı olarak tamamlayın. Programımızın gelecek bölümünde inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek umut ve dua.

0: فاصلة في أمان الله.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: Biz Hazreti Kur'an ile Peygamberin izindeyiz.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
2: Gaye ne olursa olsun kumarın her türlüsünden uzaklaş.
3: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
2: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gaflet, dikkatli olmadıkları ve Allah'a boyun eğmedikleri sürece tüm insanları tehdit eden çok büyük bir tehlikedir gaflet. İnsanların düşünmelerini, gerçekleri fark etmelerini, iyilikte bulunmalarını engeller. Onları Allah'tan, dinden ve güzel ahlaktan uzaklaştırır, ahireti unutturur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Tutul.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Peygamberlerin Efendisi, Efendimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari dersindeyiz. Kitab-ül İstizan, izin isteme, izin alma bölümü bugünkü dersimizin konusu, ana başlığı oluyor. İmam müellif kitabını kitap denilen ana bölümlere, sonra bab denilen alt bölümlere ayırmış. Ve bu bölümün ilk konusu Babu Bed'is Selam. Selam nasıl başladı? İlk selam veren kimdi? İlk selam veren kime selam verdi? Yani selamın tarihçesine giriyoruz. Kale İmam Muhammed İbni İsmail el-Bukhariyyü rahimahullah ve rahimene ma'ah. Müellifimiz İmam Bukhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bizlere, sizlere, tüm dinleyicilere rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin. Kal haddesena Yahya İbni Cafer. Kal haddesena Abdurrezzak an Ma'mar an Hemmam an Ebi Hureyre'te anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Hemmam bin Münebbih'in sahifesinden, yani es-sahifetü sahiha, sahih sayfa dediğimiz 137 hadis-i şeriften meydana gelen ilk yazılı hadis belgesinden söz ediyoruz. İşte bunu rivayet ediyor İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Kal halakallahu Adem'e ala suretihi, Allah Adem'i uygun gördüğü bir şekilde yarattı. Tuluhu sittune ziran, uzun boyluydu. Boyu 60 zira idi. Felemma halakahu kal, Adem aleyhisselamı yarattığında şöyle buyurdu. İzheb fesellim ala ulaiken nefer minel melaiketi culus. Şurada oturan meleklere selam ver dedi. Festemi' ma yuhayyuneke, sana nasıl karşılık verdiklerine iyi dikkat et, iyi dinle. Fe inneha tahiyyetuke ve tahiyyetu zürriyetike, çünkü bu selam ve karşılığı senin selamın ve senin neslinin selamı olacaktır. Fekale esselamu aleyküm. Hazreti Adem aleyhisselam meleklere esselamu aleyküm diye selam verdi. Fekalu esselamu aleyke ve rahmetullah. Fezaduhu ve rahmetullah. Selamı aldıkları gibi Allah'ın rahmeti üzerine olsun cümlesinde ilave ettiler. Fekullu men yedhulul cennet ala sureti Adem. Cennete girecek herkes Adem aleyhisselamın şeklinde olacaktır. Son derece güzel bir yakışıklı, güzel bir şekilde olacaktır. Felem yezelil halku yankusu ba'du hattel an, ve yaratılış Hazreti Adem'den itibaren giderek giderek eksilerek devam etmektedir. Yani ilk Müslümanların fiziki özellikleri sonra gelecek olanlardan elbette daha iyi idi. Babu kavlillahi teala ikinci bölüm başlığı olarak müellifimiz sadece ayeti almış. Birkaç ayet zikrediyor. Nur suresi 27, 28, 29. ayetler. 3 ayet. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine aminu. Ey iman edenler. La tedhulu buyuten gayre buyutikum hatta hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha. Evlerinizden başka evlere girerken izin istemeden ve ev halkına selam vermeden girmeyin. Zalikum hayrun lekum. Bu sizin için daha hayırlıdır. Leallekum tezekkerun. Umulur ki ibret alır, ders alır, öğüt alırsınız. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Eğer gittiğiniz evde hiç kimseyi bulamazsanız, izin verilmedikçe eve girmeyin. وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوا. Size dönün denirse veya ses verilmezse veya müsait olmadıklarını ifade eden bir ifade kullanılırsa beklemeyin, dönün. Huve ezkâ lekum. Bu sizin için daha nezih, daha temizdir. Vallahu bima ta'melun alim. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Leysa aleykum cunahun en tedhulu biyuten gayre meskunetin fiha meta'un lekum. İçinde oturulmayan ama size ait eşyaların bulunduğu evlere girmenizde sakınca yoktur. Vallahu ya'lemu ma tubdun ve ma tektumun. Allah sizin açığa vurduğunuz şeyleri de, gizlediğiniz sırları da gayet iyi bilir. Evet, izin isteme adabı ve selam adabı ile ilgili iletişim aracıdır. Selam duadır. Selam, karşılaştığımız kimseye Müslüman olduğumuzu ifade etmektir. Size selam verene siz Müslüman değilsiniz demeyin buyuruluyor. Önce inancınızı, ahlakınızı, edebinizi, insanlığınızı ortaya koyuyorsunuz. İlk cümle çok önemli. Buna belagatte, edebi sanatlarda beraatül istihlal deniyor. Eşsiz bir başlangıç. Başlangıcı selam olursa o sözün devamı da kolay olacak. Hatta Sünen-i Tirmizi'de üç kelimelik bir hadis-i şerif var. Esselamu kablel kelam. Selam sözden öncedir. Önce selam, sonra kelam diyoruz. Selamla önce hava yumuşatılıyor. Selamla önce iki kişi arasında gayet güzel bir ortam sağlanıyor. Mehmet Akif merhum selamlaşmayı anlatırken şöyle diyor. Ne senden rükû, ne benden kıyam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne böyle Japonlar gibi beli büküp böyle eğilme var, ne de kıyam, ayağa kalkma var. Müslümanın Müslümanla karşılaşması selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Diğeri de Allah'ın selamı senin de üzerine olsun. Dua ile başlıyor. Başlangıç dua ile tatlı bir iletişim, huzurlu bir ortam. Başlangıç böyle olursa Allah'ın izniyle devamı gelecektir. Bu başlıktan sonra müellifimiz bir takım girişler yapıyor. Mesela وَقَالَ سَعِيدُ بْنِ اَبِ الْحَسَنِ دِلْحَسَنِ. Hasan el-Basri'ye kardeşi Said şöyle bir soru soruyor. اِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ قَالْ اَسْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ. Diyor ki Acem hanımları tesettüre, örtünmeye riayet etmiyorlar. Sen gözünü onlardan ayır. Yekulullahu Teala, çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki kullil mu'minine yeguddu min ebsarihim ve yahfazu furucahum. Nur suresi 30. ayeti kerime. Mümin erkeklere söyle gözlerini yumsunlar ve namuslarını korusunlar. Ve kâle Katâde amma la yahillu lehum, helal olmayan şeylere bakmasınlar. Ve kullil mu'minâti yagdudna min ebsârihinne ve yahfazne furûcehunne. Nur suresi 31. ayette mümine hanımlara söyle, gözlerini harama karşı yumsunlar, namuslarını korusunlar. Evet, bu ayeti kerimelerde Nur suresi 30-31. ayeti kerime bakışımızın sınırları bizlere çiziliyor. Bu ayeti kerimeler bize gözümüzü helal olan noktalarda kullanmamızı emrediyor. Göz emanettir. Kulak emanettir. El ayak emanettir. Dil emanettir. Vücudumuz, evladımız, mallarımız emanettir. Emaneti emanet sahibinin istediği istikamette kullanmak durumundayız. Ben her yere bakarım diyemezsiniz. Ben her

olmuştur. Göz Allah'ın çok önemli bir emanetidir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hak'tan rivayet ettiği hadisi kutsi'de göz için iki sevgili ifadesini kullanmaktadır. Evet, gözlerimiz bizim sevgili azalarımızdır. Rabbim göz nimetinden birilerini mahrum etmişse o kardeşlerimiz de buna sabrettikleri takdirde Cenab-ı Hak cennette onları bambaşka nimetlerle mükafatlandıracaktır. Erkek olsun, kadın olsun, harama gözlerini kapamalı, namusunu korumalıdır. Önce bakış, sonra gülümseme, sonra tokalaşma, sonra harama giden yollar kapanmalıdır. Müslüman haram ve helal hassasiyetine sahiptir. Haram ve helali tanımayan kimsenin iman noktasında problemi var demektir. Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin, iyi bilin. Yaratma sadece Allah'a aittir. Emir vermede sadece ona aittir. Yaratıcı olarak Allah'ı kabul edenlerin emir veren olarak da Cenab-ı Hakk'ı kabul etme mecburiyeti vardır. Rabbim emirlerine uyma noktasındaki hassasiyeti bizlere nasip eylesin. وَقَالَ الزُّهْرِي فِي النَّظَرِ اِلَى الَّتِي لَمْ تَحْضِدْ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَصْلُهُ النَّظَرُ اِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَ النَّظَرُ اِلَيْهِنَّ وَاِنْ كَانَتْ صَغِيرًا. Evet, Zühri diyor ki, mümin erkeklerin yetişkin kimselere, kızlara, hanımlara bakışında bakışları helal değildir. Ve bu noktada hassasiyet sahibi olmayı işaret ediyor. وَكَرْهِ اَطَاءٌ اَنْ نَظَرِ الْجَوَارِ اَلَّتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةِ اِلَّا اَنْ يُرِيدِ اَنْ يَشْتَرِيَ. Ata Mekke'de satışa arz edilen cariyelere bile bakılmasını mekruh görmüş. Sadece satın almak isteyenler bakabilir demiştir. Evet. Bu girişle müellifimiz konuya giriyor. Haddesene bul Yaman. Kal akhbarena Şuayb ani Zühri. Kal akhbarena Süleyman ibn Yesar. Kal akhbarena Abdullah ibn Abbasin radiyallahu anhüme kal. Erdefe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el Fadl ibn Abbasin yevmen nahri halfehu. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz haç mevsiminde Arefe günü akşamı güneş battıktan sonra bineğine amcasının oğlu Fadl'ı almıştı. Ale acizi rahiletihi, bineğinin arkasına. Ve kânel Fadl'u racülen vadî'en. Fadl yakışıklı bir gençti. Fe vakafen nebiyyü linnâsi yuftihim. Bu hadisi şerifte bayramın birinci günü ifadesi vardır. Diğer hadis-i şeriflerde Arafat'tan Müzdelife'ye giderken arkasında Fadl vardı. Sonra bayramın birinci günü de yine Fadl peygamberimizin arkasındaydı. Her iki hadis-i şerifi bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Peygamberimiz durdu. Yuftihim, insanlara haç hakkında fetva veriyor. Sorularına cevap veriyordu. Akbelet imraatun min Khas'ame vadiyetun. Khas'am kabilesinden güzel bir hanım geldi. Testefti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize haçla ilgili bir konu soruyordu. Tabi haç mevsiminde hanımların yüzünün açık olması zorunluluktur. Namazda ve ihramda hanımın yüzünü kapatması caiz değil. فَتَفِكَ الْفَضْلُ يَنْظُرْ اِلَيْهَا وَاَعْجَبَهُ حُسْنُهَا.

0: Fadıl kadına bakmaya başladı. Kadının güzelliği hoşuna gitmişti. Feltefeten Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem vel fadlu yanzuru ileyha. Genç sahabi kadına bakarken Efendimiz ona doğru döndü. Fe ahlefe biyedihi, yüzünü çevirdi. Kadından yüzünü çevirdi. Fe ahaze bidekanil fadli fe adele ve cehu anin nazr ileyha. Yüzünden böyle çenesinden tutup fadlı çevirdi. Fe kalet, soru soran kadın şunu sormuştu. Ya Resulallah, inne faridatallahi fil haccı ala ibadihi edraket ebi şeyhan kebiran. Allah'ın kullarına farz kıldığı hac ibadeti babama yaşlılık zamanında farz oldu. La yestatiyu en yestevi aler rahileti, deve üzerinde duramayacak kadar yaşlı. Fehel yakdi anhu en ehucce anhu, onun adına vekaleten hac yapmam yeterli olur mu? Geçerli olur mu? Caiz olur mu? Kale naam, evet dedi. Vekil hac sebebiyle üç kişi aynı sevabı alıyor. Biri vekil olan kişi, diğeri müvekkil olan, yani onu vekil olarak tayin eden kişi, üçüncüsü aracı olan kişi. Vekil olan kimse kendisini vekil olarak tayin eden kimseden hac masrafını alması gerekir. Haccın onun adına hac olarak kabul edilebilmesi için. Yani bir kimseye hac farz ise, sağlık sebebiyle gidemeyecek durumdaysa, iyileşmesi mümkün olmayacak kadar hastaysa, vekil olarak birisini gönderir, masraflarını karşılar. Ancak bu şartlardan biri pazarlık yapılmamasıdır. İhrama girerken, tavaf ederken, sa'y ederken, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, şeytan taşlamada, veda tavafında, bütün ibadetlerde falan kimse adına bu ibadeti yerine getiriyorum diye niyet etmesi gerekir. Yani başta niyet ettiği gibi hac vazifelerini yerine getirirken de onun adını kullanması lazım. Onun adını kullandığı takdirde hem onun adına, hem kendi adına, hem de o müvekkilin yakını varsa aracı olan, onun adına üç hac yerine getirilmiş olmaktadır. Haddesena Abdullah ibn Muhammed kal akhbarana Ebu Amir haddesena Züheyr an Zeyd ibn Eslem an Ata ibn Yesar an Ebi Sa'idin el-Hudriyyi radiyallahu anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz buyurdu ki İyyâkum vel cülûse bitturukat, yollarda, yol üzerinde oturmaktan sakının. Özellikle ikindiden sonra, akşamdan sonra ve gece Mekke'de, Medine'de evlerin dışında, evlerin önlerinde otururlardı. Günümüzde de Anadolu'da bazı bölgelerde, özellikle yaz günlerinde, bahar günlerinde ev dışında oturan kimseleri görürsünüz. Kanepeler veya minderler falan serilir evlerin dışında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde oturmayın dedi. Fekal ya Resulallah ma lena min mecalisina bu netehaddetu fiyya. Biz böyle bir alışkanlığa sahibiz. Mutlaka oturmalıyız. Orada sohbet ediyoruz dediler. Burada söz konusu olan oturma şekli, evin bahçesinde, çardağında, sofasında oturmak şeklinde anlaşılmamalı. Evin dışında, ön kapının önünde, yine bahçe olabilir ama dışarıya açık bölümde oturmaktan söz ediliyor. Dediler ki ya Resulallah biz vazgeçemeyiz. Mutlaka oturmalıyız. Sohbetlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Fekal fe izâ beytüm, mutlaka ısrar ediyorsanız illel meclise, bu cins meclislerde oturmayı mutlaka yerine getireceğiz diyorsanız فَعَطُ الطَّرِيقَ حَقَّهُ Yolun hakkını ver. قَالُ وَمَا حَقُّ الطَّرِيقَ Ya Resulallah, peki yolun hakkı nedir dediler. Yoldan geçenlerin hakkını verin demektir bu. Yoldan geçenlerin. قَالْ غَدُّ الْبَصَرِ Harama karşı gözünüzü kapatın. Yani orası bir seyretme yeri olmamalı. وَكَفُّ الْاَذَى Gelen geçenlere rahatsızlık vermeyin. Laf atma suretiyle veya takılma veya bir başka şekilde yoldan geçenleri rahatsız etmeyin. وَرَدُّ السَّلَامِ Yoldan geçenler selam verdiklerinde selamı alın. وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ İyilikleri emredin, kötülüklere mani olun. Bir başka ifadeyle yolun hakkı nedir ya Resulallah diye sorulduğunda gözü yummak, eziyet etmemek, selam almak, iyilikleri emretmek, kötülüklere mani olmaktır. İyilikleri emretmek demek eğer bir konuda tavsiye gerekiyorsa tavsiyede bulunmaktır. Eğer yanlış olan bir husus varsa bu yanlışa dikkat çekmek, uyarıda bulunmak veya imkanımız, yetkimiz, fırsatımız varsa yanlışı, haramı, batılı engellemek. Yolun hakkını verecekseniz yol üzerinde oturun. Yolcu olan insanlar, yolda bulunanlar veya kapalı bir mekanda bir kıraathanede, kahvehanede oturanlar bu gibi hususlara dikkat etme durumundadır. Göz haramlardan korunmalı. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız incitilmemeli. Selam verenin selamı alınmalı. İyilikleri emretme, kötülüklere engel olma görevi yerine getirilmelidir. Müslüman bulunduğu her yerde faydalı olmak, verimli olmak ve yardımcı olmak durumundadır. Toplantılarımızın bereketli, dinimiz ve dünyamız için hayırlı olması temennisi en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbim.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Zamanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulümeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağut.

Küfür böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlasla.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de O'dur, sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de O'dur.
2: Özel Efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Dünya hayatı yalnızca tutkulu bir oyalanmadır. İnsanların çoğu dünya hayatını tek hedef olarak benimser. Sadece dünyadaki zenginlik, refah veya şöhret için yaşar ve bunlarla tatmin bulmaya çalışır. Oysa ki dünya hayatı ahiretteki sonsuz nimet ve mutluluk yanında değersiz bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Dünya hayatının süsüne aldanmamak, asıl yurdun ahiret olduğunu kavramak içinse derin bir düşünce gerekmektedir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.